Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hatem, mühür anlamına geliyor. Hitam da sona ermek anlamına geliyor. Aynı üç sesli harf. Türkçedeki H, T ve M. H, T ve Z harfleri. H, T, Mim. Üç sessiz harf. Arapçada bir kelimenin kökünü teşkil eder. Hitam kelimesi, hatem kelimesi, hateme kelimesi, mühürlemek aynı kökten geliyor. Hateme ala kulübühüm diyor Allah Teala, onların kalplerini mühürledim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala peygamberlerden bahsettikten sonra biz onları imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamberler. Ama Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği imam bir nebi değildir. Çünkü Allah Teala nebilerden bahsedip de biz onları imamlar kıldık demiyor. Tam aksine biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala'nın bu muhtevada ortaya koyduğu gerçek, insanlardan imamlar kılınmasıdır. Ama göreve dikkat edin. Hidayete erdirmek için. Emrimiz de diyor yehdûne, hidayete erdirmek. Bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ecana, biz kıldık minhum, onlardan İmameten imamlar. Ecealna minhüm eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayet erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânu, ve oldukları için bi ayatina, ayetlerimize, ayetlerimizle yukinun, ayetlerimize Türkçe konuşursak yakin hasıl ettikleri için. Bir sabırlı olmak vardır, bir de sabrın sahibi olmak. İşte burada sabrın sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Devrin imamı ne yapar? Devrin imamı insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır.
hidayete erdirsinler diye imam kıldık diyor Allah Teala. İnsanları hidayete ermeye, erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Hidayete erdirsinler diye. Bütün mürşitler insanların hidayete ermesine vesiledirler. Çünkü o mürşitlerin elleri öpülerek insanların ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ama onlar hidayete erdirmek yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar ancak ana dergaha, devrin imamının dergahına insan ruhlarının ulaşmasını temin edebilirler. Ulaştırma görevi, Allah'a ulaştırma görevi devrin imamındadır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu görevin sahibine Kur'an-ı Kerim Sultan diyor. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnellezîne yücadilûne fî âyetullâhi bi gayri sultanın. Nelezini muhakkak ki onlar yücadilune, mücadele ederler. Fi ayetullahi, ayetleri içinde, ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetlerinin manası konusunda mücadele ederler. Bi gayri sultanın, bir sultan olmaksızın etahüm onlara gelen, onlara, onların üzerine gelen, onlara tayin edilen bir sultan olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde mücadele ederler. Yani tartışırlar. Bir gayri sultanın, sultan olmaksızın etahüm onlara gelen. İn fi sudurihim illa kibrun. Onların göğüsleri üzerinde sadece kibir vardır. Mahum bi baliyih. Onunla buluğa eremeyecekleri, olgunluğa ulaşamayacakları, onunla ruhlarını Allah'a ulaştıramayacakları bir kibir. O şeyle, yani kendilerine gelen o sultanla, ki o sultanları Allah'a ulaştıracaktır, vali olamayacakları, ulaşamayacakları, Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Festeyiz billah. Öyleyse Allah'a sığın. İnnehu hüves semîul basîr. Muhakkak ki o Allah semidir, işitme hassasının sahibidir, basirdir, basar hassasının sahibidir, işitir ve görür. Öyleyse bir sultan olmaksızın, bir sultana tabi olmaksızın Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmak bir şey ifade etmez. O ayetlerin ardında yatan gerçek manayı ancak Allah'ın zatını gören, yedi tane gök katını bütün sırlarıyla gören, yedinci kattaki yedi alemin hepsini gören, huzur namazını gören bir sultan açıklayabilir. O devrin imamıdır. Allah'ın zatını da görmüştür. Allah'ın huzurunda kılınan namazı da görmüştür. Allah'ın huzurunda namaz kıldırmaya da devam etmektedir. Öyleyse sultanın peygamber olması gerekir mi? Evet, gerekir. Eğer peygamberlerin yaşadığı bir devir söz konusuysa mutlaka sultan peygamberdir. İşte Peygamber Efendimiz son peygamber sultandır. O yaşadığı devirde devrin imamıydı ve bir peygamber olarak bu görevi ömrü boyunca devam ettirdi. Ama Allah'ın katında huzur namazının imamı olabilmek
Şarta bağlı bir olgu mutlaka bu dünyada, dünyada verilen bu gezegende hayatta olması lazım. O ki, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, alemlere rahmet olarak seni yarattım diyor Allah-u Teala. Sadece bu alemin sultanı değil, alemlere sultan. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Belli şartlara sahip olmayan bir insan bu istikamette sultan olamaz. Sultan olabilmek, devrin imamı olabilmek sadece Allah'ın seçimiyle gerçekleşebilir. O kişiye ilmi veren de Allah olur. Allah Teala Rahman Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya maşerel cinni vel insi, ey cin ve insan cemaati, topluluğu, in istetatüm en tenfuzu min aktaris semavati, İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Göklerin çapı, bu gördüğümüz dünyamızın etrafını saran 7 kat atmosfer değildir. Göklerin çapı 7 tane gök katıdır ki uzaklıkları sonsuzdur.

Bizim bir yaratık olan kainatımız, o 7 tane gök katının birincisine dahi ulaşamaz. Sonsuz mesafeler ötesinde Allah'a ulaşılabilir. O mesafe insan ömrü müsait olsaydı 1000 yıllık bir mesafe olarak Allah Teala tarafından tayin ediliyor. Eğer ışık hızıyla kişi gidebilseydi.

La tenfuzune aşamazsınız diyor Allah Teala. İlla bir sultan. Bir sultan olmadıkça. Sevgili kardeşlerim, o sultan devrin imamıdır. Asıl sultan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yaşadığı devrin sultanıydı. Ve şu anda da gene görev başındadır onun ruhu. Bütün Allah'a doğru yapılan o 7 tane gök katını aşan yolculuklarda görev alır. Sevgili kardeşlerim, 6. kata kadar olan yolculuklar Ebubekir'i Sıddık, sağ kanat velisi ve devrin imamının dergahındaki sol kanat velisi tarafından gerçekleştirilir. Onlar 6. kata kadar İnsan ruhlarını çıkarmak yetkisinin sahipleridir. Bir kafile 6. kata kadar çıkarlar. O ikisi o konuda vazifelidir. Ama 7. kata kadar çıkabilmek ancak sağ tarafta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta ise devrin imamı olmak üzere gerçekleşir. 7. kat, yani kader hücrelerinden başlayan, Ümmül Kitab'a ulaşan, oradan Kudret Denizi'ne, oradan Divan-ı Salihine, Divan-ı Salihinden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu Makam-ı Mahmud söz konusudur. İkinci kattan yukarıya çıkmak üzere vazifeli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine başkanlık etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de Makam-ı Mahmud'dan sonra gelen kesim Divan-ı Salihindir. Orada görev alır. Ne zamana kadar? Kafile zikircilerinde zikirlerini tamamlayıp tekrar geri dönmek üzere hazır oldukları zamana kadar orada kalır. Divan-ı Salihinde, Divan-ı Salihinin başkanı olan Kavs'ın görevini geçici bir süre için devralır. Öyleyse ifade son derece açık ve net olarak o sultan olmadıkça göğün 7 katının aşılamayacağını söylüyor. O sultan 7. kata çıkanlar için mutlaka gereklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı 2. katta vazife yaparlar. O kata 2. kata çıkmak için
Sağ kanat velisi ve sol kanat velisi. Devrin İmam'ın dergahındaki sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yeterli yetkinin sahipleridir. Herkesi ikinci kata kadar çıkarabilirler. Bu çıkardıkları en üst noktada altıncı kata kadar çıkabilecek olanlardır. Yedinci kata çıkacak olanlarsa bir sağ kanat velisine ve sol kanat velisine ihtiyaç olmadan ikinci kata otomatik olarak çıkarlar. Onlar zaten Devrin İmam'ın dergahında üstteki kesimde özel bir yerdedirler. Onlar yedinci kata çıkabilecek olanlardır. İkinci kata kadar otomatik olarak çıkarlar. Orada beklerler. Ve ikinci katta görevi yapmakta olan Devrin İmamı'yla asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, Devrin İmamı solda olmak üzere. Yedinci kata kadar çıkabilecek olan kafilenin iki tarafında görev alırlar. İşte sultan her devirde devrin imamıdır. Hayatta olan kişi buradaki Rahman Suresi'nin 33. ayet kerimesindeki sultan kelimesiyle ifade ediliyor. Mümin Suresi'nin 56. ayet kerimesinde sultanın açıklamaları olmadan açıklama yapan ve her zaman yanılan insanlardan bahsediliyor. Doğruyu bilen sultandır. Neden sultandır? Çünkü o ilmi kitaplardan değil Allah'tan almıştır. O kitapları yazdıran Allah'tan. Ve kitaplarla Allah'tan aldığı bilgiyi karşılaştırdığı zaman %100 birbirine mutabık olduğunu ömrü boyunca görmüştür. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sultanların, peygamber sultanların sonuncusudur. Hatemidir. Onunla peygamberlerin son görevi tamamlanmıştır. O hayattayken mutlaka bu görevi hayatta bulunduğu süreç içinde de gerçekleştirdi. Devrin imamı olan peygamber imamdı. Son peygamber imamdı. Şimdi kıyamete kadar devrin imamları hep var olacak. Ama bu imamlar hiçbir zaman nebi olamayacak kıyamete kadar. Hep veli resuller görev alacaklar. Bu onların kafilenin sağında değil, solunda olmasıyla noktalanır. Çünkü sağında yedinci kata kadar çıkabilecek olanların sağında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sultan olarak görev yapmaktadır. Bu görev kıyamete kadar devam edecektir. Son peygamber olduğu cihetle.

Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Onlar ki ayetlerimize tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler, tekebbür ederler. La tufettehu lehum. Onlar için açılmaz. Ebabü semai, semanın kapıları, yedi gök katının yedi tane kapısı açılmaz. Ve la yetkunûler cennete, ve onlar cennete giremezler, ithal edilmezler. Hatta yelicel cemalü fi semmin hiyat. Deve iğnenin deliğinden geçene kadar. Ve cezalike işte bu muhakkak surette nezil mücrimin. Mücrimlerin cezasıdır, nezledilmesidir. Nereye ulaşıyoruz? Allah Teala tekebbürü emretmez. Tekebbür şeytanın emridir. Ve sadece nefsler üzerinde şeytan etki yapabilir. Şeytan afetler üzerinde etkilidir. Afetleri olan insanların afetleri üzerinde tesir edebileceği için bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman afetlerin yarısından temizlenmiştir. Şeytanın etkisi de %50'ye hatta %49'a düşmüştür. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman şeytanın o kişiye tesir edebileceği bir hüviyet artık kalmaz. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Afetler olmadığı için şeytanın tesir alanı da sıfırlanmıştır. Görülüyor ki bu iki ayette Mümin 56'da ve Rahman 33'te sultan kelimesini devrin imamı olarak kullanıyor. Hiçbir devirde Allah-u Teala insanları sultansız bırakmaz. Sultanın gerçek anlamda sultan olabilmesi onun nebi olmasına bağlıdır. Bu devirde de sultan vardır ama nebi olmadığı için, Resul olduğu için o sadece bir vekildir. Ve imamlığını da vekaleten gerçekleştirir. Kıyamete kadar da bu böyle devam eder. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hitam olduğu için artık sultanlık görevi nebi olmayan, peygamber olmayan resuller tarafından yürütülmektedir. Görev aynı görevdir. Huzur namazının imamlığı. Ama nebiler bu görevi asaleten gerçekleştirirler. Veli resullerse bu görevi vekaleten gerçekleştirirler. İnsanlık devam ettiği sürece insanların arasında her devrede Allah'a doğru seyri sülükü yaşayanlar mutlaka olacaktır. Sayıları az olacaktır ama mutlaka kıyamete kadar bu devam edecektir. Ve
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hangi devirde olursa olsun o devirdeki devrin imamı beraber görev yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dünya bir sulh ve sükuna doğru yürüyor. Ama anlaşmazlıklar daha da büyüyecek ve ancak bir harpten sonra dünyanın sulh ve sükuna ulaşması gerçekleşecektir. Öyleyse şu dünyaya hükmetmeye çalışan şeytanın taifesinin uzun bir ömrü yok artık. O günlere yaklaştık. Allah Teala hidayetin giriş devresinin tamamlandığını 30 yıl sürdü ifade buyuruyor. Ondan sonra da diyor ki artık gelişme çağındasın. Bu çağ birinci gibi uzun bir çağ olmayacaktır. Ondan çok daha kısa bir süreyi alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı Allah-u Teala bize nasip buyurdu. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde mutlaka Allah'tan emir alan yeter mi? Hayır. Onun çok daha ötesinde Allah'ın tasarrufunda olan bir imam bütün devirlerde kıyamete kadar hep var olacaktır. İnsanları hidayete erdirmekle görevli olmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, ayetlerin sırları konusundaki, sultan mevzundaki açıklama burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece 5 şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu 5 şart, İslam'ın 5 tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın 5 şartını yerine getirmezseniz, orta yolun dışındasınız, altındasınız demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ve bu tefrittir. Yapılması lazım gelenlerin eksik yapılmasıdır. İslam'ın 5 şartının ötesinde bir takım yeni şartlar getiriyorsanız, daha bunun ötesinde başka bir şeylerle de uğraşıyorsanız, o zaman da ifrattasınız. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığının ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa, o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın 5 şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı. Teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazı ile öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede. Gecenin yarısından, şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak. Ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak. Ve ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ululelbap oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var. Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik bu şart İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi olamaz ve o kişi şirktedir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse
iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvap olan? Meaba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi meaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, meab olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafizse, başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir.
ve vahümün narı bima kânû yeksebûn. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız

Sahabe dediğimiz insanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde yaşayanlar, bu lazımeyi yerine getirmişler.

onlar için sahabe için bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah-u Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin oluyor ve Allah ona daha sonra furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amin olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar, tabiyet takvasının.

Ora, bakıyoruz bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa hidayete ermişler. Ömer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mücreye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, o hidayete ermektir. Ve 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Müşriklerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

davet ede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah-u Teala diyor ki, ya beni Adem'e, enna ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin fizik uçlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini günün 3'te 2'sinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı açmışlar 6, 12, 18, 24. 24 saatlik bir zaman parçasının dörtte üçü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ullel bab olmuşlar. Allah-u Teala onların daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ullel elbap olduklarını söylüyor.

Sahabinin hayatına baktığımız zaman daimi zikri açtıklarını Ulu'l-Albab olduktan sonra muhlis olduklarında görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve ümmilere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Tüm sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri vapolmuşlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah-u Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulleri vapoluyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun evveline var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en ön safta alanlar evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ne gösteriyor bu? İster Ensar olsun, ister muhacirin kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salah makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine amenu ve kânû yettekûn diyor. Onlar amen oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amen olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayâti dünyâ fil âhireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahim yahsunun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayâti dünyâ fil âhireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela. Amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbap olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le onun bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Birinci safa, hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ulelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa. Beş, iki daha. Yedinci safa. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar ki tabiin onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuh gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ve bu 7 safada vücuda gelen 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki وَالَّذ۪ي اَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابَ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Bu birinci takva, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan birilerini öldürmüştü. Aralarında bitmeyen bir kin ve nefret vardı. Onun için Allah Teala diyor ki siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş mi? Gördük ki dilemiş. Peki mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de dünyanın, kainatın en büyük mürşidine. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet. Bütün sahabe farz, bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet. Altı. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık. Hem de bütün sahabenin bunları 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi 7 Safa'da gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bugün artık 3. asr-ı saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, vecihlerinizi, nefslerinizi ve iradelerinizi hepiniz Allah'a teslim etmek için nefsinizde çok ciddi bir savaşa girmelisiniz. Girerseniz Allah'tan büyük yardım alacağınızı bilin. Allah'tan yardım isteyin ve zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın.
o muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'dan istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o toplumun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabileceksiniz. İlişkilerde de İpler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki, iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki,
mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o
kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah-u Teala.
vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya, onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuz da nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır. Şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz.
Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır. Başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz. O zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz. Zikirde bir yere kadar gittiniz. Daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın.
sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de.

görürsünüz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissediyorsunuz.

gitmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey, Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken, eğer mutluysanız, o çayı da çok tatlı hissedersiniz, lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin.
sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi zaman ayıracak. 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun.
Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de, onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz
kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah-u Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi erfu, Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudüş şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah-u Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Ademoğulları'yla ilişkili ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız, öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz, nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor, kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor, kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. Ve kalu lentemessen
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazzum indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulune alallahi ma la talemun. Ve o emaneye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler. De ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki eve küllema ahedu ahden ebezuhu ferikun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek, onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki, bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var. Biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imama. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi ve izcialnal beyte mesabeten linnasi ve emna ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littaifine vel akifine ve rukkeis succud. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik. Burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah Teala diyor ki leysel birre en tüvelle vücuhekum kıblelel meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel misakine vel vebnes sebili vel vessailine ve firrikabi ve ekame salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ehadu ve sabirine fil besai ve darahi ve hinel besi ilahi kellezine sadaku ve ilahi kehmin muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahtten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahtten bahsediliyor. Buradaki ahd verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhibbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmrân 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen e kalilen ulaike la haleke leküm fil ahireti ve la yükellimuhumullâhu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkihim ve lehum azabun elîm. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin,
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah-u Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahitlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elim bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühünnar. Kul kat caeküm rusulun min kabli bil beyinati ve billezi kultum felime kateltumuhum in kuntum sadikin. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki, gökten ateşin yiyeceği bir kurban önüne gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki, andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu, kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına arsen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vessakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah Teala bunu. Burada ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşidde ve efül keyle vel mizane vel bil kıst la nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fâdülü ve levkâne zâ kurba ve bi ahdullahi effu. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi. Bi ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bu Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahum la fasikin. Le fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki velemma vaka aleyhimur rizu kalu ya mused u lena rabbike bima ahide indek le in keşefte anna rizze le nü minenne leke ve nürsülenne meake beni İsrail. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin bir numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatün minallahi ve rasulühü illellezine ahettüm minel müşrikîn. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indellâhi ve inde resûlühü illezîne ahedtüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu. Allah ile olan bir antlaşma ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve inneke su eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

Ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı

ne bozarlar ve yaktavune ma emerallahu bihi ve al en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve yufsudune fil ardı, arzda, dünyada fesat çıkarırlar. Ülâike lehumü lâneti, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehum suittar, ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozarlar diyor. Misaklerini vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah Teala. Nas suresinin 91. ayeti kerimesi. Ve evhu bi ahdillahi iza ahettum. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha. Ve kad cealtumullahi aleyküm kefila. İnnallâhe yâlemu mâ tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalile, Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrun leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte fe evfu bil ahd innel ahde kâne mes'ûlâ. Bülüğe erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile ahdinizi ifa edin diyor Allah Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze inder rahmani ahda. O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa min ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat ederler.
Allah'tan aldıkları

art huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86, bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz? Burada Efetale aleykümül ahd diyor. Size verilen bu ahd, söz, burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayeti kerimesi: Ve lekad ahidna ila Adem'e min kablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Andolsun ki biz bundan önce Adem'e ahd vermiştik. Fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararlılığı bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayeti kerimesi: Vellezine hum li emanatihim ve ahdihim raun. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi, hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihata eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: İnnallâhe ye'mûlüküm an tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Burada da, orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15. Ve lekad kânü ahedullâhe min kablü la yuvellünel edbar ve kâne ahdullâhi mesûlâ. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel görüntü içerisinde burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahitten bahsedilmiyor. Asaf suresinin 23. ayet-i kerimesi: Minel müminine ricalün sadaku ma ahidullahi aleyh. Feminhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahe aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytan innehu leküm adûn mübîn. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu.
Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 61 ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime. Ekalu ya eyyuhes sahurud lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedun. Ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete, hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

0: Biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız. Hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْس۪ه وَمَنْ اَفَّى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakıza düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahitleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakıza düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahitlerini, yeminini, misakini ve ahitini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada ve men efa bima ahede aleyhullah'e. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Meariç suresinin 32. ayet-i kerimesi vellezine hum li emanatihim ve ahdihim rahun. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da beçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmran 6-7, Âl-i İmran 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Rad 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Mü'minin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Meariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. (Gülüyor) 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, zühd ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanların dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala. Ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme ünnü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayeti kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adım atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden öyle ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor, irşada mütalik hususların, hidayete mütalik hususların, Allah'a teslime mütalik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mesuleye alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. İbrahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mesrenin alınması, vakranın alınması, ekinitin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amini olursa onun kalbini hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmet lefaz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşma konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah-u Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 110 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu imam, o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, ki amelü salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittihaz eder ve
1: meala ulaşır Allah, o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'yı, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden, her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti, ruhun böylece Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine, nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yeminini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimin kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah-u Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle fazl o kişinin göğsüne giriyor. Mührü Allah Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle fazl ve salavat. Mührü Zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, fazl ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefse emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah-u Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine, afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara, bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de, o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece, o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkeresine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik, bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır, ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime, فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ. O levvame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levm ediyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene.

Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. Ellezine tatmainnül kulübü bi zikrillahi. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecr 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye. Ruh da altıncı gök katına ulaşır. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. Yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci katta yedi tane alemden geçer. Ve yedinci alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve
Nefsin kaleminde nurlar %51'den

61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kavm oluyor, mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor. Ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor. Mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor, şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zamanki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, İşte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27 basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır.
Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Hamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâire mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3, sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4, nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız.
Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere ve mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat." İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden
daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak, hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abiddir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yavdun kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de, kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da
başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Ve kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış. Mutlu olsun diye şekillendirmiş. Mutlu olsun diye akıl vermiş. Fuat vermiş. Basar vermiş. Sem'i vermiş. Görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah Teala. Ey Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah Teala'nın sizi yaratmasının sebebi sizi mutlu kılmak. Allah Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar. Ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler, diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin, diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar,
şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak, idraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicabı mestureye alıyor Allah-u Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada müteallik, hidayete müteallik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, yine kalpte başka bir amele yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah-u Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı
kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zaid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş sizi. Eşitliği kurarak, bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelerin, kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel Asr, vel Asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar, insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için
Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amini olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun." اِلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden hemen bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler.
gizlerler diyor Allah Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inan

bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Şimdi mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. İhtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk. Yani süvyan. Ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti, kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor sizi. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir.

kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık bunun zamanı gelmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Bir Kur'an'ın nurundan programıyla yine bizi ileri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetimize başlıyoruz. Sohbetimizin konusu Nebi Resul. Kıymetli izleyiciler, gerçekten çok önemli bir konu, çok da geniş bir konu. Ama vaktimizin el verdiği şekilde inşallah programımızın konusu Kur'an'ın nurundan olduğu gibi hep ispat vasıtalarımız Kur'an ayetleriyle inşallah bu konuyu sizlerle birlikte açığa kavuşturacağız inşallah. Kıymetli izleyiciler, gerçekten şu anda yanlış anlaşılan kavramlardan bir tanesi de Nebi, öbürü de Resul'dur. Nebi ne demektir? Nebi Arapça karşılığı nebe kökünden haber getiren anlamına geliyor. Haber alan, Allah'tan haber alan anlamına geldiği gibi Farsçası peygamberdir. Ama genellikle dilimizde peygamber sözcüğünü kullandığımız için nebi daha az kullanıyoruz. İster peygamber diyelim, ister nebi diyelim, aynı anlamı ihtiva ettiğini bilmemiz gerekir inşallah. Resul ise aynı zamanda her peygamber, yani her nebi Resul'dur. Çünkü Allah'tan aldığı emirleri kendi kavmi olsun, kainattaki bütün insanlara irsal eden, ulaştıran, yayan, neşreden. O zaman peygamberin bir bacağı haber alan nebe kökünden gelmesi sebebiyle nebidir. Ve aynı zamanda aldığı emirleri, Allah'tan aldığı emirleri, şer'i hükümleri kainattaki insanlara neşreden, irsal eden, aynı zamanda tebliğ eden Resul'dur. Günümüz tatbikatında gerçekten bu kavramlar çok yanlış anlaşılmıştır. Çünkü nebiye ayrı bir mesaj yüklenmiştir. Resul'a ayrı bir mesaj yüklenmiştir. İki kavram da bugün günümüzde yanlış bilinmektedir. Biliyorsunuz bugünkü din eğitimi, ilahiyat fakültelerimiz olsun, İmam Hatip liselerimiz olsun, Diyanet teşkilatımız olsun, daha önceki alimlerin üzerinde mutabakata vardı bir ilim dalı oluşturmuşlar. İsmi akaid. Bu akaid, kaide kökünden gelen bir kelime, sağlamlaştırılmış deliller anlamına geldiği gibi akide, temel, esas anlamını da içeriyor. Bu kavramlara baktığımız zaman akaidde nebi kimdir sözcüğüne karşılık, nebi evvela Resul kimdir sözcüğünü ele alalım. Resul yeni bir şeriat, yeni bir din getiren Allah-u Teala'nın peygamberleridir. Kendisine şeriat kitabı verilen ve yeni bir din getiren Allah-u Teala'nın peygamberlerine Resul denir, deniliyor. Nebi, kendisine şeriat kitabı verilmeyip kendinden önceki şeriat kitabı, yani hangi Resul'e verilmişse kendinden önceki Resul'ün şeriat kitabını kavmine uygulayan, insanlara aktaran kişiye Nebi denir diye akaidde ifade buyurulmuş. Ve böyle de bir genelleme yapılmıştır ki Arapçası kullu rasulun nebi, kullu nebi neyse bir rasul, yani bütün rasuller nebidir ama bütün nebiler rasul değildir gibi bir sağlam esas kurmuşlar kendilerince. Oysa bunu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman
gerçekten işler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu söylediklerimizin tam zıttı muhterem izleyiciler ve dinleyiciler karşımıza çıkıyor. Maddeleri teker teker incelediğimiz zaman akaidin hiçbir hükmü doğru olmadığını görüyoruz. Evvela bu genellemeden ortaya çıkalım. Bütün nebiler Resul'dür. Bütün Resuller Nebidir, özür diliyorum. Kullu Resulün Nebi, yani bütün Resuller Nebidir. Bunun doğru olmadığını Kur'an-ı Kerim'de müşahede ediyoruz. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısım Resuller Nebidir. Ama çok büyük bir kısmı da Nebi Resul değildir. Yani Veli Resul'dur. Resul kavramı genel olarak kullandığı için Kur'an-ı Kerim'de geniş bir yelpaze içerisinde Yüce Rabbimiz kullanmıştır. Ama Nebi özeldir. Sadece peygamberler için kullanılmış bir kavramdır. Eğer bütün Resuller Nebi ise, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, gerçekten birbirine uyuyor mu? Resul kavramı 5 kategoride Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Ulak Resuller, yani bir haber taşıyan kişiler. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde وَقَالَ الْمَلَكُتُونِ فَلَمَا جَاءَ رَسُولُ Firavun'un sarayında sakinlik yapan bir kişi hükümdar gördüğü rüyayı daha önce Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la aynı sicini cezaevi arkadaşlığını yapan kişi, sen rüya tabirini bilen bir kişiyi tanıyorum diyor. Kimdir? İşte bir arkadaşım sicindedir. Melik onu ona gönderince Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Resul Yusuf'a gelince. İslam'da alakası olmayan bir kafire, garsonluk yapan bir kafire Allah Teala Resul Yusuf'a gelince Resul kavramını kullanmıştır. Kıymetli izleyiciler, bu bir peygamber, kendisine şeriat kitabı verilmiş bir peygamber olabilir mi? Yine Neml suresinin 35. ayet-i kerimesinde Sebe Melikesi Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'a bir takım hediyeler gönderiyor. Ve burada da ve enni mursiletin bi hediyetin, ben Resullerimi hediyelerle göndereceğim. Bakalım bu Resuller Süleyman Aleyhisselam'a neyle gelecekler, ne haber getirecekler diye. Bu adeta hamallara, ulaklara, haber taşıyıcılarına da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul kavramını kullanmıştır. Kıymetli izleyiciler, kim bu hamalların, hediye taşıyıcıların kendilerine kitap verilen peygamber olduğunu söyleyebilir? Bunlar ulak Resuller. Allah Teala melekler Resullerden bahsediyor. Hac suresinin 75. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ يَسْتَف۪ي مِنَ الْمَلَائِكِتَ الرَّسُولِ وَمِنَ النَّاسِ Allah meleklerden ve insanlardan Resuller seçer. Hiçbir melek peygamber bugüne kadar duydunuz mu muhterem izleyiciler? Hiçbir melek kendisine kitap ve şeriat verilmiş bir peygamber duydunuz mu? Ama bizim akaid, bütün Resuller kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir diyor. Devam ediyoruz. Allah Teala Enam suresi 130. ayet-i kerimesinde Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum rusulun minkum yekusuna aleykum ayati فَمَنِ اتَّقَوَاسْ يَقُسُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيَنْزُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا وَغَرَتْهُمْ عَلَى حَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَاهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Allah-u Teala
Ey cin ve insan topluluğu, sizin içinizden Resullerimiz gelmedi mi? Sizi bu güne cehennemle uyarmadılar mı? Onlar dediler ki, evet uyardılar ama dünya hayatı bizi aldattı. Ve biz nefsimizin üzerine şahit oluyoruz ki biz kafirlerden olduk. Hiçbir cin peygamber, kendisine şeriat kitabı verilmiş bir cin peygamber duydunuz mu muhterem izleyiciler? Ama Allah Teala cinlerden Resullerin var olduğunu söylüyor. Allah Teala Zuruf suresinin 80. ayet-i kerimesinde kiramen katibin meleklerine omuzumuzda kameraman ve şahitlik yapan bu kiramen katibin meleklerine Resullerimiz diyor yazıyor. Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi bizi mütevaffa kılmaya gelen ölüm meleklerine Allah Teala Resul feiza ca hadakumul mautu tevaffatnu rasuluna ve mal la yufaritun diyor. Onlara ölüm geldiği zaman Resullerimiz onları o görevi icra ederler. Onda noksanlık yapmazlar buyuruyor. Kıymetli izleyiciler, gördüğünüz gibi bir sürü cepheden kesinlikle Resul kavramı çok geniş bir şekilde kullanılmıştır. Bu Resul, söylediğim Resullerin hiçbirisi de kendisine şeriat kitabı verilmiş bir peygamber değildir. Ya Resul kavramı, Nebi kavramı özel dediğimiz sadece Nebiler için kullanılmıştır. O zaman Resulleri Nebi Resuller, tebliğle vazifeli olan Resuller, Nebi Resuller ve Veli Resuller olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Peygamberler Allah Teala'nın, yani Nebi Resuller kendilerine şeriat kitabı verilmiş ama her kavim içerisinde çıkmamışlardır. Ve her zaman parçasında da yoktur. Fakat Allah Teala Veli Resuller dediğimiz her kavmin içerisinde kendi lisanıyla Allah'ın şeriatını onlara açıklayacak olan görevliler kılmıştır. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin şu anda da Veli Resuller kainat boyunca Adem Aleyhisselam'dan bu yana hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Çünkü Allah'ın bir hükmüdür bu. Kıymetli izleyiciler, o zaman Nebi Resuller Allah-u Teala, akaide tekrar döndüğümüzde Nebi kendisine kitap verilmeyen peygamberdir hükmü tamamıyla yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا مُسَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَاشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Uzun bir ayet-i kerime ama çok önemli bir mesajları içeriyor muhterem izleyiciler. Allah nebilerden misaklarını aldığı zaman ben size kitap ve hikmet verdim diyor. Bütün nebiler biliyorsunuz bir arada dünyada bir zaman parçasını paylaşmamışlar. Anlıyoruz ki bu alınan misak ezel besminde alınan bir misaktır. Ve buyuruyor ki Allah Teala ben size kitap ve hikmet verdim. Nebilere sesleniyor. Bütün nebilere Allah Teala ne buyurur? Lamma ataytukum min kitabin ve hikmetin. Ben size kitap ve hikmet verdim. Bizim akaid diyor nebi kendisine kitap verilmeyen peygamberdir. O zaman gördüğünüz gibi tamamıyla hükmü suya düşüyor. Sonra sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. Yine anlıyoruz ki bu resul nebilerden alınan bir misak ama bu nebilerin içerisinde peygamber olmayan bir resul yok. Hepsi nebi resullerdir. Ama Allah Teala diyor ki sizden sonra bir resulümüz gelecek.
ve sizdekini yani nezdinizdeki tasdik edecek. Yine anlıyoruz ki bu Resul'e bir şeriat kitabı verilmiş değildir. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Bütün nebiler kalu akrarna, Allah Teala diyor ki ikrar ettik diyorlar. Şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. Kıymetli izleyiciler, bir takım insanlar bu ayet-i kerime burada bahsedilen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ediyorlar. Tabi Kur'an-ı Kerim'den haberleri olmayınca Kur'an-ı Kerim'in hiçbir suali askıda kalmayacağı için Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi ne yazık ki onları yalanlıyor. Çünkü Allah Teala Ahzab 7'de وَاَزَخَزْنَا مِنَ النَّب۪ينَ مِسَاقَهُمْ, o nebilerden misaklarını aldığımız zaman وَمُنْكَ سَنْدَنْ وَمُنْ نُوحٌ نُوحْتَانْ وَاِبْرَاهِيمَ اِبْرَاهِمْدَنْ وَمُوسَى مُوسَادَنْ وَاِسَى بْنُ مَرْيَمَ Meryem oğlu İsa'dan اَخَزْنَا مِسَاقًا غَلِيزًا, biz sağlam bir misak söz almıştık. O zaman görüyoruz ki Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alınan misakın içindeki nebilerin içinde hepsi var. 5 ulul azm nebi vardır. Ya bu Resul? Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resuldür muhterem izleyiciler. Bu Resul Mehdi Resuldür. Onların şeriatını tasdik edecek. Bugün 3 kutsal kitap hayattadır. Tevrat bir kısmı tarif edilmişse ana omurgası sağlamdır. 7 safa 4 teslimi içeriyor. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam Tevrat'ın 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini ve Hazreti Musa Aleyhisselam onun tabinlerinin bu hükümleri yaşadığını ispat ediyor. Hem Tevrat ayetleriyle hem Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Yine İncil'in de 7 safa 4 teslimi içerdiğini, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabinlerinin İncil'deki ayetleriyle bunu yaşadıklarını, 7 safayı yaşadıklarını bize ispat ediyor. Yetmez, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle de ispat ediyor. O zaman bu nebilerin arasında bugün sonra gelen Resul onları tasdik ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Bugün kim çıkabilir ki Tevrat'ın 7 safa 4 teslimi içerdiğini bundan önce kim söylemiştir? İncil'in keza öyle. Kur'an-ı Kerim 7 safadan 4 teslimden müteşekkil olduğunu kim bize açıklamıştır? İşte Allah Teala sizden sonra gelecek o Resulümüz sizdekini tasdik edecek. Kur'an-ı Kerim'i de tasdik etmiştir. İncil'i de tasdik etmiştir. Tevrat'ı da tasdik etmiştir. Yetmez, beyan etmiştir. 3 kutsal kitabın da bütün mutluluğu ona tabi olanların mutluluğu tamamen yaşayabilecekleri 7 safa 4 teslime muhtevi olduğunu ispat etmiştir. Kıymetli izleyiciler, Nebi kendisine kitap verilmeyen peygamberdir cümlesi çok gülünç. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede nebilere kesinlikle kitap verdiğini, Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala kânen nâsi ümmeten vahideten, insanlar bir tek ümmetti. Ve ba'asallahu nebiyyine mübeşşirine ve münzirine ve enzele mehal kitabe bil hakkı diyor. Sonra Allah Teala nebileri bahsetti ve onlara kitap inzal etti, indirdi. Hak ile. Ve bu nebiler mübeşşirine ve münzirine, müjdeleyici ve uyarıcı olarak onları göndermiştir Allah Teala. O zaman buradan da görüyoruz. Bakara Enam suresinin 89. ayet-i kerimesi 83-84 çok uzun konudur. Ben sadece ayetleri size vermek istiyorum muhterem izleyiciler. Siz inceleyin. 83'ten 88'e kadar baktığınız zaman Allah Teala aşağı yukarı 18 tane nebinin ismini sayıyor. 89'da işte bunlardır. Onlara kitap ve hikmet verdik. Hepsi nebimizdir diyor.
bu nebilere hepsine kitap verdiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ama bizim akaid öyle demişse öyle diyeceğiz. Çünkü akaid temelleri Kur'an-ı Kerim'den almamıştır. İnsanların el yazması kitaplarından aldığı için ne yazık ki kabulümüz değildir. Peki Resul kendisine şeriat verilen kitap peygamberdir. Biraz önce de gördük ki kesinlikle her Resul'e şeriat kitabı verilmemiştir. Nebi Resullere şeriat kitabı verilmiştir. Ama yine biraz önce zikrettiğimiz gibi Firavun'un sarayında sahtekarlık yapan o garsona Resul diyor Allah-u Teala, kim buna şeriat kitabı verdiğini iddia edebilir? Sebe Melikesi'nin Belkıs'ın gönderdiği hediye taşıyıcılara Allah-u Teala mürsil ettin, Resuller geldiği zaman diyor. Resuller, kim bunlara kitap ve şeriat kitabı verilen peygamber olduğunu iddia edebilir? Kiramen Katibin melekleri, kim bize bir melek peygamber var olduğunu söyleyebilir? Allah-u Teala Has suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaiketi resulü ve minen nas. Allah meleklerden ve resullerden, insanlardan ve meleklerden resuller seçer diyor. O zaman kıymetli izleyiciler, gördüğünüz gibi kullu resulün nebi tam tersidir. Bütün nebiler resuldür. Yani bunun zıttını tam çevirirsek Kur'an-ı Kerim'e göre cuk oturuyor. Kullu resulün nebi demişler, kullu nebiyin resul diyecekler. Ama kullu resulün neyse bir nebi, onlar bütün nebiler de resul değildir demişler. Kullu nebiyin resul, kullu resulün neyse bir nebi, bütün resuller nebi değildir. Bir kısım resuller nebidir, bir kısım resuller velidir. Veli resuller, nebi resuller. Konu çok önemli. Neden bugün bunu üzerinde iddia ediyoruz? Çünkü kıymetli izleyicileri, bugün şu anda da her kavmin içerisinde Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın dinini kendi kavmine hem de onun lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin her kavmin içerisinde şu anda veli resuller vardır. Peygamberlerin olduğu dönemlerde de vardı. Şimdi de vardır, kıyamete kadar da var olacaktır. Adem Aleyhisselam'dan bu yana. Çünkü Resul kavramı biraz önce zikrettiğimiz gibi Nebi Resuller şeriat kitabıyla gelmişlerdir. Ama Veli Resuller şeriat kitabıyla gelmemişlerdir. Şimdi Nebi Resuller, Veli Resuller arasındaki farkları sayarsak birçok özelliklerini birlikte müşahede etmiş oluruz. 8 tane fark var Nebi Resuller, yani Peygamber Resuller ve Veli Resuller, peygamber olmayan. Veli Resuller peygamber değil kıymetli izleyiciler. Sadece Allah'ın dinini, yani şeriatını kendi kavimlerine açıklamakla vazifeli olan Allah'ın seçtiği kullardır. Bunlar peygamber değildir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve Allah Teala Azap suresinin 40. ayet-i kerimesinde bunu dile getirmiştir. وَمَا كَانَ أَبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكَنْ رَسُولُ اللّٰهِ خَاتَمَ النَّب۪ي Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin o Allah'ın Resulü ama Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusu değil demiyor. Eğer bütün Resuller Nebi olsaydı bu ayet-i kerimede Allah-u Teala o zaman şunu söyleyecekti. وَخَاتَمَ الرَّسُولِينَ Bitti gitti. Ama Allah-u Teala وَلَاكَنْ رَسُولُ اللّٰهِ O Allah'ın Resulü ama Nebilerin mührüdür, hatemidir, sonuncusudur. Son Nebi odur. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir. Yine bir başka ayet-i kerime Has suresinin 52. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪ينَ Senden önce de ne bir Resul, ne Resul ne de Nebi göndermedik diyor. Senden önce وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪ينَ Senden önce de gönderdiğimiz
hiçbir Resul Nebi yoktur ki insanlara bir temennide bulunduğu zaman şeytan da o temenninin içerisinde ilkalarını karıştırmış olmasın. Ama Allah onun ilkalarını siler, kendi ayetlerini muhkem kılar buyurur ayet-i kerimede. Kıymetli izleyiciler, Nebi Resuller peygamberlerdir ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Veli Resuller her kavmin içerisinde onun lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin ard arda bir Resul vefat ettiği zaman saniye geçmeksizin Allah Teala öbürüne tebliğini yapmıştır. O Resul görev almıştır. O ölünce onun arkasında bir kişi daha, o kavmin içerisinde sürekli Allah'ın Resulü vardır ve onun lisanıyla o kavme Allah'ın ayetlerini açıklamaktadır. İşte veli ve nebi Resuller ile veli Resuller arasındaki farkları sayarsak daha da inşallah olay açığa kavuşacağını ümit ediyorum. Bütün nebi Resuller yani peygamberler bazı kavimlerden çıkmıştır muhterem izleyiciler. Ama görevleri bütün insanlaradır. Aynı zamanda bütün insanlara demek biraz noksan olur. Kainat şumuldur. Bütün kainattaki insanlar için vazifelidirler. Mesela ben İsrail oğulları genellikle İsrail oğullarından Yahudi kavminden nebiler gelmiştir. Dilleri İbranicedir. Ama bütün kavimlere görevleri bütün insanları kapsamaktadır. Yani kainatın hepsini kapsamaktadır. Bunlar biliyorsun İsrail oğullarından ve son peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Araplardan gelmiştir. Bir Türk peygamber, bir Fransız peygamber, bir Japon peygamber hiç kimse bunu iddia edemez. Çünkü bunlardan peygamber gelmemiştir. Onun için belirli kavimlerden gelmiştir ama görevleri bütün kainatı kapsamaktadır. Buna mukabil, birinci maddeyi söylüyorum, veli Resuller bütün kavimlerden gelmiştir ve görevleri sadece kendi kavmi ile kaimdir. Veli Resuller bütün kavimlerden gelmiştir. Görevleri kendi kavmini Allah'ın ayetlerini açıklamak, Allah'ın şeriatını onlara açıklamak, Allah'ın hakikatlerini onlara açıklamaktır. Başka bir kavmi onun görevleri arasında yoktur. Sadece eğer bir nebi yoksa, istisnası nebi yoksa, vekaleten o kavim resullerinin arasında bir tanesi devrin imamlığına getirir. Bunun görevi de kainatı kapsamaktadır. İkinci fark, nebiler arasında fetret dönemi vardır. Ama veli resuller arasında fetret dönemi yoktur. Nebi resuller arasında fetret döneminin olduğunu Maide suresinin 19. ayet-i kerimesi bize açıklamaktadır. Ya el kitabi kad ca'akum resuluna yubeynu lekum ala fetretin min resuli en tekulu ma ca'ana min beşirin vela nezirin fekad ca'akum beşirin nezirin vallahu ala kulli şeyin kadirin diyor Allah Teala. Ey ehli kitap, andolsun ki nebiler arasında fetret dönemlerinde bile bize bir müjdeleyici ve uyarıcı Resul gelmedi demiyesiniz de hep bu arada da size Resul müjdeleyici ve uyarıcı veli Resulleri göndermişizdir diyor. Ayet-i Kerime'de Nebi Resuller arasında fetret döneminin olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasında 600 yıl var. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam arasında kim bilir ne kadar 1000 yıl var. 1000 yıldan fazla var. O zaman görüyorsunuz nebiler arasında fetret dönemi, boşluk dönemi vardır. Ama kavim resulleri yani veli resuller ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi yoktur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi Sümme erselna resulüne tetra kullemâ ca'a ümmetin resuluha kezzebuhu feddanahum فَدَّهْنَهُ بَعْدٌ عَلَى بَعْدٌ. Sonra Resullerimizi
ard arda, ardı arkası kesilmeksizin gönderdik. Hangi Resul kendi kavmine geldiyse o kavim o Resulü yalanladı. Biz de onları ard arda helak ettik diyor Allah Teala. Bakın burada ard arda, ardı arkası kesilmeksizin. Bakara 87'de de aynı şekilde ve lekad ateyne Musa'l kitabı ve kaffeyne min ba'di bir Resulü. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve Resullerimizi ard arda, ardı arkası kesilmeksizin gönderdik. İşte kavim Resulleri arasında fetret dönemi yok. Her kavim Resulü vefat ettiği zaman anında Allah Teala o kavimden yine bir Resulü görevlendirmiştir. Üçüncü görev, Nebi Resullerin 5 görevi vardır, Veli Resullerin 4 görevi vardır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nebi Resullerin görevlerinden kemersen la fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatine ve yuzekikum ve yuallimukum el kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. İşte böylece ey sahabesinin aranızdan bir resul irsal ettik. O size ayetlerimizi okur, tilavet eder, açıklar ve nefsinizi tezkiye eder, kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetin ötesini öğretir. Yettu aleyhim ayatine birinci görev ve yüzekiyim ikinci görev ve yuallimu kitabe üçüncü görev ve hikmete dördüncü görev ve hikmetin ötesini öğretmek beşinci görev. Ama buna mukabil Nebi Resullerin 5 görevi olmasına rağmen kavim Resulleri yani Veli Resullerin 4 görevi vardır. Ali İmran suresinin 164 ve Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde açıklanmıştır. Bir tanesini söylememiz gerekirse Ali İmran 164 لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَزْبَحَسَنْ رَسُولُ مِنَ اَنْفُسِهِمْ يَتْنُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِنَا وَيُزَكِيهِمْ وَيُوَمِنْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاَنْ كَانُ مِنْ قَبْلِ فِي دَلَالِ الْمُب۪ينَ. Andolsun müminlerin başlarının üzerinde bir nimet olmak üzere Allah Resuller onlardan Resuller bahseder. Allah'ın ayetlerini tilavet eder, nefslerini tezkiye eder, kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin öğretisini öğretmek bunların görevleri arasında yoktur. Dördüncü fark, bütün Nebi Resuller şeriat kitabı almışlardır. Allah Teala biraz önce geniş bir şekilde açıkladık. Ali İmran 81'de size kitap ve hikmet verdim. Bakara 213'te size kitap verdim diyor Allah Teala açık bir şekilde. Ama veli resuller bir şeriat kitabı Allah'tan almamışlardır. Sadece bir kısmına sohbet mahiyetinde kendilerini bağlayan, başkasını bağlayıcı bir hükmü olmayan bir takım sohbet kitapları verilmiştir. Bu Risalet Nurları, Risalet-i Nur, Mesnevi ve benzerleri gibi sohbet kitapları vardır. Allah-u Teala nebilere şeriat kitabı veriyor. Ali İmran suresinin 79. ayet-i kerimesi gelince onlara şeriat kitabı veriyor ki insanlar arasında hükmetsin diye. Hükmediyor o şeriat kitabıyla. Ama Veli Resullerin böyle bir şeriat kitabı aldıkları yoktur. Sadece bir kısmına sohbet mahiyetinde bağlayıcı bir hüküm içerisinde olmayan başkasını bağlayan bir hüküm olmamak kaydıyla sohbet mahiyetinde kitaplar verilmiştir. Beşinci görev, bütün Nebi Resuller kesintisiz olarak tasarruf rızasının sahibidir. Tasarruf rızası demek aklını da Allah'a teslim almıştır Allah Teala onların. Onlar kendilerini kullanmazlar. Hakkı hiyareleri yoktur. Seçim hakları yoktur. Allah onları kullanır. Allah tamamıyla onlara kumanda eder. Ama veli resuller öyle değildir. Allah'tan emir alırlar. Ama Allah onların tasarruf rızasıyla kendisine bağlamamıştır. Eğer nebi yoksa devrin imamı sadece Allah Teala onu tasarruf rızasına alıyor. O zaman görüyoruz ki bütün nebi ve resuller tasarruf rızasına sahibi olmasına rağmen Veli Resuller tasarruf rızasının sahibi değillerdir. Cin suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Allah gaybı bilir, gaybın sahibidir, gaybı bilir.
Ama gaybı kimse açıklamaz. Resullerinden rızaya ulaşanlar müstesna diyor. O zaman Resullerden rızaya ulaşmayanlar da var olduğu bu ayet-i kerimeler gereğince görülüyor. Altıncı fark olarak bütün nebiler asaleten huzur namazının imamıdırlar. Bütün nebiler. Bütün nebiler indi ilahide kılınan, günde yedi vakit kılınan bir namaz vardır muhterem izleyiciler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, arşta namaz kılanlardan olun, arzda namaz kılanlardan sakın olmayın diyor. Arşta namaz kılanlardan olabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olup ruhumuz vücudumuzu terk etmesi lazım ki biz de arşta namaz kılanlardan olalım. Aksi takdirde bu ruh fizik vücudumuzun içerisinde hapis konumunda ve hep arzda namaz kılanlardan oluyoruz. Ama veli resuller nebilerin olmadığı dönemde şayet nebi yoksa sadece kavim resullerinin arasında bir tanesini Allah-u Teala vekaleten huzur namazının imamlığına tayin eder. Ama bütün nebiler asaleten devrin imamıdırlar. Ama nebi yoksa vekaleten sadece bir kavim resullerinin arasında seçilmiş birisi vekaleten devrin imamlığı görevini yürütmektedir. Yedinci fark, bütün nebiler beşerden seçilmiştir. Yani insanlardan seçilmiştir. Hiç kimse iddia edemez bir cin peygamber, bir melek peygamber olduğunu bize iddia edemez. Çünkü beşer üstündür. Allah-u Teala bütün nebi resullerine peygamberleri insanlardan seçmiştir. Ama veli resuller cinlerden de vardır, meleklerden de vardır. Cebrail aleyhisselamın bir resul, yani insan eğitiminden sorumlu bir resul olduğunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ve En'am suresinin biraz önce anlattığımız şekilde 130. ayet-i kerimesinde biz insanlardan ve cinlerden resuller seçeriz. Cinlerden de kendi kavimlerine Allah'ın ayetlerini, Allah'ın beyinlerini açıklayan resuller vardır. O zaman nebiler sadece insanlardan seçilmiştir, nebi resuller. Ama veli resuller meleklerden ve cinlerden de seçilmiştir. Son görev, nebi resul kendi kavmin lisanıyla bütün dünyaya hitap etmiştir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tı. Bütün dünyaya Arapça hitap etmiştir. Allah-u Teala onun görevi Sebez suresinin 28. ayet-i kerimesinde bütün insanlığa gönderdiğini ifade ediyor. وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَز۪يرًا. Seni bütün insanlar için uyarıcı, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. Yine Enbiya 107'de وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik Habibim diyor. Bütün alemler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevi içerisindeydi. Ama veli resuller, yani kavim resulleri kesinlikle bütün kendi kavimlerine görevi kendi kavimlerine kaimdir. Yetmez. Bütün kavim resulleri, yani veli resuller kendi kavimlerinin lisanını kullanırlar ve görevleri sadece kendi kavimlerinedir. Ama nebi resuller kendi kavminin lisanını kullanmalarına rağmen bütün kainata hitap ederler. 8 tane fark gördük muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Nebi Resul, Veli Resul. Konu neden önemlidir? Akaidin tekrar 4 tane bacağına baktığımız zaman bir tanesinin doğru olmadığını görürsünüz. Bütün Resuller Nebidir dediler. Bütün Resullerin Nebi olmadığını gördük. Bir kısım Nebiler, bir kısım Resuller Nebidir. Bunlar Peygamber Resuller, Nebi Resuller. Ama bir kısmı Veli Resullerdir. Bunlar insanlarda her kavminden seçilmiştir. Bunlar cinlerden de seçilmiştir. Bunlar meleklerden de seçilmiştir. Bunların hiçbirisi de peygamber değildir. Ama bütün nebiler resul değildir dediler. Bütün nebiler de istisnasız resuldur. Çünkü görevleri Allah'tan haber alıp ve ikinci görevi irsal etmek, yaymak, neşretmek. Öğretmendir, baş öğretmendir, mürselindir. Akaidin ikinci bacağı, üçüncü bacağı
Resuller kendisine kitap, şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Gördük ki biraz önce kesinlikle sadece Nebi Resullere şeriat kitabı verilmiştir. Veli Resullere şeriat kitabı verilmesi söz konusu değildir. Nebiler kendilerine kitap vermeyen peygamberler de dediler. Yine gördük. Bütün nebiler istinasız olarak Allah Teala kitap ve hikmet verdim diyor. Şimdi bize diyecekler ki hadi şu nebinin kitabının ismini söyle. Evet, birçoğu insanlar ne yazık ki tebeddül etmişler, yok etmişler. Ama şu anda 3 tanesi hayattadır. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ama Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kitap verdiğini Nisa suresinin 4. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Biraz önce Enam suresinin 89. ayet-i kerimesi en azından daha önceki ayet-i kerimelerden 18-20 tane nebinin ismini sayıyor ve bunlara kitap ve hikmet verdik diyor. Âl-i İmrân 81'de kitap ve hikmet verdik size diyor. Bakara 213'te kitap ve hikmet verdik diyor. Ama akaid nebilere kitap verilmemiş peygamberlerdir deniliyor. Diyorlar. Ne yazık ki tamamıyla geçersiz ve hiçbir hüküm icra etmiyor. Onun için akaidin bu konudaki temeli tamamıyla 100 üzerinden 100 yanlıştır. Hiçbir doğru hüküm ifade etmiyor. Tam Kur'an-ı Kerim'in zıttıdır. Kıymetli izleyiciler, neden bugün bu tuzak var? Çünkü iblis her kavmin içerisinde Allah'ın Resullerinin önünü kesmek istiyor, paralize etmek istiyor. Bundan sonra Resul gelmeyecek demek, bundan sonra İslam'ın kökünü yok etmek demektir. Kıyamete kadar Risalet devam edecektir. Çünkü Allah-u Teala İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيْنَ لَهَمْ فَيْدُ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَدِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَى. Biz her kavme kendi lisanıyla onlara beyneleri, Allah'ın ayetlerini açıklasın diye Resuller göndeririz. Her kavme, bakın her kavme kendi lisanıyla. Bugün dünya üzerinde ne kadar kavim varsa kendi lisanıyla Allah'ın Resulleri işlerinde Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini onlara anlatan Resuller vardır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَزِبِينَ حَتَّى نَبَاسَ رَسُولًا. Allah'ın evrensel kanunu biz Resul göndermesek azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Ve istisnasız herkese Resul gönderdiği kesin. Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehenneme giden cehennemden bize bir kesit veriyor. Daha doğrusu cehennemin içinden değil, cehenneme gitmek üzere gelen gruplar arasında. Bakın ne buyuruyor Allah Teala? Ve vesika allazina keferu ila cehenneme zumara hatta iza ja'u futihat abwabu ve qala lahum khazanatuha alam yatiikum rusulun minkum يَتْلُونَ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْزِلُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةِ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah-u Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennemin kapılarına geldiklerinde o cehennem bekçileri onlara sorarlar. أَلَمْ يَتِيكُمْ رُسُولٌ. Sizin aranızda Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Çünkü birçok kavim zaman parçasında gelen dalganın içerisinde birçok kavmi ihtiva eden kişiler vardır. Ve Allah-u Teala dikkat edersiniz ayet-i kerime tekil kullanmıyor. Elem yetikum rasulen demiyor. Aynı zamanda yaşamışlar. Eğer bu nebi resul olmuş olsaydı zaten elem yetikum rasulen diyecekti. Tekil kullanacaktı. Ama elem yetikum rasulun gelen dalganın içerisinde birçok kavmi ihtiva eden fevş fevş geliyor. Birçok kavmi ihtiva eden insanlar vardır. Her kavmin içerisinde Allah'ın Resulleri olduğu için elem yetikum rusulen munkum. Sizin içinizden Allah'ın Resulleri size Allah'ın ayetlerini tilavet etmediler mi, açıklamadılar mı? Ve sizi bugüne ulaşmakla uyarmadılar mı? Demediler mi?
Eğer Allah'ın emanetini, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Enam 130'da o cinler ve insanlar diyor ki dünya hayatı bizi aldattı. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde aynı şekilde Seherekum hazanetu alem yetikum nezir. Yine o cehennem insanlardan taşma noktasına gelir ve hazaneler onlara sorarlar. Sizi uyaranlar gelmedi mi? Alem yetikum nezirim mümkün. Kalu bela diyorlar. Evet geldiler. Kadca'ana velakin kezebna velakin biz onları yalanladık. Ve kulna ma nezalallahu min şey. Ve dedik ki Allah böyle bir şey indirmemiştir dedik. Lev kunna nesme ve unak unentum la fidelan kebir. Ve biz ona dedik ki o Resul'e sen apaçık bir sapıklık içerisindesin. Lev kunna nesme ve unak ilu ma kunna fi ashabı sahil. Eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık. Muhterem izleyiciler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah üzerindeki engelleri alıyor, kulağındaki vakrayı alıyor, işitiyor, kalbinin üzerindeki ekineti alıyor, aklediyor. İşte bu insanlar diyor ki eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık. Yani ne demek? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydık bugün bu cehennem kapısında mı olurduk? Kıymetli izleyiciler, çok önemli bir konu. Biz ancak size bir kısmını anlatabildik. Ama Nebi ve Resul konusu aslında, Resul konusu çok geniş, Nebi konusu da çok geniş. Resul genel bazda Kur'an-ı Kerim'de çok geniş bir bantta yelpazede Allah-u Teala kullanmış. Ulat Resuller, elçiler için, kiramen katibin melekleri için, bizi mutevaffa kılan ölüm melekleri için, cin Resullerden bahsetmiş, melek Resullerden bahsetmiş. Bunların hiçbirisi ne yazık ki peygamber değil muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Ama sadece nebiler, beşer, biz insanlardan seçilmiştir. Nebi Resuller, kainat şumuldur görevleri. Her bir Nebi Resul'e belki 1000 hatta 2000 veli Resul gelmiştir. Çünkü Nebi Resul hayatta dahi olsa, ne kadar kavim dünyada varsa o kavimlerin içerisinde yine Allah'ın veli Resulleri vardır. Bakın Enam suresinin 83. ayet-i kerimesinde, Maide 83 mü tam olarak hatırlamıyorum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetleri inzal olduğu zaman, kavmini açıkladığı zaman Yahudilerin ve Nasranların içerisindeki gruplar da gelip onları tetkik ediyorlar. Ve diyor ki Habibim, o kitap ehlinin içerisinden de onlar da kanlı gözyaşlarıyla buna şahit olurlar. Çünkü yaşadıkları ve o kendi kavimleri anlattıkları şey senin söylediklerinle aynı. Kainatta bir dinden başka bir din olmamıştır. Bu din babamız İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinidir. Arapçası İslam dinidir. Din tektir. Ve bütün dönemlerde Allah'ın nebileri aynı şeriatı açıklamışlar. Bu ayeti kerimeyle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde tek bir şeriatın var olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Şer'a lekum dinen ma vasa bihi Nuhan ve lezi ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Şer'a lekum dinen ma vasa bihi Nuhan ve lezi vahayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akim din ve la tetefarraku. Şeriat olarak dinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle aynı şeriatı kıldık. İşte beş tane ulul azm şeriatların aynı şeriat olduğunu, dini ikame edin, ayakta tutun, sağlam tutun, dini yaşayın ve la teteferraku, fırkalara ayrılmayınız. Fırkalara ayrılmayınız. Senin müşriklere olan davetin ağır geldi. Allah dilediğini seçer. Ve kim ona ulaşmayı dilerse Allah onları kendine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Kıymetli izleyiciler, Nebi ve Resul konusunu inşallah bir Kur'an'ın nurundan programıyla bize anlatmayı nasip kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetimizin sözlerini burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler ve dinleyiciler.

olduğumuz davet. Biz İslam alemine İslam'a davet ediyoruz. Birçok kişiyi İslam aleminin dediğine göre zaten adamlar İslam. O zaman nasıl İslam'a davet ediyorsun diye bir sual gelecektir akıllarına. Bunu normal telakki ediyoruz. Ama bizim bu hedefe varışımız İslam aleminde İslam'ın yaşanmadığı gerçeğinden hareketlenir. O gerçekten neşet ediyor, oluşuyor davet. Sevgili izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendimizden daha fazla. Ve hepinizin sadece mutlu olmasını diliyoruz. Mutsuzsunuz öyle değil mi? Çok para kazanmakla mutlu olacağını zannedenler de o parayı kazandıkları halde mutsuz olduklarını görüyorlar. Öyleyse hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden biz mutluyuz? Çünkü Allah'ın emrettiği bütün boyutlarda İslam'ı yaşıyoruz. Allah zaten başka bir din hiç indirmemiş. Bir tek dinden bahsediyor. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biz onu yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, tevhid. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü teslim. Ruhu yirmi ikinci basamak. Veçi, fizik vücudu 25. basamak. Nefsi 26. basamak. İradeyi 28. basamak, Allah'a teslim etmek. İşte yaşanması lazım gelen İslam budur. Biliyoruz ki şimdi din öğretenler bu söylediklerimize eski köye yeni adet diye bakıyorlar. Biz diyorlar asırlardan beri, en az 12 asırdan beri bize öğretilen bir İslam dinini öğrendik ve de onu tatbik ediyoruz. Ne yani, yanlış mı yapıyoruz? Eğer gerçekten bu sual bize soruluyorsa, evet diyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Çünkü o 12 asırdır yaşadığınız İslam, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan çok farklı bir İslam. İslam'ın temel bütün umdelerini yok etmiş olan bir din anlayışı, İslam dini anlayışı bugün İslam aleminde hakim. İslam'ın şaşasının devam ettiği yıllarda, Osmanlı yıllarında olaya bakıyoruz. Toplumun büyük kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. İşte o İslam'ı yaşayanlar

fermanıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar mürşitlerine tabi olurlar. Onlar bu iki işlevi Allah'ın emri üzerine tamamlayınca Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır, ruhlarını Allah'a teslim ederler. Bu kadarı zaten Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insan sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı sadece dileyecek. Tamam. Allah için bu kadarı yeter. O dilek üzerine Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhunu da kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisi altında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz İslam'a davet ettiğimiz zaman aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinine davet ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Sebatet akidesi Allah'ın tekliği, Hanif olan bir tek Allah'ın var olduğuna kesin şekilde inanandır. 2. Hanif olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içindedir. Eğer böyle bir talebi yoksa Allah'a ait olan ruhu, Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, Allah'ın bu konudaki emrini gerçekleştirmiyorsa o hanif olamaz. Zaten bundan sonrası hiç olmaz. Çünkü üçüncü hanif dininin özelliği teslimdir. Ruhun Allah'a teslimidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a teslim etmeyi dilemezse, o kişi hanif dinini yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış elimizde İslam'dan? İslam'dan elimizde kalan, İslam'ı yaşadığını zanneden büyük kitlelerin bildiği bir tek şey var. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa mutlaka cennete girecekler. Diyorlar ki biz günahkar olabiliriz. Allah Teala bizi cehennemine atacaktır muhakkak birazcık. Hafif tertip bizi orada kavurduktan sonra birazcık bize cehennemdeki zebaniler eziyet ettikten sonra biz oradan çıkacağız. Doğru posta cennete gideceğiz. Ondan sonra da keka ömrümüz boyunca, yani cennetin gökleri çatlayıncaya kadar orada cennette keyif süreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanları cehenneme sürükleyecek ne kadar unsur varsa, İblis önce Musevilere bunu kabul ettirmiş ve Museviler çökmüş. Sonra Hristiyanlara kabul ettirmiş, Hristiyanlık çökmüş. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreve getirildiği zaman 40 yaşındaydı. Hristiyanların da ondan evvel Musevilerin de büyük kısmı, çok çok büyük bir kısmı zaten yoldan sapmışlardı.
Ama gene Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de gecenin büyük kısmında Allah'ı zikreden ve çok uzun süre secdede kalan kanitin olanlar vardı. Allah Teala diyor ki, Nasara'nın ve Yahud kavminin hepsi bir değildir. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır ama öyle bir kısmı vardır ki onlar bütün gece ibadet ederler, Allah'a secde ederler, zikrederler ve kanitin olurlar. Allah için uzun süre secdede kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyayı ele alıyoruz. Çağırdığımız şey Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hazreti Musa'nın o devirde, Hazreti Musa devrinde yaşadığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. O da, Hazreti Harun da, onlara tabi olanların hepsi de ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hazreti İsa devrine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki başta Hazreti İsa olmak üzere o ve ona tabi olanlar 12 havari ve o hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Biliyoruz ki o 12 havarinin arkasından bugüne kadar gelen bir tatbikat, manastırlarda yaşanan bir tatbikat, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle alakalı. Hala onların arasında bu teslimleri yapanlar var. Sonra İslam'a geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sonra bugüne kadar gelen bir tatbikat, nesiller boyunca bunu devam ettirdi. Onlar tarikat mensuplarıdır. Onlar tarikatı, yani tasavvufu yaşayanlardır. Tarikat yollar demek, tarik yol demek, turuk da yollar demek. Ama tarikat kelimesi daha çok kullanılıyor. Bakıyoruz, muhtelif tarikatlar var. Aslında tarikat kendisi çoğulama, tekil gibi kullanılıyor. Falanca falan tarikattan deniyor. Tarikten diye bir ifade kullanılmıyor doğrusu. Falanca tarikten demek. Ama tarikat kelimesi gelmiş girmiş. Öyleyse bakıyoruz, aa diyoruz, bu Nakşibendi tarikatında. O diyoruz, Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin tarikatından Mevlevi bu. Sonra çeşitli tarikatlar bütün sıkı tedbirlere rağmen Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında alınan ve korkunç bir tatbikatı gerçekleştiren o korkunç devirden, o devrin içinde de onun arkasında da
Tarikatlar hep var oldu. Kökü kurtulamadı bütün gayretlere rağmen. 1500'den fazla insan idam edilmesine rağmen kökü kurtulamadı. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki kurtulamadı. Çünkü biz de tarikat mensubuyuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her ne kadar tarikatlar isimli bir dizayn söz konusuysa da, muhtelif tarikatlar var ise de, aslında sonuç bir tektir. Çünkü sadece bir tek yerden Allah'a ulaşılır. O, devrin imamının dergahıdır. Yolculuk bu dünyadan başlar. Yedi tane gök katını açarak Allah'ın zatına ruhlar ulaştırılır. Devrin imamının dergahı manevi alandaki, dünyada verilen bu gezegendeki Allah'a ulaştıran tek kapıdır. İnsanlar hangi tarikattan olurlarsa olsunlar, her tarikatın Allah'a doğru yola çıkan yolcuları, dervişler, onlar bu dergaha ulaşıp bu dergahtan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkarlar. Öyleyse başka bir yol yok. Hangi tarikata mensup olurlarsa olsunlar insanlar, diyelim ki falanca Kadiri tarikatından, onların da başlangıç noktası gene devrin imamının dergahıdır. Başka bir Allah'a doğru yola çıkartan dergah yok. Ama her mürşidin tabi olduğu bir zemin kat dergahı mutlaka vardır. Ne var ki onların hiçbirinden Allah'a doğru bir yolculuk yapılamaz. Bütün dergahlardan yola çıkanlar evvela devrin imamının dergahında toplanırlar. Çıkış altın bir kapıdan yapılır. Göklere doğru, Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Zemin kattan birinci kata, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katın yedi tane aleminden sonra Allah'ın zatına ulaşmak söz konusudur. Öyleyse Musevilere baktığınız zaman oradaki dinle de bir havaralarda yaşanan normal bir din var. Bir de onların da tasavvufu yaşayan bir kesimi var. Onlar Allah'a hedeflenenler. Onlar bizim yaptıklarımızı yapanlar. İslam'da ise adına tasavvuf denen muhteva aslında sadece Kur'an'daki İslam'dır. Aynı zamanda İncil'deki İslam'dır. Aynı zamanda Tevrat'taki İslam'dır. İslam deyince İslam dininin adını vurgulamıyoruz. İslam deyince teslimi vurguluyoruz. Çünkü Hz. İbrahim de
İslam'dı. Bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Babamız Hazreti İbrahim'in. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelin sizinle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sana tabi olanlara da şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani bu şeriatın özelliği fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka oluşturmak. İşte o fırkanın hangi fırka olduğu açık bir şekilde Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah Teala. Onun hanif olduğunu görüyoruz. Diyor ki Rum 30'da Allah Teala, Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçhini, fizik vücudunu Allah'a ikame et. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Yani insan olarak yaratılan hiç kimse hanif fıtratının dışında bir fıtratı yaşamak üzere yaratılmaz. Bu din ezeli ve ebedi bir dindir. Diyor Allah Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi bir dindir. Ve Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları hanif dininin dışında, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında yarattığını görürsün diyor. Allah-u Teala din olarak bir tek dini, hanif dinini seçmiş ve insanların yaratılışını da sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Ve konunun en ilginç noktasına ulaşıyoruz. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Babanız İbrahim'in hanif dinidir. Neden babanız İbrahim? Çünkü Hazreti Musa'nın da babası neticede Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan gelen Hazreti Musa'dır. Sonra Hazreti İsa geliyor, o babasız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O da Hazreti İsmail'in soyundan. Hazreti İbrahim, İshak'ın da İsmail'in de babası. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundan. Bu sebeple babamız İbrahim. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan, bu sebeple babamız İbrahim. O kadar mı? Hayır. Bu soy ve nesep müessesesinin dışında ondan çok daha önemli asli faktör var. Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşamak. Hazreti İbrahim'in dininin adı hanif diniydi. 7 Safa ve 4 Tesim'den oluşan. İşte Allah Teala Hazreti Nuh'un da dininin hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti İbrahim'in de dininin hanif dini olduğunu söylemiş oluyor.
Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de. Ve kitapları incelediğimiz zaman Museviliğin Hanifliğin olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış. Bu din Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ayrıca bu din babanız İbrahim'in dinidir de diyor. Sizin dininiz Hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'nın dininin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış durumda. Sonra nereye gidiyoruz? Sonra İncil'e geliyoruz. İncil'de de Allah Teala sizin dininiz diyor Hazreti İsa'ya. İncil'de yazıyla basılı olarak diyor ki bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Sizin dininiz babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Öyleyse nasıl oluyor da üç tane din oluşmuş? Nasıl oluyor da bu üç kitaplı dinin mensupları birbirinin düşmanı olmuş? Nasıl aralarında yok etme savaşları da dahil olmak üzere savaşlar olmuş? Asırlar, asırlar, asırlar boyunca. İşte konunun korkunç tarafı orada. Yahudilerde de manastırlarda yaşayanlar var. Hristiyanlarda da manastırlarda yaşayanlar var. İslam'da da dergahlarda yaşayanlar var. Hepsi de aynı dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, ama onun emrettiği biçimi boyutta. O zaman birazcık derinine girdiğimiz zaman konunun, bugünkü İslam yaşantısına baktığımızda gördüğümüz şeyin çok ötesinde farklı bir mutluluk anlayışının ve sentezinin oluştuğunu görüyoruz. Bu asırlardan beri devam eden bir özün bugüne ulaşmasıdır ve üç kitaplı dine de uygun bir öz. İşte Musevilerin Tevrat'ı 7 Safa ve 4 Teslim'i hem açıklıyor hem farz kılıyor. Hem de Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim hem Allah-u Teala tarafından farz kılınmış hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ayrı ayrı ayetlerde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in hem farz olduğu hem de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, onunla beraber olanlar tarafından hep birlikte yaşandığını ve bütün sahabenin 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamladığını görüyoruz. Nasıl Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi yaşadıysa bunu,
ihanet eden bir tek havarinin dışında 13 taneden bir tanesi hariç 12'si de yaşamışlar. Sonra ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onlardan da bu muhtevayı yaşayanlar, Şeyh'in nehrinin öbür tarafına geçebilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, üç kitaplı dinde de olay bu. Ve bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek farz Kur'an-ı Kerim'de. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte şu anda Hristiyanlığın içinde de, ondan evvel Musevi'nin içinde de ve en son İslam'ın içinde de büyük kesim ne yazık ki Allah'ın yolunu terk etmiştir. Ve üç dinin mensupları da ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Allah-u Teala bize eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o dinlerin göstermeseydi, biz de bundan haberdar olmayacaktık. Ama üç dinin de indirildiği zaman, o din, o kitap indirildiği zaman, Tevrat indirildiği zaman, Tevrat'ta o dinin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. İncil indirildiği zaman, İncil'de Hazreti İsa'nın dininin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. Ve bu din 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Sonra mürşide tabiiyet. Allah Teala onu da farz kılmış. Diyor ki ya eyyüellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhası İslam'ın. Mürşidin istenmesi. Sonra ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruha sesleniyor Allah Teala. Allah'a ulaş. Zikri yapacak olan fizik vücut Allah'ın ismini zikredecek ama Allah'a ulaşacak olan ruh. Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, rücu ederek Allah'a ulaş. Hicr 28. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması söz konusu.
Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zariyat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde o sahabe var ya diyor, onlar şeytanın kulu iken وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَا وَاِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar diyor tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması üç dinde de farz. Ve bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala tabiyetin var olduğunu, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı tarzındaki ayet-i kerimesiyle açıklıyor. Sonra bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, onlar hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar. Onlar Allah'a yöneldiler. Onlar hidayet erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra da onların ulul-elbab olduğunu da söylüyor Allah Teala. Daha bunun ötesinde ne var? Fizik vücudun Allah'a teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Bunların arasında da beçlerini Allah'a teslim eden var mı? Varsa onlar da hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sonra sahabenin yolculuğu devam ediyor. Fizik vücudun tesliminden sonra ulul-elbab olmak söz konusu. Bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bunun ulul-elbab olmayı ifade ettiğini söylüyor. Bakıyoruz. Bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Ömer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Sonraki aşama muhlis olmaları. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Şöyle Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki o kafirlere ve kitap sahiplerine, ümmilere ve kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe son nokta iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe Künel Ebe'nin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi kendilerine tabi olunduğu cihetle irşat makamının sahibi olmuşlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. İşte bu 7 safa 4 tane teslimi ifade ediyor. Önce 22. basamakta ruhun teslimi, sonra 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 6. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi, 4 tane teslim. 7 safa ve 4 teslim. Kur'an'ın da
İncil'in de Tevrat'ın da esası budur. 7 Safa ve 4 tane teslim. 7 Safa'nın 4 safası teslim. Öyleyse İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim bu üç kitap dinlerin olmadığını söylüyor. Üç kitaplı dininde de Allah Teala bu dinin aslı, bu din Hanif dinidir diyor. İncil'de de, daha evvel Tevrat'ta da, sonra İncil'de de, en sonra Kur'an-ı Kerim'de de bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diye açık hüküm var. Hem Hazreti İbrahim'in o peygamberlerin babası hüviyetinde olduğu ki soy nesep olarak da öyle durum. Hem de manevi babalık da var. Onlardan evvelki peygamber olarak. Hem de sevgili kardeşlerim, dünya sulhü için atılacak olan adımın temelini bu teşkil ediyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Dört tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve üç kitaplı dininde aslında hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini oluşu. Üç kitapta da hem 7 Safa ve 4 teslim var, hem farz kılınmış hem de üç peygambere tabi olanlar da 7 Safa ve 4 teslimi yaşamışlar. O zaman dinler var mı? Muhterem Hristiyanlar, muhterem Museviler, muhterem İslam alemi, üç dinden bahsedebilir miyiz? Sadece bir tek din var ve esasları, temelleri tamamen birbirinin aynı. 7 Safa ve 4 tane teslim. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Bize kızanlar olabilir, öfkelenenler olabilir. Bizi tanıdıkları zaman bunun yok olacağından eminiz. Çünkü sadece onların, o bize kızanların mutlu olabilmeleri için hayatımızı vakfetmişiz. Onların bize kızması, bizim onlara kızmamızı hiçbir zaman gerektirmedi. Bundan sonraki ömrümüzde de gerektirmeyecek. Kimseye karşı kin, kimseye karşı nefret duymuyoruz. Herkesi sadece severiz. Daha az sevdiğimizden, daha çok sevdiğimize doğru bir yol geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir olalım, beraber olalım. Museviler sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Hristiyanlar sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Ve İslam alemi sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak İslam dinindeki ayrılıkları bu son devrede devre dışı bırakacaktır. Alevilik, Sünnilik diye iki müessese kalmayacaktır. Sünniler gene Sünni davranışlarında Sünni merasimlerini yapacaklardır. Aleviler de gene bildiklerini yapacaklardır. Ama birbirlerine dost olacaklardır. Hiç kimsenin dinine karışmadığı, herkesin kendi dinini kendi ölçüleri içerisinde rahatça yaşayabildiği bir dünya nizamı kurulacaktır.
Ve biz size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Dünyada bu nizam yakın gelecekte mutlaka kurulmuş olacaktır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak ayrılıyoruz sizlerden sevgili kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere, tekrar bir arada olmak üzere, tekrar Allah'tan bahsetmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bütün Resuller peygamber midir? Şimdi akaidin birinci kaidesine gelin beraber bakalım. Ne diyor akaid? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir. Deve demişler ki boynun eğri. O da demiş ki yahu demiş benim nerem doğru ki? Hatalar Kur'an'a ters düşmesi lazım gelen ne kadar şey varsa hepsini bir arada gösteriyor. İşte akaidin bütün üniversitelerimizde okutulmakta olan akaid dersinin temeli. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Evvela Resuller bir kısmı Nebi Resuldür, Peygamber Resuldür. Bir kısmı Veli Resuldür, Peygamber olmayan Resuldür. Bu açıdan ikiye ayrılır. İkincisi, Peygamber olmayan Resullere, yani burada Resul olarak geçiyor adları, o Resullere kitap verilmez. Kitap, Şeriat kitabı nebilere verilir. Allah Teala bakınız ne diyor? Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebiler diyor biz diyor kitaplarımızı nebilere veririz. Onunla hükmetsinler diye. Şimdi konuyu detaylarıyla inşallah inceleyeceğiz. Ayet ayet yolumuza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir peygamber olmak standartlarında olması mümkün olmayan insanlardan bahsediyor. Ve onların Resulü olduğunu söylüyor. Akaidin temeli Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller peygamberdir. Öyle olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf 50 ve Melik dedi ki Yusuf'u bana getirin. Resul oraya ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde mümin bile olmayan bir ulak, bir alelade haberci ama Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiç kimse bunun bir peygamber olduğunu iddia edemez. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği bir elçi de gene Resul adında geçiyor. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ve ben gerçekten onlara bir hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, yani gönderdiğimiz haberci ne ile dönecek? Buradaki Resulün de bir peygamber olduğunu hiç kimse iddia edemez. Öyleyse bütün Resuller peygamber değildir. Nebi olan Resuller sadece peygamberdir. Üçüncü ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın ölüm melekleri yani Azrail Aleyhisselam'ın beraberinde olan ölüm melekleri onlara da Resullerimiz diyor Allah-u Teala. İşte Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir ve onu korur.
Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah Teala. Allah'ın Resulleri üzerine ölüm gelen kişiyi vefat ettiriyor, öldürüyor. Ve Resullerimiz diyor Allah Teala. Ölüm meleklerine de Allah Teala Resul diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala kiramen katibin meleklerine de Resul diyor. Yani hayat filmimizi hazırlayan bir kameraman, bir de şahitten oluşan bir sürücü, bir de şahit diyor Allah Teala. Ondan oluşan iki kişilik bir ekip, iki melekten oluşan bir ekip. Ama bu iki meleğin de Resul olduğunu söylüyor Allah Teala. Zuhruf suresi 80. ayet-i kerime. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında Resullerimiz, Resul kelimesi geçiyor, her şeyi yazıyorlar. Öyleyse Allah'ın kiramen katibin melekleri Resul adını alıyor. Hiç kimse onların kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu iddia edemez. Öyle değil mi, yoksa bize mi öyle geliyor? İkinci bir açıdan konumuza bakıyoruz. Allah her kavimde veli, resuller beyaz ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde resul beyaz ederiz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala.

Ben ise bütün kavimlere Allah Teala Resul gönderiyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğine göre şu anda dünya üzerinde 70'in üzerinde dil konuşuluyor. 70 türün üzerinde kavim var. Her kavme Allah Teala bir Resul gönderiyor. Her kavimde şu anda Resul yaşıyor. Bunlar peygamber olabilir mi? Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sona ermiştir. Öyleyse nübüvvetin devam etmesi söz konusu değil. Onunla biten nübüvvet peygamberliğin sona erdiğini söylüyor. Ama şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Her kavimdeki o Resul kendi kavminin içinde Resaletini söylüyor onlara ama onlardan gelen tepki hep aynı şey oluyor. Sen bir sahtekarsın sözü oluyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul geldiyse o kavimdekiler mutlaka Resullerini yalanladılar. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse gelin beraberce bakalım ayetlere. Bütün kavimlere arda arda Resul gönderme olayına. Bakara 87. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından arkası kesilmeksizin Resuller gönderdik. Diyor Allah-u Teala. Birbiri ardından arkası kesilmeksizin Resuller gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya da beyineler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul gelse, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Bütün kavimlere Resulün geldiği, Resullerin geldiği kesin ama bir kısmı yalanlanmış, bazıları da öldürülmüş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, ölüm bir son değildir. İsra suresinin 15. ayeti kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Hatta nebase Resulen. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Oysa ki bütün insanların mutlaka cehenneme uğrayacağı ve cehennemde kalacak olanların cehennem azabında kalacakları, cennete gidecek olanların da oradan cennete ulaşacakları açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Öyleyse herkes mutlaka cehenneme uğrayacak. Uğradığı zaman da herkese sorulacak. Sana Allah-u Teala size Resul göndermedi mi, gelmedi mi? O Resuller sizi uyarmadı mı diye herkese sorulacak. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesini demin söylemiştik. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler Resullerini mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik, efsane kıldık diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve cehennem bekçileri onlara derler ki size sizin aranızdan Resuller gelmedi mi? Ki size Allah'ın ayetlerini okusun da buraya geleceğini söyleyerek sizleri ikaz etsin.
cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse hepsine söylenmiş. Herkese Allah'ın Resulleri gelmiş ve söylemiş. Ama biz insanlar

Allah Teala diyor ki her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Ve onlara zulmedilmez. Her ümmetin her devrede bir resulü vardır. Daha evvelki ayetler zaten bütün devirlerde ard arda resullerin geldiğini ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her ümmete resul gönderdiğini söylüyor. Her ümmetin bütün devirlerde bir resulü vardır. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi, hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Bütün kavimlere onların arasından birini onların lisanıyla konuşsun diye gönderiyor. Onların içlerinden birini gönderiyor. O kavmin içinden onların lisanıyla konuşan birisi, onlardan biri o kavme resul oluyor. Dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir ve diğer insanlar Allah-u Teala dalalete bıraktığı için değil, zaten dalalette oldukları için dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi diyor ki, seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala rızaya ulaşmamış resullerden bahsediyor. Rızaya ulaşmış resuller de mutlaka var ki Allah Teala böyle söylüyor. Rızaya ulaşmamış bir resulün peygamber olmasının kimse iddiasında bulunamaz. Cin suresinin 26 ve 27. ayetleri, gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Cin 27, ancak resullerinden rızaya ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Allah'ın rızasına ulaşan Resul, devrin imamıdır. Bir Resul olsun da rızaya ulaşmamış olsun, olur mu? Evet olur. Bütün kavim Resulleri Resuldür. Devrin imamı da Resuldür. O Resuller kendi kavimleri için gönderilirler ve tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Allah Teala'nın tasarrufuna girmemişlerdir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir ama tasarruf oluşmamıştır üzerlerinde. O resuller kavim resulleridir. Onların arasından sadece bir tanesi hem kendi kavminin resulüdür ama Allah ona tasarruf rızasını vermiştir. Rızasını koymuştur. Ondan tasarruf açısından razı olmuştur. O kişi tasarruftadır. Devrin imameti görevini yapar. Kim devrin imamı ise onun etrafında Allah'ın koruyucu melekleri vardır. İşte Allah Teala burada önünden ve ardından muhafız gönderir diyor. Onun etrafında önden arkaya doğru bir sıra teşkil eden sağ tarafında da sol tarafında da melekler vardır. Bunlar muhafaza edecek olan muhafız meleklerdir. Kur'an'da Allah-u Teala

Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde cin resullerden de insan resullerden de bahsediyor. Cinlerden bir peygamber hiçbir zaman gelmemiştir. Hiçbir zaman cinlerden bir peygamber oluşmamıştır. Allah Teala Enam 130'da diyor ki: Allah Teala Enam 130'da diyor ki: Ya maşerel cinni vel insi, elem ye'tikum rusulun minkum yakussune aleyküm ayati ve yunzirunekum likaye yevmikum haza. Kalu şehidna ala enfusina ve garrethumul hayatet dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kânu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Sizin içinizden gelen resuller diyor Allah Teala. Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Allah Teala hem cinlere hitap ediyor hem insanlara hitap ediyor. Hepsi bir arada. Hepsi diyorlar ki evet geldiler. İster cinler olsun, ister insanlar, cinlerin arasında da resuller var, insanların arasında da resuller var, her kavimde var. Ve cehenneme girenler bütün zaman parçalarındaki bütün kavimleri ifade ettiği cihetle hepsine birden sesleniliyor. Ve hepsi de diyor ki, cinler de diyor, insanlar da diyor, evet bize resuller geldiler. Ve Allah Teala Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Hakiki Allah en iyi işitendir. İnallahi semiun basir. En iyi görendir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde şu ana kadar kaç tane ayet-i kerime söyledik? Bu ayet-i kerimelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de bütün Resullerin peygamber olmadığını söylüyor. Peygamberler sadece insanlardan oluşur. Kaç ayet-i kerime söyledik? Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi 1. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesi 2. Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi 3. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi 4. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi 5. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi 6. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi 7. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi 8. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi 9. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesi 10. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi 11. Cin suresinin 26 ve 27. ayet-i kerimeleri ikisi beraber bir kabul edilir. 12. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi 13. Hac suresinin 75. ayet-i kerimesi 14. 14 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de Resullerin, bütün Resullerin peygamber olmadığını söylüyor. Ama bizim din alimlerimiz
Akaid isimli derslerini öğretirken daha birinci maddede her şeyi berbat ediyorlar. Bütün Resuller peygamberdir diyorlar ve üstelik de bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Hem bütün Resuller peygamber değildir hem de bütün Resullere kitap verilmez. O kişiye bir şeriat kitabı verilmesi için onun mutlak olarak nebi olması gerekir. Eğer tek başına risalet söz konusu ise o kişi bir veli resuldür. Peygamberlerden sonra da huzur namazının imamlığını vekaleten derüft edecek olan onlardır. Veli resullerdir. Onlardan birisi mutlaka huzur namazının imamlığına vekalet eder. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtalım. Hiçbir devrede Allah-u Teala dünyayı resulsüz bırakmaz. Dünyayı demekten dünyadaki bütün kavimleri kastediyoruz. Her kavme mutlak olarak resul gönderir. Bir, aynı konunun devamı ve ard arda gönderir. Ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak gönderir. Hiçbir kavim olmamıştır ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kendilerine ard arda, ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderilmemiş olsun. Bütün kavimlere Allah-u Teala bu söylediğimiz ayetlerde kesin olarak ifade ediyor ki, Resuller göndermiştir. Bu Resuller, o kavimlerdeki insanları hidayete erdirsinler diye gönderilir. Şu anda da, işte şu anda hepimiz hayattayız. Şu hayatta olan insanların yaşadığı bütün kavimlerde, komünist ülkeler de dahil olmak üzere, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri şu anda Kur'an'daki bu ayetler gereğince mutlak olarak yaşıyorlar. Ama kim bilir hangi sebepler tahtında kendilerini açığa vuramıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri bütün kavimlerde şu anda yaşıyor. Hangi dil konuşulursa konuşulsun, mutlaka o dili konuşanların arasında onların Resulü mutlaka vardır. O Resul öldü, yerine Allah-u Teala yenisini tayin eder. Mutlaka bütün kavimlerin kıyamete kadar devam edeceği, hayatları, o kavmin hükmü, o kavmin kavim oluşunu sürdürmesi ne kadar sürerse, onların içinde Allah'ın bir Resulü şu anda mutlaka görev yapıyor. Kıyamete kadar da bu görev devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün insanlar için Allah Teala bir dizayn koymuş. O dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Allah'ın adaletsizliği söz konusu değildir. Bütün kavimler Allah için değer taşır. Ve bütün kavimlere o kavimler var olduğu sürece o kavmin lisanıyla konuşan onların aralarında yaşamakta olanlardan birini Resul tayin eder. Öyleyse bütün kavimlerde bir Resul şu anda hayattadır. Ve şu anda sizinle onlardan birisi konuşuyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki Allah Teala bu hakikatleri bize öğretti. Biz öğrenelim diye değil, öğrenelim de sizlere anlatalım diye, sizlere öğretelim diye. Dindeki hurafeleri birer birer ortaya çıkartalım da o hurafelerin yerini Kur'an hakikatlerine açalım diye. Kur'an hakikatlerini o hurafelerin yerine yerleştirelim diye. Biliyoruz ki bütün söylediğimiz şeyler sizin bugüne kadar öğrendiğiniz üniversitelerde öğrenilen din tedrisatına ters. Şeytanın papucumuzu bize nasıl ters giydirmiş olduğunun farkına vardınız mı sevgili kardeşlerim? Özellikle sizlere sesleniyoruz sevgili din öğreticileri. Söylediklerimiz doğru mu yoksa yanlış mı? Allah Teala bize Kur'an'dan başka bir şey öğretmedi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da sağ iken sadece Kur'an'ı kullandı. Ve size bugün Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapmış olduğunuzu anlatmış olmuyor muyuz? Bütün Resuller peygamberdir diyen siz değil misiniz? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberlerdir diyen sizler değil misiniz? Sizlersiniz. Öyleyse akaidiniz yanlış. Kur'an'a ters düşen bir ilmi öğretmekle vazifeli kılınmışsınız. Ve bunun için ücret alıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Doğruyu mu yapıyorsunuz? Ne zaman söylediklerimize kulak vereceksiniz? Ne zaman doğruyu göreceksiniz? Ne zaman cehenneme doğru giden bu 70 milyondan fazla insanı ve kendinizi kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Ne kadar korkunç bir durumda olduğunuzun farkında değil misiniz? Vahim değil mi durumunuz? İnsanlara onları cennette kavuşturmak üzere, cehennemden kurtarmak üzere din öğretimiyle vazifelisiniz. Ama öğrendiğiniz şeytanın araya girerek hakikatlerden uzaklaştırdığı bir din ilmini size öğretmesi sebebiyle hem kendiniz kurtulamazsınız, hem de o öğrendiğiniz din ilmini öğrettiğiniz insanlar kurtulamaz. Çünkü görüyorsunuz ki öğrendikleriniz yanlış. Allah Teala Kur'an için Furkan adını veriyor. Kur'an Furkan'dır diyor. Furkan suresi bu açıdan konmuş bir suredir. Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam hüküm merkezi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hükme tam paralel olarak şunu söylüyor. Bir gün gelecek diyor, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'a uymayan hiçbir hadisim doğru olamaz diyor. O mutlaka mevzu hadistir diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Size yüzlerce hadis gösterebiliriz Kur'an-ı Kerim'e ters düşen ve ilmi açıdan inceleme yapıyorlar. O hadislerin değeri tespit ediliyor. Senetli oluşu, senetsiz oluşu vesaire. Ve de
o yönden yapılan incelemeler eğer bir hadisi sahih hadis gibi gösteriyorsa bu sahihtir diyorlar. İşte o sahih hadislerden oluşan sahih hadisler dediğiniz o hadislerin bilgisinden oluşan din ilminiz. Ne görüyoruz? Bir facia görüyoruz. Her şey mahvolmuş. Gördünüz ki bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Hem bütün Resuller peygamber değildir, nebi değildir yani. Hem de bütün Resullere şeriat kitabı verilmez. İki açıdan da daha akaidin birinci ayağında yanlış söylüyorsunuz. Sonra da bir üçüncü açı daha giriyor. Daha da berbat ediyorsunuz her şeyi. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Tam aksine Allah Teala nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. İşte Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Başka bir izah, başka bir ispat vasıtası ister misiniz? Öyleyse muhterem din adamları, yanlıştasınız. Bu insanlara o öğrendiğiniz ilimle yanlışı öğretmeniz bir tarafa. Şu anda konunun küçücük bir kısmındayız, Resul kavramı. Ama bunun ötesi var. Onlara öğrettiğiniz din, onları cennete götürecek hiçbir özelliği taşımıyor. Çünkü bu dinin ulaştığı sonuç, öğretinizin ulaştığı sonuç, İslam'ın 5 şartı. İslam'ın bütün temellerini yok etmiş olan bir din öğretimi, bugün sizler tarafından insanlara öğretiliyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Farz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Tabi oldular. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Farz. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etti. Farz. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. Kul etmekle teslim etmek aynı hüviyette kullanılıyor. Ama teslim etti demek daha doğru bir ifade. Fizik vücudumuzun teslimi de Kur'an'da üzerimize farz kılınmış. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etti. Yeter mi? Hayır, o da yetmez. Hepsi muhlis oldular. Yani irşad oldular. Tövbe-i nasuha davet edildiler. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılındılar. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi aynen şöyle. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi ama hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve sevgili din adamları, siz bunların
Hiçbirinden haberdar dahi değilsiniz. Elinizi vicdanınıza koyun ve sorumluluğunuzu düşünün. Onları cehennemden kurtaracak olan ilmi onlara öğretemiyorsunuz. Öğretmeniz de mümkün değil çünkü siz bilmiyorsunuz. Öyleyse ne zaman bir araya geleceğiz? Ne zaman bunları size öğretmemizi bizden isteyeceksiniz? Ne zaman bize köstek olmak yerine, engel olmak yerine yardımcı olacaksınız ki sizlerle beraber bu insanları cehennemden kurtaralım? Ne zaman? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konuşmamız daha burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere hurafelerden, dinimize sokulan hurafelerden, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür hurafesinin inşallah açıklamasını yapacağız. Bir kısım insanlar derler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. Allah Teala ise buyuruyor ki, hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Allah-u Teala'nın zatından başka her şey yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün dizayn Allah'ındır. Yaratan Allah ve öldüren Allah'tır. Şimdi gelin sizlerle beraber bakalım Allah Teala bizden ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu hayattayken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ve bunu üzerimize birçok defa farz kılmış. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye mertebelerinin sahibi ol. Ey ruh, Allah'a rücu et. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor. Önce nefse sesleniyor. Emmare, levvame, mülkime ve mutmainne kademeleri ilk dört kademedir. Bu dördüncü kademedeki birisine sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, dördüncü kademe, radiyeten ve mardiyet diyor. Radiye kademesi beşinci kademe, beşinci gökkatını temsil eder. Mardiye kademesi altıncı gökkatını temsil eder. Teskiye kademesi de yedinci gökkatını temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah Teala burada nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs diye. Onun Allah'tan razı olmasını ve Allah'ın da rızasını kazanmasını istiyor. Böylece Rabbine, Allah'a geri dönmesi isteniyor. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a dönüşünün belgesidir. Nefs tezkiyesiz Allah'a dönüş söz konusu değildir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Ve Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın hepimizden istediği şey, zikirle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Allah Teala buyuruyor, "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzun kaçması, ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılan emrini gönderiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Bir şey var ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz ve bu farzın yerine getirilmesi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farzı yerine getirmek, ruhu Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine Allah Teala tarafından emir şeklinde tecelli eden bir farzla farz kılınmış. Farz nedir? Kur'an'da hangi konu bir emir suretinde, bir emir şeklinde sunulmuşsa biz insanlara Allah Teala tarafından, o bir farz hüküm doğurur. Burada da Allah Teala'nın Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhu, onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını emretmiş, üzerimize farz kılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor:

فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani ki insanın fizik vücudunun Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu dünya hayatını yaşarken böyle bir şey mümkün değil. Ama dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah'ın talebine bağımlı olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. Ne demek istiyor? O kişinin önce ruhunu Allah teslimine açar. Sonra fizik vücudunu kişi teslim edecektir. Ruhun Allah'a teslimi vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapmasıyla ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkündür. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz ilk emanettir. Allah'a mutlaka biz hayattayken geri dönmesi üzerimize gördünüz ki bu ayeti kerimeyle de farz kılınmıştır. İkinci teslim edeceğimiz varlık fizik vücudumuzdur. O da farz. Birincisi 21. basamakta Allah'a ulaşır. İkincisi 25. basamakta Allah'a ulaşmaz ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanarak Allah'a teslim olur. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. Daimi zikirle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman biz Allah'a nefsimizi teslim etmiş oluruz. Sonra neticede irademizin teslimi söz konusudur. İrademizi Allah Teala teslim alır ve o noktadan itibaren devamlı Allah'tan emirler alan ve bu emirleri gerçekleştiren bir insan çıkar ortaya. İradesi Allah Teala tarafından teslim olmuş olan birisi. Bu insan irşat makamına tayin edilen birisidir. Demek ki sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır diyor. Yani onlarla ilgilenmez anlamına. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette olan kişilerin dalalette kalmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala onlara müdahale etmez. Sonra diyor ki, ama diyor o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir.
O dalalette olanlardan kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Buradaki onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Manasında kullanılıyor. Fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı Şura 13'te bir defa daha ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala orada Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların çoğunu gerçekten Allah Teala kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın açık bir şekilde ifade ettiği gibi insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu.

Allah-u Teala'nın dizaynında ruhumuzun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu. Allah-u Teala buyuruyor, men yehdillahu fe huvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimin ruhunu kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer diyor.

Kehf suresinin 47. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor: Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete erer. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde bir gerçeği vurguluyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a dönüşü. İşte bu adına hidayet dediğimiz olaydır. Çağımızın çekici unsuru, lokomotifi, çağımızın hidayet çağı olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Hidayet çağında yaşıyoruz. Hidayet çağı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Hidayet çağı, asrı hidayet. Hidayetin tarifini yapıyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime: İnne hudallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruh adı verilen bir varlık taşıyoruz. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme, göz, kulak ve kalp, bu uzuvları kullanarak insanların görmesini temin ettik, işitmesini temin ettik ve idrak etmesini temin ettik. Ruhumuzu üfürdüğümüz insanlara diyor Allah-u Teala, bütün insanlara ruhlarından üfürüyor, Allah ruhundan üfürüyor. Ve öyle bir sonsuz ki bütün insanların vücutlarını kaplıyor ruh. Saçının her teline kadar ruh, fizik vücudun aynıdır. Hiçbir farkı yoktur görüntü itibariyle. Ruhumuz fizik standartlarda da görünebilir, fizik de olabilir. Mesela bir insan Ankara'dadır. Ankara'da herkes onu orada hayattayken aynı gün görür, işitir, aynı günler diyelim. Ama aynı zamanda o kişiyi haçta da görenler olur. Onlarla da konuşur, onlarla da dostluklar kurar. Ama ikincisi fizik vücut değildir, ruhtur Kabe'de olan. Ama birçok insan orada onu görmüştür, konuşmuştur. Hatta bir süre sonra dönüp o günleri yad etmişlerdir beraberce. Herkesin gözü önünde bir toplantıda. Sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen bir varlığımız var. Ve bu ruh Allah'a geri dönmek özelliğinin sahibidir. İşte Allah-u Teala
insanların başının üzerine salâ makamının beşinci kademesine ulaştıkları zaman bir ruh gönderir. Bu ruh o kişinin kendi ruhudur. Ve ruh tayi mekanı gerçekleştirmesi için ona Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Allah'ın bir nimetidir. Kim salah makamının beşinci kademesine ulaşıp da Allah-u Teala onun iradesine teslim alırsa, onun başının üzerine o kişinin kendi ruhunu gönderir. Ondan evvel ne vardı başın üzerinde? Ondan evvel de gene bir ruh vardı ama bu devrin imamının ruhuydu. Devrin imamının ruhu, kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanlı mürşidine ulaşırsa, o kişi için bir değer ifade eder. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün geldi der. İşte Tevbe suresinin, affedersin, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Konu derecelerin yükselmesiyle ve arştaki meleklerle alakalı. Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alan ve ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. Bu 12 tane ihsanın alınmasıyla o kişi mürşidine ulaşır, tabi olur olmaz devrin imamının ruhu gelir başının üzerine. Bu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun hem günahlarını günah derecatını örtecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtülmüştür zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir. Bir defa daha affedilmek suretiyle ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için. Mülaki olma gününün. Yevm, gün, talak da mülaki olma, ulaşma muhtevasının dizaynı. Diyor ki Allah Teala, ayet-i kerimesinde, o ruha Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Allah'ın emrinden olan o ruh devrin imamının ruhudur. Ve bu ruh o kişinin başının üzerine gelir ve
der ki o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a milaki olma günün, ulaşma günün geldi. İlka olma günün, vasıl olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkıyorsun. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtan itibaren gök katlarını birer birer çıkarak 6-7 aylık bir zaman devresi içinde ruh Allah'a ulaşır. Bizim zamanımızda süre çok daha uzundu. Mesela bizim seri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a insan ruhunun ulaşması, vasıl olması diye bir olayla karşı karşıyayız hayattayken. Bu gerçeği saklamaya çalışan bir takım alimler çıkmış ve demişler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, çünkü insana hayat veren ruhtur. Allah Teala da diyor ki hayatı biz veririz, hayata getiren biziz, hayatı alan da öldüren de biziz. Yaratan da, hayata getiren de, öldüren de biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını emretmiş ve ruhun Allah'a geri dönmesi şart. Üzerimizde gördünüz ki defaatle farz. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek sevgili kardeşlerim, dilemezsek her şey tersine döner. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Cennete girer muhakkak. Ama dilemezse, dilemeden Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor bakalım bu konuda? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki,

Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ruhumuzun ulaşması için evvela ulaştırmayı dilememiz lazım. Eğer dilemezsek hem gideceğimiz yer cehennem, hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz için, Allah'ın ayetlerini bilmediğimiz için onu dilemiyoruz, istemiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta gördüklerimiz açık ve kesin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'e göre mutlaka cehenneme girer. İslam'da açık ve kesin bir hüküm koymuş Allah Teala. Kim intihar ederse, yani kendisini öldürürse, kendisini öldüren o kişinin kıyamette gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. İntihar Allah Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmıştır, cezası da cehennemdir. Öyleyse Allah Teala Rabbine geri dön diyor.

Rüci ila Rabbiki, Rabbine geri dön emri bir intihar et emri olabilir mi? Rabbe geri dönüş, Allah'a geri dönüş, ruhun geri dönmesidir. Ve de böyle bir şey emir olduğuna göre ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Emir olarak verildiğine göre Allah Teala kimseye intihar emri vermez. Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o üzerimize borçtur, mutlaka yapılması gerekir. Eğer bu bir ölüm emriyse herkesin intihar etmesi gerekirdi. Kendini öldürmesi gerekirdi. Oysa ki gene Kur'an-ı Kerim intihar edenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Allah'ın yazdıklarına tenakuz olabilir mi? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Birbirini naks eden iki tane husus Kur'an-ı Kerim'de bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Bu farz Allah'a ulaşmayı dilemekten geliyor, geçiyor. Ondan sonra mürşide ulaşıp tabiyet, sonra ruhun Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılması. Üstelik ruhumuzu Allah Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Demin iki ayet-i kerime söylemiştik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala

mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı yaratmıştır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüyle. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Yani karanlık kadar aydınlık. Ve Allah Teala'nın ne emir verdiği açık. Emir ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Âl-i İmran 164'te Allah Teala bunu söylüyor. Min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Önce ruhumuzu. 22. basamak. Sonra fizik vücudumuzu 25. basamak. Sonra nefsimizi 26. basamak. Sonra irademizi 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve ruh vücuttan çıkarsa insan ölür şeklindeki bir hurafenin asla geçerli olmadığını böylece öğrenmiş olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a abd olmak, yani kul olmak. Biliyorsunuz abd, kul demek. Ama abid kelimesi kulluktan alıyor konuyu, ibadet eden noktasına ulaştırıyor. Abid, Allah'a ibadet eden demek. Abd, Allah'a kul olan demek. İşte Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesiyle biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye yarattık diyor, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçoğu da buradaki ifadeyi Allah'a ibadet etsinler diye yarattık manasına alıyor. Allah Teala'nın istediği, eğer ibadet olsaydı, İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes cennete girerdi. Allah Teala ibadet etmeyi bir vasıta olarak düşünüyor. Hedeflerle vasıtaları birbirinden kesin şekilde ayırmamız lazım. İslam, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Başladığı zaman Hazreti İbrahim zamanında olan 7 safa 4 teslim Hazreti Musa zamanında yaşandı bütün boyutlarıyla. Sonra din yok oldu. Hazreti İsa zamanında bir defa daha yaşandı. Sonra din yine yok oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yine yaşandı. Sonra dinden yok oldu. Şimdi bir defa daha yaşanıyor. Bütün boyutlarıyla, bütün hakikatler gözler önüne serilerek. Öyleyse İslam nedir? İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç esası var. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. Burada herkes aynı kanıda. Kim Allah'a bir ikinci Allah daha vardır diye ortak koşarsa o açık şirktedir. İkincisi, tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu bir tek toplum. Tevhid. Üçüncüsü, teslim. Ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 teslim, 28 basamakla 4 teslim Hanif dininin, asıl adıyla İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin esasını teşkil eder. İşte burada bu 4 teslimin hepsinin gerçekleşebilmesi abd olmakla birinci derecede alakalıdır. İslam'ın temel muhtevası Kur'an-ı Kerim'de bu olmasına rağmen, yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle teslim olma anlamına gelen İslam olmak hedefleri ifade eder. İslam dini bu hedeflerin gerçek anlamda sahibidir. Ama bir de bakıyoruz ki
İslam insanlar tarafından kuşa çevrilmiş. Nasıl kuşa çevrilmiş? İslam'ın hedefleri var. Ruhu ve için, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O hedefleri yok etmişler. O hedeflere ulaşmak için ibadetler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ibadetler vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek

ve hacca gitmek 5 tane ibadet şeklidir. Her biri bir ibadettir. Buna Allah'a ulaşmayı dilemeyi de katalım. Bir de ibadetlerin en büyüğü olan zikri katalım. 7 tane oluyor ibadetler. Ama şeytan ibadetleri, yani Allah'a teslim olmanın vasıtalarını asli hedef haline getirmiş. Öyle bir sonuç çıkmış ki ortaya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 şartı olmuş. Ve insanlar zannetmişler ki bu 5 şartı yerine getirdikleri takdirde gidecekleri yer cennet. Oysa ki sevgili kardeşlerim, gidecekleri yer ne yazık ki cennet değil, cehennem. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Dilemeyen bir insan dalalettedir, küfürdedir, şirktedir, bütün negatif faktör onun üzerindedir ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'ın 5 şartı içinde yoksa olay bitmiştir. Hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse bu İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman bunların sadece vasıtalar olduğunu görüyoruz. Ve bırakınız geri kalanları, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı kesin şekilde muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için abd olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu olmak asıldır. Öyleyse bu baptaki muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Bütün sahabenin Allah'a mülaki olmayı dileyerek, ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Allah'ın kulu olduklarını görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım ne diyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın kulu olmuşlar. İşte konumuz olan kulluğun ilk kademesi budur. Birinci kulluk, ilk kulluk. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak.
Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Çünkü şeytan herkese onun düşüncesinin sesiymiş gibi ulaşır. Kişi kendi düşünceleri zannederek şeytanın emirlerini farkına bile varmadan yerine getirir. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zikir yapmaz. Ama bunların hepsinin önemlisi başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o zaman o kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. İşte Rum suresinin ...31. ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi vettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, fırkalara ayrılanlardan oluyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılıp şirke düşmüşlerdir. Onlar gizli şirktir ya da şirke düşmüşler demek de öyle değil. Zaten bütün insanlar şirktedirler. Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanlar dalaletedir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedir. Bütün insanlar şeytanın kuludur. Tağutun kuludur. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. Bu birinci kulluktur. Çünkü ondan evveli şeytanın kulu olmak, Allah'ın kulu olmanın, şeytanın kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmanın birinci aşaması budur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a karşı takva sahibi olmuştur. Ve şirkten kurtulmuştur. Şirk Allah'tan başkasını ilah mevkine koymaktır. Onlar da tağutu farkına bile varmadan ilah mevkine koyanlardır. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirktedir, takva sahibi değildir ve Allah'a kul değildir, şeytanın kullarıdır. O zaman birinci kulluk, biz insanların Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. Allah Teala onun için Zümer 17'yi açık bir şekilde söylüyor hepimize. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun üzerinde tesirlerini icra etmeye başlar. Kişinin irşat makamı olarak görmeyen, sözlerini irşat makamı olarak dinlemeyen, insanların irşat makamı olarak görmesini temin eden unsurlar vücuda getirir. Onların irşat makamını böyle görmesini temin eder. Sözleri irşat makamının sözleri olarak dinlemelerini temin eder. Onların kalplerine ulaşır, kalplerini Allah'a çevirir. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların üzerinde bu olayları vücuda getirir.
Ve böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemiş olan kişi mürşidini Allah Teala'dan isteyecektir. Böyle bir olayın tahakkuku için Allah kişinin kalbine ulaşır. Kalbi Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. %2 rahmet nurundan sonra o kişinin kalbine gelen nurlar artık fazıllar olacaktır. Ama böyle bir fazıl kendi kendine gelmez. Kişinin kalbine %2 rahmet nuru geldikten sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. İşte Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbine Allah'ın bir nurunun, rahmetinin geldiğini söylüyor. O kişinin Allah'ın zikriyle kalbinin nurlanması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurla o kişinin kalbinin aydınlanması zamanı gelmedi mi? İşte bu %2 nur o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sorar. O mürşidi Allah Teala mutlak onu gösterir. Kişi o mürşide ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu basamak 14. basamaktır. Burada kişi mürşide tabi olarak Allah'a kulluğunu ikinci mertebeye çıkarır. Allah Teala Nahl suresinin ikinci ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarından dilediği üzerine kişi benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Burada emrinden ruh ile birlikte indirir diyor. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadırlar. Kişi tabi olur. Devrin imamı sevap söyler diyor. O kişinin günahlarının sevaba çevrildiğini ifade eder. Mutlaka o noktada tabiyet noktasında bu olay tahakkuk eder. Nebe 39'da da Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte haza ila rabbihim eyvah. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve oradan mürşidine ulaşır. Allah'ın zatı o kişiye mehab olur diyor. Nebi 39'da Allah Teala yani sığınacak yer olur. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala
dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ihtar etmesi için emrinden ruh gönderir diyor. Ve burada Allah Teala yulki ruha diyor min emrihi ala men yeşai min ibadihi, kullarından dilediği kişinin üzerine li yunzire yevmet talak, Allah'a talak, mülaki olma günü. Yevmet talak konusunda onu inzar etmek için, uyarmak için. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. O kişinin kalbine, o kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele 22'de Allah Teala bu iki hususu birden vermiş. O kişinin kalbinin içine iman yazılır ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir buyuruyor. Buradaki Allah Teala kullarından kelimesini kullanmış Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Yani mürşidin gelip mürşidin ruhunun başının üzerinde yer aldığı noktada kişi Allah'ın ikinci kulluğuna ulaşmış oluyor. Bu Allah'a kul olma müessesesi Allah ile olan ilişkilerde bir hüviyet oluşturuyor. Burada mürşide tabiyet, kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması ve başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi şekliyle o kişiyi ikinci kulluğa ulaştırıyor. Sonra o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Zata ulaşınca Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu kişinin üçüncü kulluğa ulaşmasıdır. Böyle bir olay Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fecr 28. İrci'i. Ya eyyütehen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh. Yani emmare kelimesini geçmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ilk hüviyeti, birinci basamak, nefsi emmare. Levvâye kademesine geçmiş ikinci kademe, mülhime kademesine geçmiş, mutmainliğe ulaşmış, dördüncü kademeye ulaşmış. Ruh, dördüncü katta. Ey mutmain olan nefs diye başlıyor Fecr 20, 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs diye nefse hitap ediyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Geri dönecek olan ruh. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir.
fizik vücuda hitap ediyor. Ve cennetime gir. Fizik vücuda hitap ediyor. Demek ki ruha, nefse, fizik vücuda Allah Teala'nın hitabı var. Fecr 27, 28, 29, 30'da. Nefse hitap, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan şeklinde. Ruha, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön şeklinde. Fizik vücuda cennetime gir ve kullarımın arasına gir şeklinde. Öyleyse burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması noktasında onun Allah'a üçüncü defa kul olduğunu ifade ediyor. Bu Allah'ın zatında ruhun yok olması kişiyi üçüncü kulluğa ulaştırıyor. Ve burası çok önemli. Çünkü Allah'ın sözü buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Söz vermiş. Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı üçüncü kulluk. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi bir defa daha kul olmuştur Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kulluk, baştan anlattığımız gibi 14. basamakta mürşide tabiyet, ikinci kulluk, ruhun 7 tane gök katını aşması, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar her biri %7, nefsin kalbinde nur birikmesinde ruh gök katlarını birer birer aşıyor. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerde 7 tane gök katının aşılması kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlıyor. Bu üçüncü kulluğu ifade ediyor. Sonra 4. kulluk fizik vücudun Allah'a teslimidir. Allah Teala bu konuda 4. kullukta Ali İmran Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe Rabbi ve Rabbikum fâbuduh. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah hiç şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah Teala'ya fizik vücudun kul olması Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çohu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki
nefs fizik vücudunu Allah'a fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte kim fizik vücudunu Allah'a teslim eder de muhsinlerden olursa o dördüncü kulluğa bu ayeti kerime gelince Ali İmran Suresinin 51. ayeti kerimesi gereğince Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş, muhsinlerden olmuş ve Allah'a kul olmuştur. Bu dördüncü kulluktur. Sonra bu fizik vücudun tesliminin ötesinde nefsin teslimi geliyor. Nefsin Allah'a teslimi. Kişi daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaşan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş oluyor. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Afetlerin yerini tamamen hasletler alıyor. Ulul elbap oluyor kişi. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Nedir ulul elbap? Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbap yeskurun Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de otururken de yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep anlar Allah'ı daim olarak üç halde bulunabilir insanlar. Ayaktayken de otururken de yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah için kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşması o kişinin nefsini de teslimini ifade eder. Neden? Nefsin teslimi nereden anlaşılır? Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı nokta, nefsin Allah'a tamamen teslim olduğu noktadır. Öyleyse nefsin teslimi beşinci kulluğu ifade ediyor. Hadis suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hüvellezî yünezzülü alâ abdihi ayâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulümâti ilen nûri ve innallâhe bikum le raufun rahim. Sizin nefsinizin kalbini karanlıklardan yani zulmetten aydınlığa, nura çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren odur. Doğrusu Allah size karşı şefkatlidir, merhametlidir. Burada Allah Teala aydınlığa, karanlıktan tam aydınlığa çıkarmak için kuluna diyor. Aydınlıktan tam aydınlığa çıkan kul. İşte bu nefsini de Allah'a teslim edebilen insandır. Bu noktada kişinin nefsi Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a nefslerini de teslim edip Allah'a kul olduklarını söylüyor. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini Allah'a teslim etmiş, nefsini de Allah'a kul etmiş olan bir insandır. Burası beşinci kulluk. Sonra Allah Teala altıncı kulluğu anlatıyor bize. Hicr suresi 40. Ala ibadike minhumil muhlasin. Ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Saffat 40. İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın muhlis kulları hariç. Öyleyse Allah'ın
her ikisinde birinde ibadeki kullanmış, birinde ibadallahi muhlesi, ibadallahi kullanmış. Her ikisinde de kulluktan bahsediyor Allah Teala ve muhlislerin kulluğundan bahsediyor. Muhlesin ihlası ulaşmış. İhlas etmek biliyorsunuz tövbe-i nasuhla mümkün olan bir yeni makamdır. Ulu'l-elbab makamında insan nefsini Allah'a teslim eder. Ondan sonra ihlas makamında nefsini Allah-u Teala'ya teslim eden bu kişi tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'ya tövbe etmiştir. Burası yeni bir kulluktur. Beşinci kulluktur. Altıncı kulluk da altıncı kulluktur. Yedinci kulluk da Allah-u Teala salihlerin kulluğundan bahsediyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesi diyor ki وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Andolsun ki zikirden, yani Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Arza, dünyaya salih kulların varis olması söz konusu. Neden? Salih kulların varis olması demek, o insanların en üst seviyeye ulaşmış olmaları, nefslerinin kalbinde afetlerin tamamen yok olması. Her kim nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse, yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra muhlis olursa, nefsinin kalbini tövbe-i nasuhla halis kıldığını Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir noktaya ulaşırsa, tövbe-i nasuh, Allah'ın o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olduğunu kabul ettiği noktayı ifade ediyor. Bu noktadan ötesi, o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah o kişiyi irşat makamına tayin eder, irşada memur ve mezun kılar. İşte bundan 14 asır evvel, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Yani 7. kulluğa da ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'a iradelerini de Allah'a teslim eden, irşat makamına tayin edilen salihler olmuşlardı. Hepsi irşat makamına tayin edildi. Salahın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak konulu sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sizlerle birlikte bir güzelliği bir defa daha yaşattığı için Yüce Rabbimiz, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzü billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur, değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Kur'an meali okuyorum. Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma. İbrahim suresinin 4. ayetinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıkta bırakır deniyor. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor? Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Mahallerde mi yanlışlık var yoksa benim bilmediğim bir husus mu var? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onun gereğini bize veriyor. Hidayete erdiren de Allah'tır. Delalete bırakan da Allah'tır. Kimi Allah Teala hidayete erdiriyor, kimi delalete bırakıyor? Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikten müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse delaletin zıttı olan hidayet, hidayetin kişinin serbest iradesiyle dilemesi halinde Allah onu hidayete erdiriyor. Delalette bunu dilemese, kalben Allah'a ulaşmayı dilemese, Allah onu delalette bırakıyor. Öte yandan Allah'ın kalbi, insanın kalbini saptırır mı? Hayır, değil. Kişi eğer fıska düşerse, o zaman Allah Teala Nahl 106'da zikrettiği gibi onun sadrını küfre açıyor. Çünkü kendisi bu durumu hak ediyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç, kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, İşte bir mürşitten şüphe etmek var, bir de Allah'a inkar etmek. Allah'a inkar ederse, kim küfre göğsünü açarsa, yani birincisi Allah'a inkar ederse Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Kim küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir, onlar için ezim azap vardır. Yani kendisi bunu diyorum. Nasıl hidayete erdiyordu? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü an, o talebin sahibi kişi hidayete erdiriyor Allah-u Teala. Ama eğer kalbi talebiyle Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur derse, bunu dediği an o zaman küfrü hak etmiştir. Allah küfre göğüs açmıştır.

tekrar Allah'ı inkar ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur demek, o kişinin göğsünü küfre açılması demektir. Şef makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle, yani Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur talebi sebebiyle Allah-u Teala'nın göğsünü küfre açıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kendi aklımı ölçü alıp tasavvuf alimlerinin ruh aleminden keşif yoluyla anlayıp bildirdiklerini akla uygun değildir diye kabul etmemek, akla da ilme de uygun olur mu? Değil zaten. Hani insanla Allah arasındaki ilişkide evvela ilim var. Sonra beş duyu organının algılayamayacağı, yani kalp gözüyle, kalp kulağıyla elde edilen irfan var. Sonra hikmet, daimi zikrin sahibi olan herkes hikmetin sahibidir. Ve ulu elbab lüblerin sahibi olan ulu elbab, fizik ötesi Allah-u Teala'nın kendilerine gösterdiği yerin melekütü, zemin katın ana dergahı. Daha sonra göklerin melekütü vesaire. Şimdi bu kişi Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde aslında akletmeyen birisidir. Kur'an-ı Kerim'e göre akletmek, işitmekle başlar. Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennem bekçileri onlara, cehenneme girenlere size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Yani hem Kur'an'ı yalanlamışlar, hem mürşidi yalanlamışlar. Onları delalette, delaletin kebir içerisinde olmakla şaşırdık. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Ama eğer işitseydik ve akletseydik. Kimdir işitenler? Davete icabet edenler. Kimdir akledenler? İtaat edenler. Yani bir nevi kalbine iman yazılanlar. İtaat edenler. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. İşte bu davetin kendisine ulaşmasıyla o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, kimdir dileyenler? İşitenlerdir. Enam 36'ya göre. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Allah Teala da onun kalbine ihbatı koyuyor. Artık o kişi idrak ediyor. Hac 54'e göre o zaman böyle bir insan idrak ediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala hasalarına engeller koyuyor ve bu hasalarına engel koyduğu kişiler onlar sağır, dilsiz ve körler. Öyle olunca onun akletmediği neticesine ulaşıyor. Sağır, dilsiz ve körler, onlar akletmeyenlerdir. Şimdi akletmeyen bir kişi kalkıp da beş organı algılanmayan şeyleri inkar edebilir. Edebilir mi? Edebilir. Allah-u Teala bunu nerede söylüyor? Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde evet. Ne diyor? Hayır, onlar tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Onların ilmi faydasız ilim ama

0: Senin söylediğin ilim, Kur'an ilmi, farkında olmadan onlar faydasız ilmi, faydalı ilmi faydasız ilimle yarışmaya kalkıyorlar. O sebeple yalanıyorlar. Bunun gibi öncekiler de yalanladı. Artık zalimin akıbeti nasıl oldu? Öyleyse görüyorsunuz ki akletmeyenler Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yasin suresinin 62 ve 63. ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَدَّلَّ مُنْكُمْ جِبِلًّا كَس۪يرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Kimdir bu şeytanın kulu olanı? Elem ahad, Yasin 63'te Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e la ta'budu şeytan. Allah-u Teala ey Ademoğlu Allah'a kul olmayın diye sizden almadık mı? Ve ne budûni azâ sirat-ı müstakim ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve lakad edelle mümküm cibilen kesire ve saktın şeytan sizin çoğunuzu delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Allah razı olsun. Çünkü bir izleyici muhterem hocam Allah-u Teala'dan razı olmakla bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir? Açıklar mısınız? Evet. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaşırsa buna şükreder. Kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa buna da sabreder. Sabrettiği şeyler beladır, imtihandır. Şükrettiği şeyler de onun için bir nimettir. Her ikisinden de razı olmak asıldır. İtiraz etmemek. Ama Ademoğlu'nun şakavet sebeplerinin bir tanesi de nedir? Allah'ın hükmüne razı olmamak ve istihareyi terk etmesidir. Ademoğlu'nun sade sebebin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olma göstermesi, şakavet sebebinin bir tane de Allah-u Teala'ya istihareyi terk etmesi, kaza şakavet sebeplerinden bir diğeri de Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, dergi hayatıyla nefs seskesinin arasında önemli faktörler nelerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dergi hayatı cemaatle yaşanan hayatın adı. Ve insan ilişkilerinde kişinin hedefi etrafındaki insanları mutlu etmesi. Onları rahatsız etmemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya hayrı söylesin veya sussun. İşte Muhterem Efendimiz de dergâhta adabı riayet fısıltıyla konuşmayı ifade ediyor. Susmak, dedikodudan uzak, dünyevi malayeni sözlerden, konuşmadan uzak, zikre kilitlenen, devamlı onu yapan kişi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Allah'ın istediği bu inşallah. Muhterem Efendimiz susan kazandı buyuruyor. O halde bir cemaat içerisinde muhakkak ki kişi bir tanesi konuşuyor, diğerleri de dinliyor. O dinleyenler susanlardır, dinleyenlerdir. Diğer sohbet yapan kişi, konuşan herkesin onu dinlemesi lazım. Cemaat hayatı böyle bir hayat. Dergi hayatı. Ve cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse böyle cem olduğunun noktada rahmetin bize ayrıldığı bir zaman dilimidir. Tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Benim ümmetim hidayet üzere cem olur. Öyleyse dergah hayatı birlikte cem olanlar, onlar hidayeti dinleyenlerdir. Hidayet nefs seskesini de muhtevasını alıyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh yedi tane gök katı yükseldiği noktada nefs de yapılan zikirlerle, Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, rahmet ve selavatla iman kelimesinin etrafında fazıllar %7 birikmeye başlıyor. Ve böylece nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse nefs tezkesi, ruhun Allah'ın zatına ulaşması aynı zamanda cem olmakla, hidayeti dilemekle gerçekleşir. Bir cem olanlar var, bir de dinde fırkalara ayrılanlar var. Fırkayı niyacıya cem olanlar kimlerdi ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Dinde fırkalara ayrılanlar görüyorsunuz. 7 tane ayet-i kerime. Fakat onların ilim geldikten sonra onlar aranda azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Fırkalara ayrıldılar. Âl-i İmrân 105 kendilerine beyinleri açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayın. Senüs Hazretleri bu çağın üç temel hastalığı nedir diyor? Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Yani ihtilaf dinde fırkalara ayrılmak. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Cahil kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ اَمْنَ سَرَاحَةَ تَتَبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Ve sana gelen ilimden sonra, işte bu Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu ilimdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de onlar cahillerdir. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Zaruret içerisinde olanlar, onlar hidayeti dilemeyenlerdir. Hidayetçiye tabi olmayanlardır. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Öyleyse tabi olmayanlar kimler? Taha 124'te men nâreden zikri. Bu zikirden yüz çevirenler ve ennehu lehu maişetin denken ve nehşur yevmi kıyameti amma. Biz onları bu dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamette de onları kör olarak karşı edeceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam, kalbimden inşallah. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacaktı. Sabrın kavramını açıklar mısınız? Sabrın sınırı var mıdır? İnsan hangi ölçüde sabretmelidir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın sabır kavramını açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Sabrın sınırı var mıdır? İnsan hangi ölçüde sabretmelidir? Allah'ın Kur'an'da emir ve nehileri var. Emirleri yerine getirmekte sabredeceğiz. Allah'ın yasakları var. Yasaklara uymakta sabredeceğiz. Allah Teala'nın bu dünyada bize yaşattırdığı imtihanlar var. Bu imtihanlar musibetler şeklinde tezahür edebilir. Musibetlere, başımıza gelen musibetlere sabredeceğiz. İşte 7 safa sabır söz konusu. Bu 7 safa sabra baktığımız zaman en üst seviyedeki sabrın sahibi devrin imamıdır. Ondan sonra gelen es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel münfakine diğerleridir. Haç 35'te ise onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenler, salat-ı namazı ikame edenler, onlar rızıklandırılmış şeyi infak ederler. Enfal 46'da sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenler, salih amel, nefs eskesi yapanlar hariç, işte onlar için mağfiret ve günahların sevaba çevrilmesi var. Allah'tan sabır ve namazla istihane isteyin. Ve görüyorsunuz ki bütün bunlar hepsi sabrın değişik safhalarını ifade ediyor. Ama tabii ki emirlere isyanda sabretmeyeceğiz. Tabii ki yasakları işlemede sabretmeyeceğiz. Tüm bunlar tabi ateşte sabretmekle eşdeğerdir. Öyleyse sabredeceğimiz Allah'ın emirlerine itaat, sabredeceğimiz yasaklara uyma, sabredeceğimiz yaşanan imtihanlarda, musibetlerde sabır sahibi olacağız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 3 aylar yaklaşıyor. 3 aylarda oruç tutmamız uygun mudur? Sevgili kardeşlerim, tabii ki uygundur. Oruç Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Benim şu anda size oruç tutmanız uygun değildir demem söz konusu değil. Ama en güzel şey nedir? Efendimizin bize bıraktığı bir ölçü var. Adab, edep var. Efendimiz'e hangi ölçüde uyarsak, benim için en ideal, en güzel olan odur. Nedir oruçta? Muhterem Efendimiz Ramazan aylarını farz oruçla geçirdik. Biz de Ramazan ayında oruç tutacağız. Muhterem Efendimiz kandil günlerinde oruçluyuz. Biz de oraya oruç tutacağız. Muhterem Efendimiz her perşembe günü Resulullah'ın sünnetine uyarak oruçlu olacağız. Biz de oruçluyuz. Muharrem ayının 10'unda o tutuyordu, biz de tutacağız. Oruçla alakalı Efendimizin bize bıraktıkları bunlar. Geri kalan tabii kişi derse ki ben 3 ayda oruç tutmak istiyorum. Elbette yani oruç Allah-u Teala'nın bir emri ve bu istikamette ne kadar şeylerse derecat kazanır. Ama bir bedevi geliyor ya Resulullah'a, ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Tabi Resulullah'ın yanında değil, ashabeden öğreniyor. Ve geri döndüğünde ben bundan sonra hep oruçlu olacağım deyince Resulullah onun yanına çağırıyor. Diyor ki, beyler diyor kendinize gelin. Allah'ın peygamberi benim. Ben her zaman oruç tutmuyorum. Daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidirim diyor. Öyleyse kendi kafamıza göre bunu da ölçülmeye kalksak olmaz ama başımızda Muhterem Efendimiz bize bıraktığı Allah Teala'nın bir ilmi ve bu ilmin hayata tatbiki, her şeyine örnek. Benim size tavsiye edeceğim Efendimizin yaptıkları, Allah razı olsun. Oradan bir kardeşim muhteremle yaşadığımız her türlü güçlüklere, zorluklara rağmen Allah'ın emir ve neylere riayet ederek hedeflere ulaşmamız için gayret ve mücadele için olabilmemizin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tüm hedeflere bizi ulaştıracak olan Allah'tır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dileme hariç. Orada da Allah Resullerini göndermedikçe azap etmem diyor. Tüm Resullerin hedefine, Resullerin hedefi insanları Allah'a davet etmek. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet. Tebliğin herkese ulaştığı bir silahımız var. Evet. Herkese tebliğ ulaşıyor. Şimdi herkes tebliğe ulaşıyor ve tebliğe muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası mürşidin gösterilmesi Allah'a ait. Onun ruhunu kendisine ulaştırmak Allah'a ait. Eğer fizik vücut teslim için talepte bulunursa ve kendisine yine Allah'a vekil tayin ederse yine zikir artışını onun fizik vücut teslimine ulaştıracak olan Allah vesaire. Dolayısıyla bunda kararlı olmamız, sabit kadem olmamız gereklidir inşallah. Sinop'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, Bingöl'den bir kardeşimiz. Kardeşler arası sevgiyi ve hizmeti arttırabilmek için, birbirimize daha iyi teşvik edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, insan ilişkilerinde muhabbet asıldır, sevgi asıldır. Seven sevgiyle başarı elde edilir. Hatırlayın. Neydi? Zenginlik, başarı ve sevgi. Sevgi ikisi de sevgiye bağlı. O zaman hizmeti artırmak istiyorsak, başarıyı artırmak istiyorsak mutlak surette birbirimizi çok sevmemiz lazım. Bu sevgi bizi hedefe ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, birinci sual, tövbede neden el öpülüyor? Açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. 7 safa 4 teslimde 2. safa mürşide tabiyettir. Farz 7 ayet-i kerimede. Ve tövbede hem Mümtehine suresinin mürşide tabi mümtehine, hem Mümtehine suresinin 10. ayet-i kerimesi 12 hem de Fetih 10'da tövbede el üstünde el. Tövbe eden kişinin eli altta, önünde tövbe eden kişinin eli üstte ve Resulullah'ın tatbikatı bunu bize söylüyor. Cezbe nedir? Açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Cezbe Allah'tan bize ulaşan, kalbi titreten bir titreşimdir. Allah'ın ceryanıdır. Allah'ın yoluna giren, tövbe eden kardeşlerimize Allah Teala'nın bir lütfu keremidir. Cezbe ile ilgili 6 tane 7 tane ayet-i kerime var. Ve görüyorsunuz ki Enfal 2'de gerçek müminler, kalbine iman yazılanlar, Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, cezbelenir. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da onlar imanı artar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sparta'dan Adem Sevim. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu konuda iblis ve nefsimize yenilmemek için ne yapabiliriz? Açıklar mısınız bizlere hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Zamanı en iyi değerlendirebilmek ki tabi zikirledir. Ama iblis bizi zikirden alıkoyuyor. İşte Sûre 36 men yaşu azir rahmanil mukaytehu şeytanı. Kim zikretmezse biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan ne yapıyor? Şeytan da zikri bize unutturuyor. Mücadele 19. İstehveze aleyhim şeytan fensahum zikrullah. Şeytan onları kuşatıyor ve onlara zikri unutuyor. Öyleyse zikrin Allah'ın bir emri ve zikretmeyen şeytan devreye giriyor ve şeytan da ona zikri unutuyor. Öyleyse ona yenilmemek, zikirde sabit kadem olmak, en üst seviyede bu mücadeleyi yerine getirmek lazım. Nefsimiz ise şeytan bunu nasıl yapıyor, bizde zikri unutturuyor? Nefsimizin afetlerine tesir ederek. Eğer iblis nefsimizin afetlerine tesir ederek bize zikri unutturuyorsa, nefsimizin en çok rağbet ettiği şey dünya. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tulikum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefal zalike fe ulakimul hasirun. Kim bunu yaparsa o hüsranda kalır. Öyleyse ne yapıyoruz? Yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey zikir yapmak, en üst seviyede Allah'ın emirlerine sarılmaktır inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın soruları ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın hepinize mutluluklar ulaştırması hep dualarımız içinde. Allah Teala'nın emri bizler için insanları sevmemiz. Onlara Allah'ın yoluna girmeleri için teşvik edici bir davranış içerisinde davranmamız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın 7 kat cenneti söz konusu. Cehennem de 7 kat, cennet de 7 kat. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip daha öteye geçemeden ölürse 1. kat cennete girer. Eğer yaşarsa Allah Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp da Allah ona mürşidini mutlaka gösterecektir. O mürşidi gördüğü zaman mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşması ve tabiyetini gerçekleştirmesi gerekir. Ama bulunduğu yerde bizim kardeşlerimizden tövbe veren birisi varsa hiç problem yok. Ona tabi olur ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin insanların bir mürşide tabi olmasını istiyor, emrediyor? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Arkasında ne var? Şu var: kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır da tabi olursa, onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve neticede mutlaka bu kişinin ruhu, 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Öyleyse hiç kimsenin ruhu kendi kendine vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşmaz. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi lazım. Bunun için hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlaka uygun bir formasyon uygulayacaktır. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece 3. kat cennetin, en az 3. kat cennetin sahibi olması. Zaten kişi bu istikamette yoluna devam ederse mutlaka ruhunun arkasından fizik vücudunu da Allah teslim edecektir. Daha üst seviyeye ulaşmayı dilerse nefsini de Allah'a teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim etmesi Allah'ın yardımıyla mümkün olacaktır. Ne olacaktır? O kişi ermiş evliya. Daha ruhu Allah'a ulaştığı anda olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Ondan sonraki safhalar o kişinin irşat makamına tayinini
mümkün kılacak olan sonuçlara her zaman ulaşabilir. Öyleyse bu ne ifade eder? Bu başka insanların da kurtuluşuna, o kişinin bizatihi başarıyla sebep olması söz konusudur. Vasıta olması söz konusudur. Bütün insanlar için Allah Teala kapıları açmış ardına kadar. Tabi olun diyor. Tabi olun ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için yol aynı yoldur, tek yoldur. Herkes hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın onun ulaşabileceği yerden göstereceği bir mürşide tabi olacak. Allah onun mürşidini gösterdikten sonra başka bir mürşid araması ve başka bir mürşide gitmesi uygun olmaz. Allah'ın bu kişi için uygun gördüğü, o kendisine gösterdiği zattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi emrederse doğrusu ve mutlaka yapılması lazım geleni odur. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların cennete girmesini istiyor. O kadar kolay bir sebeple insanları cennete almaya hazır ki, hani dışarıdan bakanlar için inanılmaz bir sebep. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demişse, bunu kalpten demişse birinci kat cennetin sahibidir. Kalpten deyip demediği belli olur mu? Tabii olur, mutlaka olur. Kalpten bunu söyleyenlerin iç dünyasında bir mürşit sevgisi oluşacaktır. Ve mürşidi aramak onun için vazgeçilmez bir hedef olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah da ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Eğer kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka birkaç namazda Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu Allah yolundaki ilk adımı ifade eder. Bu mürşide tabiiyettir. Tabiiyet neyi sağlar? Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun 7 tane gök katını aşmasını, diğer ruhlarla birlikte ve neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Sittetül Müntaha'ya ulaşmasını ve aradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasını sağlar. Ne olmuştur? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Kişi ermiştir artık. Ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, gerçekten kalben dileyip de daha ötelere ulaşamadan ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer mürşidine tabi olmuşsa
ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu neyi sağlar? Eğer o kişi gerçek anlamda bir tabiyette bulunmuşsa, gerçek anlamda bir tabiyet oluşmuşsa bu kişi için, ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Bu ruh 7-8 aylık bir zaman devresinde 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla birlikte. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselerek Sidretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın ruhudur. Allah da yok olur. Ne olmuştur bu kişi? Bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Kime ermiş? Allah'ın zatına ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruhu. İşte böyle insanlar ermiş evliya adını alırlar. Ermişler denir kendilerine. Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani onun ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak Allah'a ermiştir. İşte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün padişahlar hepsi ermiş evliya olmayı başardılar. Saray erkanı, askerler, ister yeniçeriler olsun, ister diğerleri, bütün askerler mutlaka tabiyetlerini gerçekleştirirlerdi. Padişahlar tabiyetlerini mutlaka gerçekleştirirlerdi. Padişahların mürşitlerine lala denirdi. Bir padişah mürşidi mutlaka Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olan birisiydi. Her an sualler sorulur ve cevap alınıp padişaha ulaştırılırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey şu oluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insan 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Bu tabiyet vücudun ruhtan, ruhun vücuttan ayrılmasına sebebiyet verir ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ruh. 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sidretül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatından gelmiş olan ruh, Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bütün insanlar için ermiş denilen kişi bu standardın sahibi olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir ve ruhu vücudundan ayrılmıştır.
O ruh diğer ruhlarla beraber, yoldaki diğer ruhlarla beraber o kişinin zikir seviyesine göre hızlı veya yavaş ama 7-8 aylık bir süre içinde neticeye her zaman ulaşılır. Bu noktada 7 tane gök katını aşmış, 7. gök katında 7 tane alemden geçmiş ve oradan da Sitret-i Müntaha'ya ulaşmış. Oradan Allah'ın zatına ulaşmış birisi olacaktır. Unutmayınız ki bütün padişahlar tasavvuftan da. Ordunun hepsi tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir cihan hakimiyeti kurması boşuna bir olgu değildir. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Ve her şeyini Allah ile birlikte yapmayı usul itaat etmişti. Allah'ın emriyle yapmayı. Öyleyse neden bu kadar büyük başarılara imza atıldı? Neden Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurdu? Arkasında hep Allah vardı sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın olduğu bütün dizayn içerisinde Osmanlı dünyada güzel davranışların sahibi olmakta bir örnekti. Doğrulukta bir örnekti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hep bunlar aklımıza gelir. Osmanlı deyince hep atalarımıza ibretle ve özenle bakarız, onları hatırlarız. Onlar bütün dünyaya en güzel hüviyette örnek olmayı başardılar. Hepsi tasavvuftandı. Yani asker arasında en az teslim olanı ruhunu Allah'a teslim etmiş olanlardır. Fizik vücudunu teslim edenler çok daha fazla. İradesini teslim edenler onlardan daha az. Ama sevgili kardeşlerim, hepsi hayatları boyunca Allah yolunda en güzel örnekleri vererek yaşadılar. Osmanlı askeri deyince Osmanlı askeri harama el uzatamazdı. Sevgili kardeşlerim, atalarımız gerçekten tasavvufu en üst boyutta yaşayarak, bütün asker olarak, bütün kumandanlar olarak, saray erkanı olarak, esnaf olarak, üretici olarak her açıdan her mesleğin bir tasavvuf bağlantısı mutlak olarak vardı. Her birisi ayrı ayrı ocaklara
tabi olurlardı. Ve tabiyetsiz, mürşidine tabi olmamış bir esnaf söz konusu olmazdı. Mürşidine tabi olmamış bir üretici söz konusu olmazdı. Daha çocukken insanlar mürşit sevgisiyle yoğrulurdu. Ve her birisi bir an evvel büyüyeyim de ben de mürşidime tabi olayım diye büyürlerdi. Okullarda onlara en çok öğretilen şey tasavvuftu. Padişahlar da bu vasfın sahibiydi. Bütün padişahların mutlaka bir lalası yani mürşidi Osmanlı tarihi boyunca hep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, asker mi tasavvuftandı? Saray erkanı tasavvuftandı. Ticaret yapanlar tasavvuftandı. Her biri ayrı bir bölümde ama mutlaka bir mürşide bağlıydılar. O zaman sevgili kardeşlerim, insanların neden mutlu olduğu açıkça ortaya çıkmıyor mu? İnsanlar mutluydular. Çünkü hepsi bir mürşide tabi olduğu için nefs tezkiyesini en azından tezkiye mutlaka gerçekleşirdi. Tasfiye içinde herkes davis boyuttaki bir gayretin sahibi olurdu. Buna ulaşılabilirdi. Ulaşamayan insanların sayısı azdı. Ama en azından tezkiye Allah-u Teala'nın zaten garantisi altında bir husus. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın bu sözü itibariyle Osmanlı baştan aşağı tasavvuf erbabıydı. Her meslek grubu belki bir başka tarikatta ama mutlaka tarikattaydı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hep saygıyla yad ederiz. Osmanlı maneviyatı, Allah ile olan ilişkileri en üstün boyutta tutan bir bütünlüğe sahipti. Ve padişahlar savaşlara katılırdı. Askerle beraber padişah da giderdi. Ve o koca saray gibi çadırlar padişah çadırlarıydı. Sefer çadırlarıydı. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisine düşeni mutlaka yapardı. İşte Yavuz Sultan Selim'i hatırlayın. Ordusunu arkasına almış ve gidiyor Yavuz Sultan Selim. Ve de o hızlı gidiş bir anda yavaşlıyor ve oldukça yavaş bir tempoyla padişah yürümeye başlıyor ve ordu haber veriyor ilerideki saflara. Ne oldu? Olay ne? Neden yavaşladık diye. Yavuz Sultan Selim onlara cevap veriyor. Görmüyor musunuz diyor. Önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor.
Onu takip ediyoruz diyor. Bize yol gösteren o. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince bir güzellikler dizisi aklımıza gelir. Onların hepsi asker, ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Saray erkanı ayrı bir tasavvuf grubu içindeydi. Esnafınsa birçok grupları ayrı ayrı tasavvuf kümelerini ifade ederdi. Sonuç mu? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mutlaka mürşitlerine tabi olmuş olan ve neticede de Allah'ın emriyle Allah'a ermiş olanlardı. Hepsi ermişliği tahakkuk ettirirdi. Onlar için bu mutlak bir gereklilikti. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki atalarımız en güzel bir şekilde tasavvufu yaşamışlar. Bozulma sonradan gerçekleşti. Cumhuriyetle beraber bütün tasavvuf yuvaları kapatıldı ve tasavvuf erbabı olan, en üst seviyeyi ifade eden, o seviyede olan 1500'den fazla insan idam edildi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı Allah içindir. Bu asla dayalı olarak Osmanlı'nın yaşadığı şaşayı, Osmanlı'nın Allah ile olan ilişkisini ondan sonraki nesiller aynı seviyede gerçekleştiremezlerdi. Çünkü artık engeller vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak Allah Teala'nın bir emridir. Allah için yaşamak mürşitsiz olmaz. Allah için yaşayacak olan kişi mutlaka Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormak mecburiyetindedir. Çünkü tasavvuf mürşitsiz

Yedinciden sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, onlar ermişlerdir. Ermiş olanlardır. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Sevgili kardeşlerim, sizler de tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda vücudunuz ve ruh birbirinden, ruhunuz birbirinden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıkan ruhlarınız 7-8 ayda Allah'a ulaştılar. Ne oldunuz? Ermiş evliya oldunuz. Zikrinizi arttırmaya devam ederseniz ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmek sizin için mümkün olur. O zaman damarınızdaki hareket halinde olan Osmanlı kanı sizi de Allah'ın yakın kullarından biri olmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Sözü de var zaten. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? Herkes ulaşmayı dilese Allah onların hepsini kendisine ulaştırır. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan bir Türk dünyası oluşur. Belki bir İslam dünyası oluşur Türklerin dışında da. İslam alemi aynı şeyleri yapacaktır muhakkak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın isteği buysa, bunu istiyorsa Yüce Rabbimiz, bizim görevimiz bu güzellikleri gerçekleştirmek değil mi? Yapmamız lazım gelen şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak dediğimizde neyi anlıyoruz? Allah için yaşayanlar Allah'a teslim olanlardır. Bu sebeple dinimiz İslam dini yani Allah'a teslim dini adını alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi odur ki bütün etrafınızdaki insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin. Onlar bunu kabul ederler veya etmezler. Ama sizin davranış biçimleriniz onların dikkatini çekmişse, siz Allah'ın emrettiği gibi bir davranış biçimleri dizisinin sahibiyseniz, o zaman onlar da sizin gibi olmak isteyeceklerdir. Ve bilerek, isteyerek, severek, mutlu olmanın hedefini taşıyarak tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman ruhlar mutlaka vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılırlar. Neticede o ruhlar 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşırlar ve o kişi ermiş evliya olur. O zaman onlar da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah sizinle beraberse o negatifleri hep önler.

Allah Teala sizi seviyorsa iyi sevilmeniz zikir seviyenize bağlıdır. Allah Teala sizi sever. En güzele doğru yola çıkan birisi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik bedeninizi teslim edersiniz. Nefsinizi teslim edersiniz. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Hepsi Allah-u Teala'nın yardımıyla mümkündür. Ve o zaman siz de kendisine tabi olunan bir din adamı olursunuz. Ve Allah-u Teala size onunla konuşma seviyesinde olduğunuz için sorduğunuz her sualin cevabını vererek sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak bir mazhariyettir. Allah ile konuşmak Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Herkes bu yetkinin sahibi olabilir. Yeter ki istesin. Bütün insanlar bu yücelmeyi kendi başlarına asla yaşayamazlar. Mutlaka hacet namazını kılmaları, Allah'tan mürşitlerini sormaları ve Allah'ın kendilerine gösterdiği o mürşide nerede olursa olsun ulaşıp tabi olmaları Allah'ın temel emridir. Tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılamaz. Kişi hiçbir zaman ermiş evliya olamaz. Öyleyse ermiş evliya olabilmek mutlaka mürşidini Allah'tan sormayı gerektirir. Cevabını aldığı zaman kişi mutlaka oraya ulaşıp mürşidine tabi olmak zevkine ulaşacaktır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu yapacağı yolculuk onun için sadece bir zevk olur sevgili kardeşlerim. Tabiyetle beraber onun da ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devre içinde o kişi de bir ermiş evliya olacaktır. Velilerden ermiş olan biri. Biliyorsunuz evliya kelimesi aslında veli kelimesinin çoğuludur. Ama tekil olarak da kullanılır. Yanlış da olsa artık dilimize bu şekilde girmiştir. Hacı Bektaş Veli nedir diye sorarsanız evliyadır diye cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Siz de etrafınızdaki insanlara hadi ne duruyorsunuz? Gidin Allah'tan mürşidinizi sorduktan sonra o mürşide ulaşın, tabi olun. Tabi olun ki ermiş evliya olmanız gerçekleşsin. Tabi olmayan bir insanın ruhu vücudunu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Tabiyet asıldır. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine bir güzelliktir ki Allah Teala herkesi en güzel standartlarda bu istikamette hedefe ulaştırır. Hepiniz için dua ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini yerine getirerek
mürşidinize tabi olarak zikirlerinizi ve ibadetlerinizi Allah'ın emrettiği en güzel ölçülerde gerçekleştirmek suretiyle ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmalı, mutlaka ermiş evliya olmalısınız. Ondan sonra geçen devrede gayretinize bağlı olan büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Allah Teala'dan hepiniz için duada bulunuyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi ermiş evliyalardan kılsın inşallah. Dünya saadetini yaşayın, ahiret saadetini de yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak, bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak, bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların, yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde, her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yok. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi, 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100, afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen,
bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef, kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlere doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsinin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابَ ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte
Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda bir gayret, fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur, temel görevinizdir, mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da
7-8 aylık bir süre. Kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah-u Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse, mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır. Dış dünyasında mutlu olacaktır. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı. Nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında 3. kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak.
Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık kuvvetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki, başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun
Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak. Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de, siz de, siz de hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin, kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde. Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah-u Teala size yardım eder muhakkak. Sizi mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi, nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bundan ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir.
fizik vücudun teslimi, daimi zikir, nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet. Nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır, dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İç dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi başka insanlarla? %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle. Ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz
Ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Biz insanlara Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha.

Yani Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koş da melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koşu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki

Böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir.
Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kafirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel! Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler, İnsanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz
Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü şehit olmayı, onunla karşılaşmadan yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden, sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah, habis olanı kötüyü, temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah, sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah, Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde, Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de, ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin, mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Üniversitemizin temel derslerinden birisi Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bir defa daha söyleyelim. Kur'an'ın tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ruhu da insanlar bilemezler. Mutlaka Allah'tan öğrenmek gerekir. İşte biz onun öğretisiyle karşınızdayız. Öyleyse tefsirlerimiz başkalarınınkinden mutlaka farklılık arz edecektir. Ve Kur'an'ın ruhunu sizlere aktaracağız. Allah'ın bize öğrettiği ruhunu. Rum Suresi 50. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetullahi keyfe yuhil arda bade meftiha inne zalike le muh il mevta ve hüve ala külli şeyin kadîn. Fenzur bak ila asari eserlere rahmetullahi Allah'ın rahmeti keyfe nasıl yuhi diriltir el arda arz yeryüzü bade sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak zalike işte bu le elbette gerçekten muhi dirilten el mevta ölüler ve hüve ve o ala üzerine külli şeyin her şey kadirin kadir gücü yeter. Şöyle çıkıyor mana: Allah'ı Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümden sonra arzı, yeryüzünü nasıl diriltir? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle diriltendir. Ve o her şeye kadirdir.

Ne diyor Allah Teala? Kış boyunca bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökmeyen yine yapraklı ağaçlar hariç bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökerlerse ne olur? Dökerlerse bir nevi ölü durumuna girerler. Her şey kış boyunca bir nevi ölüdür bitkilerden. Sonra Allah Teala onları göklerden gönderdiği suyla yeniden diriltir. İşte diyor Allah Teala nasıl biz yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyorsak, kıyamet günü de ölümünüzden sonra sizleri dirilteceğiz. Aslında diriltmesi zamanın geri dönüşüyle birinci derecede alakalı bir konu. Zaman geri döndüğünde bizim hayatta olduğumuz devreye ulaşınca biz zaten hayattayız o noktada. Zamanın o noktasında biz zaten hayatta olacağız. Elli birinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in erselna rihan fe raefu musfarran le zallu min badihi yekfurun ve le mutlaka in eğer erselna biz gönderdik rihan rüzgar fe böylece raefu onu gördü musfarran sararmış olan le mutlaka zallı olurlar, devam ederler. Minden badihi ondan sonra yekfurune inkar ederler. Eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu yani ekinleri sararmış görseler, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler.

etseler bile bundan sonra mutlaka inkara devam ederler.

Biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Yani insanlar Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçekleri görmelerine rağmen eğer inkar edeceklerse inkarları hep devam eder diyor Allah-u Teala. Ve Rum Suresi 52. ayet-i kerime buyuruyor Allah-u Teala. Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'u tusmi us sümmet dua'e iza vellev müdbirin. Sümmet dua'e iza vellev müdbirin. Ve o zaman inneke muhakkak ki sen la tusmi'u duyuramazsın, işittiremezsin el mevta ölüler. Ve la tusmi'u ve duyuramazsın, işittiremezsin es-sümme sağırlar. Edduaya çağrı davet izavelle döndükleri zaman müdbirine arkalarına dönerler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın.

dilemek. İnsanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizler. Ve bunlar ölüler. Allah Teala Kur'an'da birçok yerde yaşamakta olan insanları eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ölüler olarak değerlendiriyor. Ölü olmasının muhtevasını ise onların kör, sağır ve dilsiz, idraksiz olmalarına bağlıyor. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde sen muhakkak ki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir diyor. Kör, sağır ve dilsizdirler. Öyleyse bütün insanlar engellerle doğarlar. Görme hastalarında, işitme hastalarında ve idrak hastalarında engellerle doğarlar. Basar isimli görme hastaları gıcavet adlı bir perdeyle örtülüdür. İşitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Kalpteki idrak hastası ise o da mühürlüdür. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların basarları üzerinde gışavet adlı perde vardır. Onların Semî isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Onlar dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Burada da ölülere duyuramazsın diyor. Sağırlara da daveti duyuramazsın diyor. Davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Ve böyle bir dizaynda bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rum suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma ente bi hadil umyi en delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Ve ma ve değil ente sen bihadi hidayete ulaştırıcı el-umi kör an delaletihim onların dalaletlerinden in eğer ancak tusmi'u işittirebilirsin, duyurabilirsin illa ancak sadece ben kimse yu'minu mümin olan iman eden bi ayatina ayetlerimize fehüm böylece onlar işte onlar müslimun teslim olanlar müslümanlardır. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin.

Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır.

müslimun. Onlar teslim olanlardır. Teslim olacak olanlardır. Aslında ayet-i kerimedeki yazılı standartta onlar teslim olanlardır. Fehüm müslimun diyor Allah Teala. Ama bu teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Ama ilk teslim de burasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onları Allah'a teslim olanlar olarak kabul ediyor. İlk teslim. Kur'an'da 7 kademe teslim söz konusu. Birinci teslimde sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. İkinci teslimde mürşidine ulaşıp tabiyeti söz konusu. Daha Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini hiçbirini teslim etmiş değil. Ama Allah'ın yoluna bu kişi gönül koyduğu andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, o Allah'a isyan etmiş olanlardan birisi değildir artık. Allah'a fikir platformunda, düşünce standartlarında, yani kuvve ortamında, fiil ortamında değil, kuvve ortamında Allah'a birinci teslimini tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ayetlere iman edenler kimdir? Amini olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve burada onların Allah'ın ayetlerine iman edenler olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

ayetlerimize iman edenlere, yani aminu olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ayetlerine iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın var olduğunu biliyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a ilk teslimlerini tamamlamışlardır. Allah-u Teala daha Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olan bu insanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah-u Teala rahim esmasını tecelli eder. Ve o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açar. Bu açışın sonunda kişi ikinci davete icabet etmek için hazır hale gelir. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. Neyi duyurur? Din evvelki ayeti kerimede davet diyor Allah-u Teala. Sen ölülere daveti duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. 52'de ölüleri ve sağırları ifade ediyor. Kör, sağır ve dilsiz bu insanlar. Sağırlık, ölülerin sağırlığı Rum 52'de ifade ediliyor. Kör oldukları da 53'te ifade ediyor. İman etmekse kalp içidir. Yani kalpteki idrak hastasının da Allah-u Teala'nın açmış olmasıyla iman ediyor kişi. Ve ilk teslim burada başlıyor. Kur'an'daki 7 teslimin ilki. Birinci davete icabet. Allah'a ulaşmayı dileme daveti. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye 7 tane Furkan veriyor. Sadece görme hastasının üzerindeki, işitme hastasının üzerindeki, idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırmakla kalmıyor. Gözdeki direkt engeli icab-ı mestureyi, kulaklardaki engeli vakrayı, kalplerdeki engeli ekinneti alıyor Allah Teala. İkinci safa ve ekinnetin yerine ihbat koyuyor kalbe. 7 safada 7 defa o kişinin günahlarını örtüyor ve günahlar tamamen örtülmüş oluyor. Bu noktadan itibaren kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamlamıştır ve artık idrak eden, işiten, bilen biridir. O asıl daveti icap edecek hale gelmiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma davetine. Birinci daveti aşmıştır, ölüken dirilmiştir ve ancak diriler, işitenler Allah'ın davetine icabet edebilirler. Bu davet ikinci davettir. Bu ikinci davet Allah'a ulaşma davetidir. Allah'a yönelmek üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'a yönelmenin birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan
yedinci basamağa kadar devam eder. Bu söylediğimiz işlevler yedinci basamakta tamamlanır. Bu noktada Allah-u Teala'nın verdiği yedi tane Furkan'la artık gören, işiten, bilen birisi var. Ve o kişi Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Sekizinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar yönelmenin ikinci kesimi devam ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiştir ve Furkanları almıştır. Günahları tamamen örtülmüştür. İkinci fasla geçmiştir. Allah'ın asıl davetine, Allah'a ulaşma davetine icabet edecek hale gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişi Furkanları aldıktan sonra Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Öyleyse ayetlerdeki dizayna, inceleye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Öylesine güzel bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın. Ve kim bu Allah'a ulaşma davetine icabet eder de Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Bu Allah'a yönelme faslının tamam olmasıdır. Bundan sonra ulaşma faslı başlayacaktır. Allah razı olsun. Rum Suresi 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halakakum min da'fin sümme ceale min ba'di da'fin kuvveten sümme ceale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeten yahluku ma yeşâ'ı ve huvel alimul kadîr.

Allahu Allah ellezî ki o alekaküm sizi yarattı. Min dafin güçsüz zayıf. Sümme sonra cehale yarattı kıldı. Min badi sonradan dafin güçsüz zayıf. Kuvveten kuvvet güç. Sümme sonra cehale kıldı verdi. Min badi sonradan sonra kuvvetin kuvvet güç. Dafen zayıflık kuvvetsizlik. Ve şeybeten ve yaşlılık yahluku yaratır. Ma şey yeşayı diler. Ve hüve ve o el alimu en iyi bilen el kadiru kadir olan gücü yeter. Şöyle çıkıyor sonuç. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden yani nutfeden yarattı. Bir sperm, bir ovum ve insanın yaratılışı. Sonra bu zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Yani çocukluk çağı, ondan sonra gençlik çağı ve kişinin gücünü giderek arttırdığı bir devre. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. İşte ihtiyarlık, kuvvetin adım adım gerilemesini ifade ediyor. O Allah dilediğini yaratır ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye güç yetirendir. Her şeye gücü yetendir. Öyleyse gerçekten düşünelim. Bir nutfeden insan bebek olarak doğuyor. Güçsüz, büyük insanların yanında. Gücü çok güdük olan, zayıf olan bir varlık. Sonra çocukluk devresini gene güçsüz olarak geçiriyor. Gençlik devresinde güçleniyor, en güçlü devresini yaşıyor. Sonra orta yaşlılık, gücün biraz azalması ve yaşlılık, gücün daha çok azalması. Ve güç itibariyle kişinin zayıflaması. Bu standartlarda bir yaratılış sisteminin var olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve Rum Suresinin 55. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme tekumus saatu yuksimul mücrimine ma lebisu gayra sa'ah. Kezalike kanu yufekun. Ve yevme ve gün ve o gün tekumu olur, gerçekleşir. Es saati saat, kıyamet saati, kıyametin vakti. Yüksümü yemin eder. El mücrimune, mücrimler, suçlular. Ma lebusu kalmadılar. Gayre başka fazla dışında. Saatin bir saat. Kezalike böylece kâni oldular. Yufekun. Döndürülüyorlardı. Ve o saatin geldiği, yani kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler.

İşte böyle döndürülüyorlardı, yanılıyorlardı. Aslında

döndürülüyorlardı. Buradaki ikinci hüviyeti daha var konunun. Ölümden hayata döndürülüyorlardı.

zaten söyledikleri şey de ölü olarak kalmaları konusunda bir şey. Hem yanılmaları söz konusu, hem de ölümden hayata döndürülmeleri. Yani nasıl oluyor sevgili kardeşlerim? Oradaki dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsterse Adem Aleyhisselam zamanında ölsün bir kişi, isterse kıyametin kopmasından bir evvelki gün ölsün, isterse kıyamet günü ölsün. Zaman hepsi için aynıdır. Uyandırılmaları, hayata geri dönmeleri, zaman kendi yaşadıkları güne geri döndüğünde gerçekleşecektir. Ve geri döndüğü zaman da zaten onlar hayatta olacaklardır. Bu sebeple öldükleri zamanla hayatta olan devreyi yeniden canlandırıldıklarında, zaman onların canlı olduğu zamana ulaştığında, onlar zaten canlı hüviyette oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve binlerce yıl ölü olarak kalanla bir gün ölü olarak kalan, birkaç saat ölü olarak kalan kişiler arasında bir farklılık yok. Her ikisine de zaman geliyor. Çok hızlı geçen zaman süratle başa doğru yürüyor. Öyleyse binlerce yıl ölü kalanla bir gün veya birkaç saat ölü kalan insanın aynı şeyi hissediyor. Hepsi hayata geri döndürülmüş durumda oldukları için öldükleri anla o an arasındaki farkın bir saat veya birkaç saat olduğunu söylüyorlar. Ve 56. ayet-i kerime ve kâlellezîne utul ilme vel imane lekad lebistum fi kitabillahi ila yevmil ba'si fe haza yevmil ba'si وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ ve dedi اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar utu verilenler el ilme ilim

el imane ve iman lekat andolsun ki lebüstüm siz kaldınız fi içinde kitaballahi Allah'ın kitabı ilahi ümmi güne kadar el bâsi bahsedilme, yeniden dirilme fehaza işte bu yevmi gün el bâsi dirilme ve lakinnekum ve lakin siz fakat siz kuntum siz oldunuz la talemun siz bilmiyorsunuz. Şöyle bir cümle oluşuyor. İlim ve iman verilenler andolsun ki Allah'ın kitabındaki beaz yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz.

kendilerine ilim ve iman verilenler. Andolsun ki Allah'ın kitabındaki Be'as gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. Nerede kaldınız? Mezarda kaldınız derler. Ama ölü oldukları için geçen süreyi bilmemeleri de tabii. Ama siz, lakin siz bilmiyordunuz neticesine ulaşıyoruz. Ve Rum suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe yevme izin la yenfu yenfe lezine zalemu. Ma ziratuhum ve la hum üsta tebun. Ve o zaman yevme gün izin la yenfu fayda vermeyecek ellezine onlar zalemu zulmedenler maziratuhum onların mazeretleri ve la ve yoktur olmaz hum onlar yusta tebun onlardan razı etmeleri istenir.

O zaman izin günü yani kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez.

Allah'ın razı olması konusundaki talepleri kabul edilmez hüviyetine ulaşıyoruz.

Burada Allah Teala veya başına koyduğu ve la kelimesiyle razı etmeleri istenir. İstenmez hüviyetine dönüşüyor. Yani Allah'ın kendilerinden razı olması taleplerinin kabul edilmeyeceği ifade edilmiş oluyor. 58. ayet-i kerime Rum suresi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve lekad darabna lin nasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin. Ve le ci

لئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون. ولقد andolsun darebna, biz örnekler, misaller verdik. Li ennasi, insanlar için, insanlara, fi içinde, haza bu, el Kur'an'ı Kur'an. Min külli meselin, bütün meselelerden. Ve le ve mutlaka in eğer ci'tehum bi, onlara getirdin, ayetin bir ayet, le mutlaka yekulennellezine yekul ederler, enne muhakkak ki ellezine o kimseler, onlar keferu inkar ettiler, in eğer ancak, entüm siz illa ancak sadece, müptelun batılla uğraşan kimseler. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelere örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Bütün resullerle, nebilerle, kavimler arasındaki ilişkilerin başlangıcı hep bu olmuştur. Hep onların arasında dinlerini unutmuş olan insanlar, Resul'ün batılla uğraştığını iddia ederler. Çünkü onların ilmi bunu ihata eder. Bütün devirlerde, bütün insanlar Allah-u Teala'nın indirdiklerinden haberdar değildir. Bir kısmı haberdar olacaktır. Hepsi haberdar olacaktır. Ama bir kısmı gerçeği kabul edecektir. Büyük kısım sahip oldukları emaniye ilim sebebiyle Allah'ın Resul'e söylediklerini kabul etmeyeceklerdir. Ve tabii gidecekleri yerde bu sebeple cehennem olacaktır. Ama söyledikleri şey hep aynı olmuştur. Siz batılla uğraşıyorsunuz, siz dalalettesiniz derler. Mülk suresinin 8-9. ayetlerini hatırlayalım. Ne diyordu? Cehennem bekçileri cehenneme gelenlere derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı cehenneme geleceğinizi söyleyerek? Onlar da derler ki, uyardılar. Ama biz onlara inanmadık. Birinci özellik, biz onlara inanmadık. İkinci özellik, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani Allah'ın kitaplarına da inanmadık. Üçüncü özellik, biz sizi mutlak olarak dalalette görüyoruz. Siz dalalettesiniz dedik. Üçüncü özellik. Ve aynı kişi diyor ki, eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitmiş ve itaat etmiş, işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmek, yani akletmiş olsaydık, işitmiş ve akletmiş olsaydık, akletmek görmeyi ve idrak etmeyi içeriyor. O zaman burada cehennemde mi olurduk diyorlar. İşitmiş ve akletmiş olsalardı, o zaman davete işittikleri anda
davete icabet etmiş olacaklardı. Akletmiş oldukları anda da ikinci davete icabet etmek için hazır hale geleceklerdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İkinci davet Allah'a davet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün misalleri Kur'an-ı Kerim'e koyduğunu söylüyor. İnsanlar için bütün meselelere örnekler verdik diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala sana diyor bir ayet indirdiği zaman onlar derler ki siz sadece batılla uğraşanlarsınız. Her devirde böyle söylenir Allah-u Teala'nın Resullerine. Ve Rum Suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yetve Allahu ala kulubillezine la ya'lemun. Kezalike böylece işte böyle yetbeullahi Allah tab eder mühürler ala üzerini kulubi kalpler elezine o kimseler la ya'lemun bilmezler.

İşte Allah Teala bu insanlara bilmeyenler diyor. Her devirde hep Resullere bunlar söylenmiştir. O bilmeyenler Resul'ün ayeti Allah'tan aldığını inkar ederler. Bunun üzerine de Allah onların kalplerini mühürler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tabeder, mühürler.

kalplerin mühürlenmesi söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inkar edenler için neler yapmıştı Allah Teala hatırlayalım. İsra 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki: "Sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ulaşmaya inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, onların kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine mani oluruz. Onlarla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların ya da gözleri üzerine hicabı mestüre adlı bir perde koyarız. Ve onların kalplerine ekinet koyarız ki seni idrak edemesinler diye." diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte aynı olay burada var. Allah onların kalplerini senin tebliğine karşı isyan ettikleri için, üstelik seni yalancılıkla suçladıkları için, batılla uğraşıyorsun dedikleri için, Allah onların kalplerini mühürler diyor. Ve Rum suresinin 60. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir, inne vaadallahu hakkun ve la yestehüffenne kellezine la yukinun. Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Kelimeler fasbir, o zaman artık öyleyse sabret, inne muhakkak ki vaadallahu, Allah'ın vaadi hakkun, haktır. Ve la yestehif fenneke, sakın seni hafifliğe sürüklemesin. Ellezine, o kimseler onlar, la yukinun, yakin hasıl etmeyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar ne zaman yakın eder, hasıl etmiş olacaklar? Ne zaman Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlarsa, onlar yakin hasıl edenlerdir. Bakara suresi 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahibi olanlar için diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ

İnsanlar, diyor Allah Teala, yakin hasıl ederek kesin şekilde Allah'a mülaki olacağına, olacaklarına inanırlar. Ve ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarının ulaşacağına gene muhakkak surette inanırlar. İşte bu inanç yakin hasıl etmenin inancıdır. Ve bu inancı olmayanlardan bahsediyor Allah Teala burada. Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a ulaşmaya, ölmeden ulaşmaya inanmayan kişi, yakin hasıl etmemiş olan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 4 tane 7 basamağın üçüncüsü. İslam'ın 28 basamaklık merdivenlerinin üçüncü 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, 14. basamaktan sonrası şu andaki konumuz. Ama burada bir hatırlatma yapalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, bunlar Allah-u Teala'nın farzları. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرِ الْعَابِدِينَ. Diyor ki Allah Teala ve onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Peki, mürşitlere ulaşmışlar mı? 14. basamağa hepsi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Ve tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve Araf Suresinin 30. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. 137. Diyor ki Allah-u Teala

Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Allah Teala Fetih Suresi'nin okuyucu ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Zaten sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Tabiyetin de farz olduğunu gördük. Allah'laşmayı dilemenin de, Allah'laşmayı dilemenin farz olduğunu söylediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiştik. Mineybine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Ve bir emirde Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde geliyor. Diyor ki Allah Teala vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Gene farz. Zümer 54'te ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Min kablen yetiyüküm azabe, üzerine azap gelmeden önce ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Ruhunu da ve içinde, nefsini de, iradeni de teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Hem de üzerine azap gelmeden evvel, dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesin diyor. Öyleyse bu iki tane yedi basamak, ikisi de üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Bütün sahabe İki tane yedi basamağı da gerçekleştirmişler. Şimdi üçüncü yedi basamak, sonunda da ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz.

Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde buyuruyor ki Allahu yedi darüsselamı Allah selam yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. O selam yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor.

Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da burada selam yurduna, yani teslim yurduna davet etmekle, davet ettiklerinin o teslim yurduna ulaşmasını dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre bu teslim yurdu Allah'ın zatı, Allah'a ulaşma. Ve sonrası da var, lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın ahsen olan zatı var, zatına ulaşmak ve ziyade ve daha ziyadesi var. Yani Allah'ın zatını görmek. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor mu? Evet. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir hususu emretmişse o bir farz hükümde olur. İşte Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği şeyi yaparlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı bize emretmiş. Emretmiş mi başka? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize defaatle farz kılınmış. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanetin Allah'a ulaşmasının da farz olduğu Nisa 58'de anlatılıyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin ehli, ruh emanetinin ehli Allah'tır. Allah'tan gelen bir emanetin sahibisiniz. Onu Allah'a iade etmekle vazifelisiniz. Öyleyse başladığımız yerden, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Bir husus daha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Evet, hepsi ulaştırmış. İşte Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar o sahabe Allah ile olan ilişkilerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Hasenem'in söylediklerine tabi olurlar. Hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri olduğu için ahsendir. Hem de hep kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, Kur'an'dan bahsettiği için ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi

El hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır. Eğer Allah'a ulaşmaktır şeklinde alıyorsak, Allah'a ulaşmaktırla olay tamamlanıyor. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde alıyorsak, o zaman akla nereye ulaştırıyor suali gelecek? Hidayet Allah'ın bir yere ulaştırması. Bakıyoruz nereye ulaştırıyor diye. Allah Teala Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'de Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama daha açık bir şekilde anlatıyor Allah Teala Şura 13'te Allah'ı Eştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi, ulaştırır, ileyhi, ona, kendisine. Men, o kişileri, yünip, yünip olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri, onlardan seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda, aynı şeyi söylüyor. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın ulaştırması, gördük ki kendisine ulaştırması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu saatimizde, bu dersimizde, bu anlatımımızda, bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması. 3. 7 basamak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Ne olmuştu? Kişi mürşidine tabi olmuştu. Ruh vücuttan ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Ve nefs tezkiyesine başlamıştı. Kişi ne yapıyor? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor. Ve bu zikri çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlar kalbe karanlıkların girmesini önlediği gibi kalpte Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Kalbe ulaşan fazılların manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı olduğu için karşıt kutuplar birbirini çekiyor ve manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbinde fazıllar kişinin kalbine devamlı olarak yerleşiyor. Bu kişinin kalbine gelen, kalbi işgal eden Allah'ın nurları oraya sımsıkı yapıştığı için karanlıkların tekrar geri gelerek kalpte oraları işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kalp devamlı olarak Allah'ın nurları tarafından işgal ediliyor. Ve nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir fazıl birikimi gerçekleşiyor.

fazıllar nefsin, kalbinin %98'ini kaplayacak olan Allah'ın nurlarıdır. Rahmet nurları ise %2 seviyesinde bir kaplama alanına sahiptir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefsi emmaredir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Diyor ki Hazreti Yusuf, ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Derecat kaybettirecek olan talepleri vardır nefsin. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler diyor. İşte bu noktada da şer emredilmesinin %7 azalması söz konusudur. Nefse emarede nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 azaldığı bir noktada ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Bildiğiniz gibi nefs vücudumuzda bir rehinedir. Allah Teala Müddessir Suresinin 8-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Yani nefslerini temizlemek, tezkiye etmek yoluyla Allah'a verdikleri yemini gerçekleştirenler, bu yemin nefsimizin tezkiye yeminidir. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu oluyor. Öyleyse nefsimizin kalbinin temizlenmesi tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi ve bunlardan fazılların nefsimizin kalbine yerleşmesi. O zaman ne oluyor? İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 oranında yerleşmiş olur. Bu nurların nefsimizin kalbini %7 işgal etmesi noktasında nefsin, rehine olan nefsin rehinelikten kurtulma konusundaki ilk %7 sonucu elde etmesi söz konusudur. Ve birinci gök katını nefs ruha açar. Rehine kurtuluşu için görevini yapar. Nefs tezkiyesiyle gerçekleştirilmiştir olay. Nefsin %7 tezkiye edilmesiyle nefsin ruhu birinci gök katına ulaştırmak konusunda bir yardımı söz konusu olur. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burada sadece açıkta secde etmek söz konusudur. Secde. Bütün ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da zemin kattan birinci kata kadar yükselir.
Yükselme devrin imamının dergahından başlar. Ve iki grup olarak yükselme söz konusudur. Bir, yedinci kata çıkabilmiş olanlar. Onlar hiçbir katta uyanamadan sadece secde ederek yedinci kata kadar ulaşırlar. Yedinci kattaki dağılımlarını gerçekleştirirler. Ve bu Allah-u Teala'ya ulaşma yedi kat üzerinden bu şekilde gerçekleştirilir ki önce yedinci kata kadar çıkabilenler Sırat-ı Müstakim'in devrin imamının dergahındaki kapısından çıkarlar. Yatay bir sıra oluştururlar ayakta duran ruhların. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıdaki, yukarısındaki yatay yani dikey insan vücutları, dikey insan ruhları, ayakları aynı hizada ama yerlere değmiyor ayaklar yerden 10 metre yukarıda bu sıra ve böyle saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci gök katında sadece secde ederler. Namaz kılmazlar, sadece secde ederler. Bu secdenin arkasından hemen yükselirler ikinci gök katına. İkinci gök katında suvarılma havuzlarının bulunduğu yerin salonuna değil de onun sağ tarafındaki ikinci bir salona ulaşırlar. Orada secde ederler. Bu secdede kalırlar ve beklerler devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendilerine ulaşsın diye. Onlar orada beklerlerken zemin kattan başlayan, devrin imamının dergahından başlayan bir seyir-i sülük olayı tahakkuk eder. Devrin imamının dergahında altın kapı söz konusudur. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, üzeri baklava dilimli, kolu veya safı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Herkes bulunduğu yerden onarlık sıralardaki insanlar, önce erkekler sıralanırlar. Sağdan sola doğru, en sağda sağ kanat velisi vardır. Sola doğru erkekler sıralanırlar. Erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi bulunur. Ondan sonra hanımlar başlar. Hanımların da en solunda hanım sultan bulunur. Böylece bir bütün oluşturulur. Ve böyle bir dizaynda önce sağ kanat velisi, son kanat velisi, hanım sultan yükselirler. Aralıklarla beklerler. Ve sağdan itibaren erkekler sırası, sonra da hanımlar sırası yükselir. Ve hepsi tek bir saf vücuda getirirler. Ve zemin kattan birinci kata böylece yükselirler. Sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Sol tarafta sol kanat velisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da devrin imamı da aynı dergâhtadırlar. Ama seyri sülüke onlar iştirak etmezler. Zemin katta bulunan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da devrin imamı iştirak etmezler. Ruh olarak oradadırlar. Ama bundan sonraki devrede iştirakleri söz konusudur. Birinci katta bu ruhların hepsi secde ederler. Orada bir uzun süreli secde söz konusudur. Bütün katlarda bu secde uzun sürelidir. Yani altıncı kata kadar çıkabilenlerin secdesi uzun süreli bir secdedir. Secdede uzun müddet kalınır. Ama yedinci kata çıkabilenler her katta secde edip hemen yukarıya doğru yükselirler.
birkaç saniyelik bir secdeleri söz konusudur sadece. Birinci katın ön safları ikinci kata ve daha üstteki katlara yükselmek üzere yükselirler. İkinci kata ulaştıkları zaman orada çok büyük bir salon dışı, bizim alemimizde cam olarak vasıflandırdığımız şeffaf bir madde ve içeride yerden 2 metre 20 santim, 2,5 metre filan yükseklikte bizim alemimizdeki isimde cam havuzlar, yani görüntüyü gösteren havuzlar. Her biri 70-80 santim genişlikte veya 1 metre genişlikte ve derinlikleri, yani havuzların yerden yüksekliği 2 metre 20 santim, 30 santim veya 2,5 metre. Ve bunlar, bu havuzlar yan yana sıralanmış çok sayıda havuz. Bu havuzların bulunduğu kesimin sol tarafında açık bir kapı söz konusu. Oradan sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan önde olmak üzere içeri giriliyor. İçeride 15-20 metre ileride devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce onları karşılıyor. Ve el öpme işlemi tamamlanıyor. Herkes, her sıradaki mutlaka el öpüyor. Öyle geçiyor içeriye. İçeriye geçtiği zaman sağdan sola doğru aynı sıralama, zemin kattaki sıralama orada da tahakkuk ediyor. Ve bu tahakkuk eder etmez sağ kanat velisi sağdaki en sağa, sol kanat velisi ortanın biraz solunda bir yere ve Hanım Sultan da en solda o suvarılma havuzlarının üzerinde yer alıyorlar. Ve secde edenlerin hepsinin uçarak havuzlara doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu havuzların içine giriyor hepsi. Havuzların üzeri aynı şeffaf maddeyle kaplı olmasına rağmen cam gibi o camın içinden geçip havuzun içine giriyorlar ve başlarının üzerine kadar su çıkıyor. Ruhların nefes alma olayı söz konusu olmadığı için burada bir problem oluşmuyor. Daha dikkat çekici başka bir noktası da konunun, ıslanmıyor elbiseleri. Atlas'tan olan elbiseleri suyun içinde ıslanmıyor. O şeffaf sıvının içinde turuncuyla sarı arası bal rengine yakın bir renk ama ıslanmıyor. Ve bütün havuza girenleri sağ kanat velisi sola doğru gelerek birer birer başlarını bastırıyor. Sol kanat velisi de soldan sağa doğru gelerek gene başlarını bastırıyor. Hepsi suyun tamamen içinde, o sıvının içinde oluyorlar. Hanım Sultan da hanımların başlarını bastırıyor. Bu sırada 7. kata kadar çıkabilenlerin beklediği bir başka salon vardı, baştan bahsettiğimiz. Bu salonun sağ tarafında onlar secdede beklerken el öpme işlemi tamamlanır tamamlanmaz devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce öbür tarafa uçuyorlar ve birisi sağ kanatta birisi sol kanata geçerek oradan yükselmelerini temin ediyorlar. Beraberce yükseliyorlar. Burası ikinci kattı. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte sadece birkaç saniyelik bir secde yapıyorlar. Oradan mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezinin içine girerek oradaki silindir şeklindeki yerden sonsuz bir hızla yukarıya doğru yükseliyorlar. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde birkaç saniyelik secde yaparak yükseliyorlar kubbeden. Beytül Haram'ın aslına ulaşıyorlar. Orada birkaç saniyelik secde yapıyorlar. Yükseliyorlar.
Burası 5. kat. 6. kata ulaşıyorlar. 6. kat diğer katlara benzemiyor. Burada her aşağıdaki bütün katlarda aydınlık hakim olmasına rağmen burası karanlık. Bir hafif ışık, yeşilimsi, beyaz bir ışık, bir insan vücudu şeklindeki bir kapıdan dışarıya sızıyor. Kapı deyince bir kapı mevcut değil. Fakat kapının çevresi böyle bir geçiş yeri, bir insan vücudu şeklinde. Daha ilginci, bu insan vücudu şeklindeki kapı devamlı değişiyor. Her geçen insana göre, insan ruhuna göre şekilleniyor. Yani uzun boylu iri yarı birisi geçtiği zaman kapı onun süliyetinin şeklini alıyor. Ama kısa boylu birisi geçtiği zaman kapı küçülüyor. İçeriden dışarıya doğru yeşilimsi beyaz bir ışık sızıyor. İçeride bizim buz kalıplarına benzer bir nur, yerden 3-4 metre yükseklikte o salonu bütünüyle aydınlatıyor. Beyaz, çok açık yeşil, fosfor rengine yakın bir ışık. Ve aşağıda sıralanmış olan bu 6. kata kadar çıkabilenleri kendi rengine çeviriyor, yüzlerini, ellerini, görünen kesimlerini. Ondan sonra da çatlatıyor. Çatır çatır diriler, eller, yüz çatlıyor. Bu çatlama işleminin devamının arkasında çatlamaların giderilmesi için özel aletler kullanılıyor, vasıtalar kullanılıyor. Ondan sonra da aşağı inme söz konusu oluyor. İşte bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerin dizaynı. Altıncı katın bu özelliği var. Bir gün bu yüzleri elleri çatlayan insan ruhlarından bir tanesinin çatlamıyor. Yeşil beyaz rengi alıyor ama derisi çatlamıyor. O çatlamayan kişi boşlukta bir kılıç veriliyor kendisine. Cebrail Aleyhisselam tarafından elbiseleri değiştiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbisesine benzer bir elbise türü giydiriliyor kendisine. Kılıç da veriliyor ve kubbeden Eyzübillahimineşşeytanirracim diye kubbeden kılıç, elindeki kılıçla yukarıya yükseliyor. Ve diğerleri orada kalırken o 7. kata ulaşıyor. 7. katın girişi devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynı kapı. Aynı boyutta, aynı yükseklikte, tek kanatlı, gene baklava dilimli, üzerinde tokmak falan olmayan bir kapı. Fakat bu kapının farklı bir özelliği var. Kapı yerde değil, yerden 1 metre, belki 1 metre, 1,5 metre arasında 7 normal yükseklikteki basamakla yükseldiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yerde kapı. Kapının altında evvela önünde bir sahanlık var. Sahanlıktan aşağı doğru da 6 tane basamak var. Böylece sahanlıkla birlikte 7 basamak oluyor. İki tarafında trabzanlar var. Ve bu trabzanları 5. basamakta bir trabzandan diğerine kadar uzanan 7 baklalı bir altın zincir var. Aşağı yukarı 30-35 santimlik bir büyüklükte zincirlerin her bir halkası. 1,5 metrelik bir kapının kenarlara taşması da dahil demek ki yaklaşık 2,20 ile 2,5 metre arasında bir merdiven genişliği var. Ve trabzanlar birbirinden o kadar mesafede.
ve bu büyüklükte bir zincirin halkaları, bilek kalınlığında altın zincir. Oraya ulaşan kişi merdivenin basamaklarını çıkıyor ve o basamağa geldiği zaman elindeki kılıçla altın zincire vuruyor. Altın zincir mutlaka hemen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığında da kapalı duran altın kapı, arkadaki altın kapı açılıyor. Bu 7 tane beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bu merdivenin üst tarafından başlıyor. Bir sağanlığın arkasından kapının eşiği var. O da bir 10 santim, 15 santim yükseklikte. Ve oradan itibaren altın kapı başlıyor. Altın kapı açılıyor. Kişi elindeki kılıçla içeri giriyor. İçerisi kapısız. Beyaz renkte ve kapılar yok. Çıkış sadece tavandan. Tavan geçirgen ama ilk defa giren kişi bu geçirgenliği bilmiyor. Ve de tavandan yukarıya çıkan kader yücelerine ulaşıyor. Bu altıncı kata kadar gelenler, altıncı katta bu nurlanma ameliyesinden sonra oraya sıbkatullah olma mahalli deniyor, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli deniyor. Oradan aşağı doğru iniş söz konusu oluyor. Şimdi konuyu baştan alalım. Ne olmuştu? Evvela 7. kata kadar çıkabilenler 2. kata çıkmıştı. 2. kattaki suvarılma havuzlarının sağ tarafındaki salonda secde etmişlerdi. Beklemişlerdi. Kimi beklemişlerdi? 6. kata kadar çıkabilenlerin 2. kata çıkmasını beklemişlerdi. Çıkınca onlar el öperek girmişlerdi suvarılma havuzlarına. El öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı, ikisi beraber oradan ayrılarak el öpme işlemi tamamlanınca sağdaki 7. kata kadar çıkabilecek olan grubun iki tarafına geçmişlerdi. Ve beraberce her katta sadece birkaç saniyelik secde ederek 7 tane katı çıkmışlardı. 7. kata gelmişlerdi. Bu söylediğim altın kapıdan geçerek yukarıya ulaşmışlardı. Ve çok kalabalık bir grup bu. Çünkü 7 tane aleme dağılanların hepsi bir defada çıkıyor oraya. Ve uzun, çok uzun bir sıra oluşturuyorlar orada. Oraya ulaştığınız zaman sol tarafınız geçmişiniz bir duvarla kapalı. Bu duvar sadece taşlardan oluşuyor. Taş bir duvar. Sıvaları yok. Sadece o andan yukarı çıkabilirsiniz. Geçmişiniz, geçmiş kadir yüceleri duvarın arkasında kalıyor. Onları görmüyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman bir platform üzerindesiniz. Ve önünüzde yaklaşık 1 metre falan aşağıdan başlayan kader hücrelerini görüyorsunuz. Altıgen kader hücreleri. Herkesin kader hücresi kendi önünde böyle sonu olmayan bir şekilde uzanıyor. Görünmüyor sonunun neresi, nereye kadar uzadığı. İşte o kader hücrelerine kadar ulaşıp orada kalacak olanlar orada kalıyorlar. Henüz İkinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşmak yetkisini alamayanlar orada kader hücrelerinde bekliyorlar. Geri kalanların hepsi birden, ki bunlar 6 aleme dağılacaklar, hepsi birden ikinci aleme geçiyorlar. Uçarak ulaşıyorlar, kader hücrelerini aşarak. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Orada yerden yaklaşık 4 metre falan yukarıdan başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde çok büyük bir kitap boşlukta duruyor. Şimdiye kadar peygamberlere verilen
şeriat kitapları da, Allah'ın Resullerine ve Evliyasına verilen sohbet kitapları da hepsi o Ümmü kitabın içinde. Ümmü kitabın bir sayfası açık. Kitabın altında çok büyük bir kürsü var. Bu kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Ve sağından başlayan kişiler kürsünün dört tarafını kaplayarak sol tarafına kadar geliyor. Ve o insanların hepsine birden 60 kişi devamlı ders veriyor devrin imamı Ümmü kitap hakkında. Burada kalacak olanlar, herkes oraya ulaşıyor. Bu orasını oluşturan 60 kişilik grup orada kürsünün etrafında oturarak kalıyor, derse devam ediyorlar. Geri kalanlar oradan ayrılıyorlar ve Kudret Denizi'ne ulaşıyorlar. Grubun bir kısmı da Kudret Denizi'ne dalıyor. Elbiseleri de dalınıyor. Denizin derinliklerine doğru giriliyor. Orada Allah Teala onlara çeşitli deniz altı işlevleri yaptırıyor. Nefes almak söz konusu olmadığı için ruhlar için bir problem olmuyor. Geri kalanlar dördüncü aleme ulaşıyorlar. Orası makamı Mahmud. Orada başlangıçtaki dört halife, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin büyük kısmı, tek sıra, uzun sıralar halinde orada ayakta duruyorlar. Oraya gidenler, oradaki merasimleri izlemek üzere gidiyorlar ve bir geçiş yeri, Ümmü Kitap da öyle, Kudret Denizi de öyle, Makam-ı Mahmud da öyle, her biri belli bir süre tecrübe kazandıktan sonra daha sonraki yere naklediliyor insanlar. Bundan sonraki merhalede Divan-ı Salihin var. Divan-ı Salihin bir büyük cami. Daire şeklinde inşa edilmiş ve geniş balkonlar daireyi tamamen kaplıyor. O balkonlardan birisi üzerinde başkan, çoğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başkanlık ediyor. Ama geldiği zaman başkan oluyor. Onun dışında Gavs, devrin Gavs'ı orada görev yapıyor. Divan-ı Salihin'in başkanı olarak. Bir kısmı da burada kalıyor. Bundan sonraki geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşıyorlar. Zikir hücreleri çok büyük bir salon. Diğerleri kadar aydınlık değil. 2 metre, 2 metre 20 santim büyüklüğünde küreler var, şeffaf. O kürelerin içinde bu kişiler, insan ruhları oraya girip orada zikir yapıyorlar özel şekilde oturarak. Oturmuş vaziyette zikir yapıyorlar. Sıralar bu kürelerin, şeffaf kürelerin yerleştirilmiş olduğu yerler çok ölçülü bir şekilde, muntazam bir şekilde geriye doğru 30-40 tane, sola doğru da yine belki de 100 tane bu şeylerden var, kürelerden var ve içeridekiler devamlı zikir halindeler. Sağ taraftan giriliyor, en sağda kapı ve sola doğru gidilip birer birer evvela birinci kapının tam karşısından karşıya doğru birinci sıra doluyor. Sonra sola gidiliyor, ikinci sıra dolduruluyor, sonra daha sola gidiliyor, üçüncü sıra dolduruluyor. Böylece tamamlanıyor zikir hücrelerinin dizaynı. Her sabah zikir hücrelerindekiler dışarı çıkıyorlar. Devrin imamı ve beraberinde iki kişi daha oraya geliyorlar ve onlar
zikir hücrelerinin için müntesipleri orada bir hilal meydana getiriyorlar. Ay şeklinde bir grup oluşturuyorlar. Ayın uçlarının birbirine yaklaştığı noktada da o üç kişi yer alıyor. Devrin imamı onlara her gün sohbette bulunuyor. Bundan sonrası indi ilahi, yedinci alem. İndi ilahide huzur namazının imamı ve arkasında iki kişi, arkasında bir kişi, sonra devrin imamının iki başveziri, ve 7 tane de vezirler. Ondan sonra 40 kişi, 40'ları oluşturuyor siyah cübbeleriyle. Altın yaldızlı şeyleri var. Çapraz, sırmalı sırmaları var. Siyah cübbeliler. Sonra 70'ler geliyor. Bal rengi cübbeliler. Ve arkasından da başka sıralar giriyor. Arkadan imama baktığınız zaman sol tarafta yukarıda boşlukta tahtları görüyorsunuz. En üstte Livai Hamd'ın bulunduğu taht var. Alttaki tahtlar som altın olarak dizayn edilmiş. Ama yükseldikçe mücevherler başlıyor tahtların üzerinde. En üstteki tahta ulaştığınız zaman mücevherler tahtı tamamen kaplıyor. Söylediğimiz gibi tahtın başka bir özelliği üzerinde Livai Hamd'ın mevcut olması. O devrin imamının tahtı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, orası indi ilahi. Çıkış buraya kadar, dönerken de en sondan başlayarak birer birer toplanarak altın kapıya kadar geliyorlar. Oradan aşağı inecekler. Ama onlar aşağı inmeden evvel diğerleri altıncı kattan aşağı doğru inenler birer birer her kata secde ederek altıncı kattan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara iniyorlar. Daha sonra da devrin imamının dergahına ulaşarak altın kapıdan içeri giriyorlar ve ait oldukları yerlere geri dönüyor hepsi. Onların dönüşünden sonradır ki yol tamamen boşaldıktan sonra 7. kattakiler de 6. kata, 5. kata, 4. 3. 2. 1. katlara ve devrin imamının dergahına ulaşıyorlar. 6. kata kadar çıkabilenler zemin katta görev yapıyorlar. Sıralar orada. Onarlık sıralar, sağ ve sol kanat velileri birinci sıranın başında, önlerinde rahleler, üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Yedinci kata çıkabilenler asma katta görev yapıyorlar. Onlara devrin imamının bizatihi kendisi öğretim yapıyor, ders veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte 7 tane gök katı, bu gök katının Sitretil Müntehasına kadar çıkan kişi, zikir hücrelerindeki görevini tamamlayan kişi Sitretil Müntehaya ulaşıyor. Sitretil Müntehadan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatına ulaşmak, kişinin Rabbine ulaşmasıdır ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Yok olduğu zaman kişi fena fillah makamının sahibi oluyor, 22. basamak ve 7 tane velayet makamının birincisi fena fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah,
Allah'ın içinde, Allah'ta yok olmak fena filan makamının manası. Ruh, Allah'ın emrini üzerine 12 defa farz kılınan emri yerine getirmiş, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar geçen üçüncü merhale burada tamamlanıyor. Bundan sonrası 22. basamaktan 28. basamağa kadar bir de basamaklık bir dizayn. Ama 22. basamak zaten 21. basamağın hemen arkasından gerçekleşiyor. Velayet makamları buradan başlıyor. İşte Vel Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırt-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yaptığı seyri sülük. Birinci yatay sebille ruh devrinin deryana ulaşıyor. İkincisi dikey sebil tarık-ı müstakim adını alıyor. Allah Teala üzerinize 7 tane kat halk ettim diyor. Sap'a tarayika diyor. 7 tane tarik halk ettim diyor. Ondan sonra 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 alemlik bir yatay yolculuk. Sonra da Sitret-i Müntaha'dan Allah'a doğru 4. sırat-ı müstakim, 4. sebil, Allah'ın zatına ulaşan sırat-ı müstakim. İşte Allah'a doğru ruhun, bütün ruhların seyri süluku ve sonuçta Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: da hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslim yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Çağımızın sorunu stres, depresyon ve psikolojik hastalıkların sebep olduğu huzursuzluk ve mutsuzluktan kurtulmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten başlıkta geçen stres, depresyon ve psikolojik hastalıklar adeta çağımızın insanını kaplamış durumda. %90'dan fazlası böyle bir dertten muzdarip. Bunun sebebi Allah'ın reçetesinin bilinmemesi. Allah'ın 14 asıl evvel bize Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an'ın yaşanmamasıdır. Hani fıtrat ile yaratılan tüm insanların başlangıcı, bidayeti, şeytanın bütün kapılarının açık, Allah'ın bütün kapılarının kapalı olduğu bir muhtevayı ifade ediyor. Bugünkü konumuz çağımızın sorunu olan stres, depresyon, psikolojik hastalıkların sebep olduğu huzursuzluk, mutsuzluğun baş mimarı iblis, yani şeytandır. Şeytan nasıl Allah Teala yarattığı en üst seviyedeki mahluk olan insanın iki cihan saadetine ulaşmasını istiyorsa, düşman olan iblis de bunun tam zıttı istikametinde bizlerin huzursuz ve mutsuz, herkesle kavgalı, hayatı kendine zehir eden, devamlı bir kavgayı yaşayan dizayn içerisinde olmasını istiyor bu dünyada. Ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte onları cehenneme götürmek istiyor. Kısacası Allah bizim mutluluğumuzu, şeytan da bizlerin mutsuz ve huzursuz olmasını istiyor. İşte huzursuz ve mutsuz olanların hepsinin problemi Allah'ın reçetesinin öğrenilmemesi, tatbik edilmemesi ve yaşanmamasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden mutlu olmamızı istiyor. Şu dünyada mutlu olmak en kolay şey. Çünkü Allah Teala yuridullahu biküm lüsr. Allah sizin için kolaylık diler. Ve la yuridu biküm lüsr. Allah sizin için zorluk dilemez. Resulullah'ın hadisi şöyle. Yesirru ve la tuassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zefer ettirmeyiniz. İşte bu hadis, hani fıtratının bidayetini ve nihayetini bize tarif ediyor. Nihayetinde müjdelemek var, nefret ettirmemek var, bidayetinde zorlaştırmamak, kolaylaştırmak var. Ne kadar kolay? O kadar kolay ki sadece bir dilek. Bir dilekle insanlar iki cihan saadetinin sahibi olabilir mi? %100 evet. Ama evvela bir dileği bilmeyen, iki cihan saadetinin sahibi olmayan, hayatı kendine zehir eden, stres, depresyon, psikolojik hastalıklarla boğuşan insanların neden bu halde olduğunu söyledik, ifade ettik. Ama insanların da bu dünya hayatında kendi aklı standartları için yaptığı araştırmalardan buldukları bir takım sebepler vardır. Bu sebeplerin, stresin nedenlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yaygın dış stres sebepleri, başta da yaşam değişiklikleri deniyor. İş ya da okul, ilişki zorlukları, finansal problemler, çok meşgul olmak, çocuklar ve aile. Bunlar tamamen insanların dünyevi ihtiyaçlarının sonucunda oluşan problemler. Yaygın iç stres sebeplerine baktığımız zaman kötümserlik, belirsizliği, kabul etmeme, katı düşünce, esnekliği, olumsuz kendi kendine konuşma, gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçilik ve ya hep ya hiç tavrı.
Halbuki Allah'ın cephesinden bakarsak nedir? Allah'ın cephesinden bakıp size anlatabilmem için yaratılışa bakmamız lazım. Allah Teala hepimizi Hicr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle yaratmış. 29'da onu bir nefse dizayn ettiğim zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin ey melekler ve cinler. Meleklerin hepsi secde ediyorlar. Cinler de secde ediyor ama iblis denen mahluk secde etmiyor ki iblis bir cin. Ve Allah Teala onu huzurundan kovuyor. İşte o günden bu yana Allah'ın biz insanlar için vaaz ettiği huzur ve mutluluğun tam tersini iblis bizleri huzursuz ve mutsuz kılmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmenin gayreti içerisinde. O zaman bize göre dış stres, iç stresten ziyade evvela stres nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında nefsiyle yaşadığı an mutlaka birbirlerine karşı bir takım hatalar işlerler. Muhterem Efendimizin tarifiyle stres, daha doğrusu kin, nefretin vücutta yerleşmiş hali. Ama kinin sonucunda biz strese ulaşıyoruz. Bununla ilgili bir deney yapılmış. Bir kin tutup intikam almak, diğerinde de affetmek. Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi el-affudur. O affetmemizi ister. Ama iblis de devamlı bizleri intikam ateşi içinde tutar ve böylesi durumlarda mutlaka intikamımızı almamızı ister. İşte sınıfta yapılan deneyde öğretmen öğrencilerine birer, daha doğrusu patatesler getirin ve her sosyal hayatta affetmediğiniz size karşı hata işleyen kişinin ismini yazın, bir torbaya atın. Gittikleri yerlerde de o isimleri yazdıkları, affetmedikleri insanların patatesler torbaya arttıkça tabii torba da ağırlaşıyor. Nihayet bir ayın sonunda öğretmenler o affetmedikleri insanların torbadaki patateslerin sayısı ağırlaşınca aynı zamanda kokmaya başlıyor. Getiriyor ve diyor artık vakti geldi, ben size bunları anlatmam lazım. Her diyor affetmediğiniz kişi, o patatese ismini yazdığınız kişi aslında kendinize yaptığınız bir kötülüktür. Affetmiş olsaydınız yükünüz olmazdı. Affetmiş olsaydınız o kötü kokudan rahatsız olmazdınız. Evet sevgili kardeşlerim, hepimiz beşeriz, hata yaparız. Ama önemli olan hatalardan ders alıp affedici olabilmek. Allah'ın uğruna kainatı yarattı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah emrediyor. Araf 199'da Huzul avfe ve amr bil urfi ve anet anet cahilin. Bize göre eğer hepimiz bu deneyde almamız gereken derste olduğu gibi kendimize iyilik yapmak istiyorsak, herkesi affedebilirsek, o zaman bizim yükümüz kalmaz. Bu yükten dolayı strese de girmeyiz, depresyona da girmeyiz. Onun mütemim cüzü olan psikolojik hastalıklarımız da olmaz. Yani huzurlu mutlu bir hayatı yaşarız. Tek başına sadece insanları affetmekle olur mu? Evet, bal gibi olur. İşte başlangıç noktasında insanların nefisleri var. Ne kadar affet dersen, o nefsin manevi kalbinde afetlerin %100 olması hasebiyle, şeytanın da bu afetlere %100 tesir etmesi hasebiyle, hiç de oralı olmaz. Ben niye intikamı almayayım diye iblis onu sıkıştırır ve de gerçekten o da intikamını almak ister. Allah Teala bu kura dizaynda davranış biçimlerinden
kısası Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O sebeple diyoruz ki Kur'an-ı Kerim öğretisine baktığımız zaman kısas şeriatın bir gereğidir. Ama Allah Teala affetmemizi istiyor. Bu da tarikatın bir sonucudur. Her ne kadar desek insanlara siz affedici olun, bakın yükünüz ağırlaşıyor, patateslerin kokusu da artıyor, buna vazgeçin desek de nefslerinde %100 afet olması hasebiyle hiç kimse de affetmek istemez. O zaman affedici olmak için ne lazım? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, hidayeti, ruhun hidayetini anlatıyor.

Ama bakıyoruz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösterdiği sahabe bu farzların hepsini yerine getirmişler ve asr-ı saadeti yaşamışlar. Öyleyse bir tarafta stresli, depresyonlu, psikolojik hastalıklarla boğuşan bir hayat, öte yandan bu dünyada huzur ve mutluluğu, ahirette de cennete gitmek, asr-ı saadeti yaşamak. Akıl sahibi insanların hepsine biz bunları anlattığımız zaman ben inanıyorum ki hiç kimse kinin, stresin, depresyonun, psikolojik hastalıkların, öfkenin hakim olduğu bir hayatı tercih etmez. Öyleyse tercih etmek istemiyorsak gelin hep beraber Allah'ın davetine uyalım. Allah Teala her kavmin içerisinde bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderiyor. Ve bu Resuller bizleri Allah'a davet ediyorlar. İşte Kur'an ayetleri. Resullerin Allah'a daveti 7 Safa, Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. O zaman bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz, kinin, stresin, depresyonun, psikolojik hastalıklarla boğuşan ey sevgili mutsuz huzursuz olan kardeşlerimiz, sizi Allah'a davet ediyoruz. Tatbik ettiğiniz Kur'an reçetesini yerine getirirseniz çok kısa zamanda bu hastalıkların esamisi bile sizde kalmaz. Bunlardan kurtularak huzurlu, umutlu bir hayata kavuşursunuz. Ne ile? Sadece bir dilekle. İşte Allah Teala bu dileğin Allah'ın daveti olduğunu buyuruyor. Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108, ben ve bana tabir olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet. Nahl 125, hikmetle davet. Haç 67, Rabbine davet. Kasas 87, Rabbine davet. Sen 33, Rabbine davet et. Hz. İsa Aleyhisselam bu daveti şöyle tarif ediyor. Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim. Çünkü başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özellikten bir tanesi nedir? Ölü olmak. İşte sağır, dilsiz ve kör ölü olmak. İşte ölü olanları Hz. İsa Aleyhisselam verdiği yetkiyle Allah-u Teala'nın o ölüleri diriltiyor. Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir. İşte Hz. İsa Aleyhisselam hikmet nurunun sahibiydi. Ve onları Allah'a davet etti. Daveti kabul edenlerin kalplerini hikmet nuru ile diriltti. İşte daveti kabul eden herkesin ölü kalbi diriliyor. Hikmet nuru ile diriliyor. Ve o kişi işitmeye başlıyor, ayetlerin manasına varıyor. Alimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun. Çünkü Allah Teala yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuru ile diriltir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın rızasını kazanmak için kim bir alime, bir mürşide tabi olursa Allah ona iki kat cennet mükafatını verir. Bu kadar kolay, bu kadar basitken neden zoru seçelim? Ey sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak çok kolay. Ülkemizin bu durumuna baktığımız zaman Gallup'un 2023 küresel duygular raporuna göre Türkiye ile %48'lik oranla dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi olmuş. Hadi bakalım. Demek ki öfkeli insanlar arasında neyse biz birinciliği kaptırmışız birilerine. Lübnan bizi geçiyormuş. Lübnan'dan sonra biz varız. %49'da Lübnan, %48'de Türkiye. Olur mu böyle, olur mu diyoruz. İki tane İslam ülkesi. Allah Teala bu iki İslam ülkesinin evinde herkesin duvarında, kılıflarda asılı olan Allah'ın tüm insanlara vaaz ettiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim asılı. Ama gelin görün ki iblislerin mahluk bu Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmuş. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Enne nahnu nezzelne zikre ve enne lehu lehafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız.

0: değiştiremeyeceğini bilen iblis ne yapması lazımdı? Kur'an'ı unutturması lazımdı. İşte bunu yapmış ve 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bunu bize haber vermiş. Ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. O zaman beraberce bakalım bu emanet ne menen bir şey. Ne demiştik? Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Allah hepimizi bir nefse dizayn etmiş. Allah'a can zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu zatından üfürdüğü ruh emanettir bizde. Ve emaneti sahibine iade etmemizi, teslim etmemizi emir buyuruyor Rabbimiz. 14 asır evvel sahabenin hepsi kanlı bıçaklı iken Allah'ın öğretisine tabi olarak Resulullah'ın davetini kabul ettiler ve hepsi kalben Allah'a ulaşmayı dilediler. Mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular ve böylece asr-ı saadete ulaştılar. Sevgili kardeşlerim, garanti olan Allah'ın çetesi elimizde. Tatbik ederseniz tüm negatifliklerden %100 kurtulursunuz. Ayrı ayrı sineklerle uğraşmanın bir alemi yok. Gelin beraberce bataklığı kurutalım ve hepimiz sahabe gibi bu dünyada huzuru ve mutluluğu yaşayalım. Mümkün mü? Çok kolay. O kadar kolay ki tek bir dilek. İşte Zümer 17'ye göre onlar ulaşmayı dilediler. Neden siz de onlar gibi dilemiyorsunuz? Mümtehin 12'ye göre Nebile Sultanı Peygamberimize tabi oldular. Neden siz de bugün onun varisi olan devrin imamına tabi olmuyorsunuz? Bugünün Resulullah'ın temsilci devrin imamı var mı? Var tabii. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Her devirde beni temsilen bir kişi var. Hazreti İsa kardeşimi temsilen 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi var. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey elinizde. Sadece tatbik etmeniz size ait. Bir dilek de ve o irade sizde. İradeyi siz kullanacaksınız. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmıyor. Birçok insan diyor ki bak işte Allah-u Teala dilediğin delalette bırakıyor. Demek ki keyfine göre hareket ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes delalette. Ama o delalette olanların hepsi davete muhatap oluyor. Daveti kabul edenlerden Allah'a yönelenleri Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Siz de o davetin muhatabısınız. Daveti kabul edin, Allah sizi de kendisine ulaştırsın. Sizi de kendisine dost kılsın. Allah'ın istediği bu. Öyleyse öfke içerisinde bir hayatı yaşamak yerine huzur ve mutluluk içinde can cana, gönül gönle, el ele, gönül gönle bir hayatı yaşamak neden istemiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Söylemiştim, huzur yanlış adreste aranıyor. Bu yanlış adresten bir tanesi de meditasyon. Al sana bir zikir sahtekarlığı. İblisin insanları uydurduğu, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istediği bir başka tuzak. Ne diyor bilim insanları meditasyon yapan toplumlar hakkında? 6.464 katılımcıya kapsayan bir araştırma yapmışlar. 1974-2019 yılları arasında gerçekleşmiş olan 83 adet bilimsel araştırmanın analizi şu anda ekranda görüyorsunuz. Meditasyonun olumsuz etkileri genel dağılımı beyinsel, zihinsel olarak %20, psikolojik olarak %49, fiziksel olarak %31. Ve daha diğerleri. Meditasyon yapanlardan en sıkça rastlanan olumsuz etkilerden bir tanesi intihar düşüncesi ve girişimi. Sindirim sistemi bozuklukları. Gerçeklikten ve benlikten kopma. Şiddetli korku nöbetleri. Vesaire. Öyleyse intihar düşüncesi veya girişimi %12. Sindirim sistemi bozuklukları %12, benlikten kopma %17, şiddetli korku hali %17 ve devam ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, baktığımız zaman bu olumsuzlukların içerisinde düşünce ve algı bozuklukları %26, depresyon %28, anksiyete %33. Ama iblisin insanlar önüne koyduğu bu tuzak yerine, meditasyon yerine tam tersi, Allah'ın en büyük ibadeti, ibadetlerin sultanı zikri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilerseniz ne olur? İnsanla Allah arasında 28 basım İslam merdiveninin 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilediniz. 4. basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli etti size. Ve 5'te gözlerinizdeki icabın müstereyi kaldırdı, görmeye başladınız kimi? Mürşidi. Kulaklardaki bakrayı aldı, mürşidin sözlerinin manasına vardınız. Kalbinizdeki ekineti aldı, siz idrak etmeye başladınız. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi o halde bırakmaz. Tekabın 11'e göre kalbinize hidayetle ulaşır. Kaf 33'e göre kalbinizi kendisine çevirir. Aram 125'e göre Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Ve kalbinize Allah'ın rahmeti girmeye başladığı zaman hadis 16'da belirtildiği gibi 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olmak önemli mi? Çok önemli. Çünkü ancak huşu sahipleri hacet namazını kılması halinde Allah Teala ona mürşid gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 13. basamakta mürşidin görülmesi, 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olmanız. Mürşide tabiyet farz mı? Farz tabi. Bakın Alimna 31, Alimna 164, Meryem 43, Yasin 21 ve daha diğer ayetler. Bunların hepsi ulaşmayı kalben dileyen insanları Allah Teala mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor ve mürşide tabiyetle o kişi 7 nimetin sahibi oluyor. 7 kalp şartının sahibi oluyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel ruhun seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatı o kişi için meab olmasıdır. Allah'ın zatına ruhu sığınan kişi de evvaptır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Ama nefs açısından olaya bakacak olursak, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Sevgili kardeşlerim, yaşadığınız bütün yanlışlıkların arkasında başkaları yok. Sadece nefsiniz var. O zaman kendinizi hesaba çekeceksiniz. İblis insanların baş düşmanı. Ama iblis üzerimizde bir gücü yok. Sadece davette bulun diyor. Öyleyse İbrahim 22'de iblis ne diyor? Diyor Allah'ın vaadi haktı. Ruhunuzun dünya hayatında ulaşması, farz olması haktı diyordu. Ama ben de vaat ettim ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Beni niye suçluyorsunuz? Öyleyse hiçbirimizin sahip olduğu huzursuzluk, mutsuzlukların arkasında başka insanlar yok. Sadece nefsimiz var. O zaman nefsimizi hesaba çekmemiz lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden nefs tezkiyesi ve tasfiyesini istiyor. Kim nefsini tezkiye ve tasfiye ederse ki bu dini Allah onun için var etmiştir, mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, birçok araştırma şöyle de yapılmış. Meditasyonla insanları strese, psikolojik hastalıklara, depresyona sokmak yerine iyilikle tedavi yolu araştırmaları yapılmış ve hakikaten sonuçlara ulaşılmış. Depresyonda olan insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada haftada en az 6 defa iyilik yapan bireylerin bir ayın sonunda depresyon oranında düşüş verilmiştir. O zaman depresyondan kurtulmak istiyorsanız sosyal bir varlık olan insan hepinizin etrafında insanlar yaşıyor. O zaman kendinizi başkalarına mutlu ederek, iyilik yaparak mutlu edin ve depresyondan kurtulun. Mümkün mü? Evet. Yapılan araştırmalar bizi bu sonuca ulaştırmış. Allah'ın temel kanunu şu. İyinin yayılması mutlu et ve mutlu ol. Etrafınızda ne kadar insan varsa onları mutlu ederseniz %100 Allah Teala sizi ona yapmış olduğunuz mutluluk sebebiyle sizi mutlu eder. O kişiden gelmez. Gelmesi de şart değil. Ama mutlaka Allah Teala o yaptığınız iyiliğin karşılığını bir yerden size verir. Yapılan bir çalışmada iyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham verdiği ve bunun pozitif bir virüs gibi yayılmasına neden olduğunu gözlemlemiştir. Nasıl kötülük virüs gibi herkesi sarıyorsa iyilik de aynı şekilde. İyilik yapmak mutluluk hormonu salgılıyor. İyilik yapan insanın beyninde mutluluk hormonları dopamin ve serotonin salgılanıyor ve bu hormonlar insanın tansiyonunu dengeliyor. İyiliğin en büyük düşmanının bencillik olduğunu söyleyebiliriz. Bilgiyle dayalı iyiliğin o kişinin davranışlarını geliştirmek için yapılan ıslah rehabilitasyon noktasında çok önemli sonuçlara ulaşılmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce bakalım. Allah'ın reçetesinde daima mutlu etmek var. Çünkü Allah Teala biz insanların mutlu olmasını istiyor. İşte 7 açıdan mutluluk. Mutlu insan, mutlu aile, mutlu cemaat, mutlu toplum, mutlu ülke, mutlu dünya ve mutlu kainat. Ama bunun tam tersi iblis denen mahlukun biz insanlar üzerinde oluşturduğu erozyon ve negatif 19 hastalık sebebiyle başkalarına zulmettiğimiz için mutsuzuz. Ruh nefse azap ettiği için mutsuzuz. Arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için mutsuzuz. Arkadan intikam aldığı için mutsuzuz. İntikam almasının arkasında ruhu nefsine azap ettiği için mutsuzuz. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle stres oluştuğu için mutsuzuz. Bu kişi intikamını alsa dahi huzursuz, almasa dahi huzursuz. Sevgili kardeşlerim, gelin bir anlaşmaya varalım. Bir dilekle kalpten ulaşmayı dileyin. Tüm insanları, ülkemizde tüm insanlarını Allah'a davet ediyoruz. Ulaşmayı dileyin. Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı insanları Allah'a ulaşmaya davet ediyoruz. Sadece dünyayı değil, tüm kainatı insanları Allah'a ulaşmaya davet ediyoruz. Çünkü Allah'ın en şerefli mahluku olan insan, Allah'ın emanetini ruhu taşıyor ve Resulullah'ın 14 asıl evvel ahir zamanda geleceğini bize müjdeli ümmetimin annesi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Bu kainat sırrının sahibi, o bu sırrı bize öğretti. Nedir bu sır? Bu sır bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalptekini görüyor, biliyor ve işitiyor. Eğer bir talebin sahibiysen bundan sonrası Allah'a ait. Allah'ın size verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah Teala garanti ediyor. Neyin garantisini veriyor Allah Teala? İki cihan saadetinin garantisini. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de bir dilekle iki cihan saadetinin sahibi olup stresi, depresyonu, psikolojik hastalıkları, her türlü negativiteyi hayatınızdan çıkartmak, mutlu huzurlu sahabe gibi el ele gönül gönüle can dostu olmak istiyor musunuz? Hazır mısınız buna? Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ama bunu öncesinde eğer bu dileği yerine getirir, mürşidinize tabi olursanız bakın ruhunuz nasıl Allah'a yükselir. Neyin karşılığında? Nefs tezkiyesinin karşılığında. Onu da söyleyelim, o slaytta gösterelim. Ve sonra tövbemizi gerçekleştirelim. 15 bin zikirle ruhunuz birinci gök katında. 17 bin zikirle ruhunuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle ruhunuz üçüncü gök katında, 21 bin zikirle dördüncü gök katı, 23 bin zikirle 5, 25 bin zikirle 6 ve 33 bin zikirle 7. gök katına ulaşır. 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Sadece Allah sizden bunu istiyor. O zaman sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademe nefs tezkiyesiyle siz size yapılan bütün hataları affedersiniz. Çünkü Allah sizi o noktaya ulaştırdı. Nefs tezkiyesiyle o noktaya ulaştırdı. Affedebilirsiniz. İşte kısa şeriatın, af tarikatın. Siz de tarik ehli olmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilemek istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirip tarikat ehli olmak istiyor musunuz? Hazır mısınız? İnşallah. O zaman başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a ellesin mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bunun diğerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
3: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da, beyninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz, Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu, onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitretül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor?
Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek: "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, abi şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. "Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım" diyor. "Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm" diyor. "Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta sitresin müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz: "Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır." Tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın, cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş.
O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah-u Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın
büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da ya Rabbi, ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa, ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer. Ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak, eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa, sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar. Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verir. Mürşid sevgisini kim Allah-u Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah-u Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa, mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir, mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu, vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek. Ve Siddetül Müntaha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında
yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nese ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahların sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz, o Allah, kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda, ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor, eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşid sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes
birbirine yardım etsin. Sevenlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasletleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu, sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır, hacet namazını kılar, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan
insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz. Gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız. Ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler, Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Ta ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız.
Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse

Aşacaktır. Işık da yedinci gök katında yedi tane alemden geçecek. Sitetin mintağından Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş. Ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka üstüne ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennete mi onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını ön planda tutuyorsa hayatını onları başka insanları mutlu etmeye adamışsa bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir. Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sahabe Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzeli ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasletlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu. Siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi
onlara belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, ne kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü sevdiğinizi en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil. Onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir, hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doludurlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar
Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz, madde bir, bu sevginizi izhar ederseniz, yani açığa koyarsanız, açık bir şekilde davranışlarınızdan etrafınızdaki insanları sevdiğiniz buram buram yükselirse, ne olursunuz? Sevilenlerden olursunuz. Unutmayın, kanun, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. Ama siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz, başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz, Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Eğer nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımız ne demişler? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz.
Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz. Sizi sevmeyenlerin kalbine sıcacık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Sizden nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi yedi kat göklere, öteki yedi kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Ya kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böylece kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size
güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasını yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor. Haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş. O sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri ve nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir. Ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla değil ya, bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmememe rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu
sonuca ulaşabilmek, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada biz yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda düşen bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar. %90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi, sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz, sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden derseniz ben onun kalbini kırdım. Sevgili kardeşlerim, başkaları
size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse, bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Bütün kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz, etrafınızdaki insanları severseniz, onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir, sevgili kardeşlerim. İşte sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğini, sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur.
kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar. Asırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız. Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyorum inşallah.

No, non mi dormo. Oh, dove è il canestro? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz Allah'a hizmet. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a hizmet edenler, şeytana hizmet edenler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kendisine veya bir başkasına manevi bir tesirli derecat kazandıracak hizmet yapamaz. Sevgili kardeşlerim, dinin temelinde bir dilek yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa İslam'ın beş tane şartını bir ömür boyu tatbik etse kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bir dilekle başlar. Dilek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemezsek cehennemden kurtulmamız mümkün değildir. Ne yaparsak yapalım, hiçbir yaptığımız şey bizi cehennemden kurtaramaz. Buna karşılık bir tek dilek, Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemek. Tek başına bir kurtuluş reçetesidir. Bir insanı cehennemden kurtarır. Sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman kişi kalbinde büyük bir şevkle tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mürşit sevgisi vereceği için hacet namazını kılarak gördüğü mürşide ulaştığı zaman büyük bir şevkle tabi olur. Ve tabi görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirmeye başlar. Bu görevlerin arasında en önemlisi namaz değildir. En önemlisi zikirdir. İslam'ın beş şartı arasında olmayan zikir. Neden zikir en büyük ibadettir? Allah Teala açıkça söylüyor Ankebut Suresi'nin 45. ayet kerimesinde. Utlu uhiye minel kitabe ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor onlara, sahabeye, Kur'an'ı oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmek daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyük.
Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim okumaktan daha büyük bir ibadet. Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da, münkerden ve fuhuştan men etmesine rağmen, namaz münkerden ve fuhuştan men ediyor, men etmesine rağmen namazdan daha büyük bir ibadet. Halbuki, namazdan daha büyük olan bu ibadet, İslam'ın 5 şartında yer almıyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan var ya, iblis, korkunç zeki bir mahluk. Aklı son derece hızlı bir çalışma temposu içerisinde. Hani şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyleri bu adam bilir falan derler ya bazı insanlar için. Yani şeytanın bile kelimesi kullanılıyor. Şeytan ki korkunç bir hafızası var. Şeytan ki korkunç bir konuşma kabiliyeti var. İkna kabiliyeti var. Şeytan ki herkese musallat. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bir de değil, her zaman mevcuttur. Ali ise hizmetler dediğimiz zaman bunun ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a hizmet etmek ve şeytana hizmet etmek. Aslında şeytan bütün insanlara onların kendi zihinlerinden geçiyormuş gibi hissettirerek hep onları negatif istikamette kendi düşüncelerini zannettirerek örgütler. Ve de örgütlemesi daima kesintisiz olarak negatif istikamettedir. Yani bütün insanları Allah'ın yolundan ayırmak ve cehenneme ulaştırmak istikametindedir. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın hizmetinde olamaz. Allah'ın yolunda değildir. Ama hiç farkına bile varmadan şeytana bir ömür boyu hizmet edecektir. Neden? Çünkü onun aklına getirilecek olan negatif faktörler, negatif hedefler şeytan tarafından ona yüklenecektir. Ve de Allah'ın emirleri dururken içinden öyle geldiği cihetle şeytanın kendisine telkin ettiklerini, kendi aklının telkin ettikleri zannederek tatbik edecektir. Burada çok büyük bir aldanma olayı var sevgili kardeşlerim. İşte böyle olunca bütün insanlar şeytanın kendilerine verdiği hedefleri akıllarının kendilerine verdiği hedefler zannederler. Şeytan onların mantıklarını da aynı istikamette kullanmalarını dizayn edecek olan, oluşturacak ve geliştirecek olan düşüncelerle onlara yaklaşır. Bu insanlar samimidirler. O düşüncenin kendilerine ait olan bir düşünce olduğunu zannetmektedirler. Ama aslında şeytan devreye girmiş ve dizginleri ele almıştır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklınızdan negatif bir şey geçiyorsa o şeytanın sizi kullanmak için sizin düşüncenize benzeterek size ulaştırdığı düşünceleridir. Hedef gösterir, hepsi negatiftir.
O zaman elinizde sağlam bir kıstas var. Bir tarafta Allah'ın emrettikleri var. Bir tarafta Allah'ın yasak ettikleri var. Ne zaman size iç dünyanız veya düşünceniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylerse, onu yaptırmak istikametinde bir direktif alırsanız iç dünyanızdan, bilin ki o şeytanın sizi tuzağa düşürmek üzere harekete geçti.

Onun üzerine ruhun Allah'a ulaşması tahakkuk eder. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, 4 tane teslim. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Burada kişinin seçeceği seçim noktası son derece önemlidir. Ya Allah'ın yolu, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya da şeytanın yolu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, istese de istemese de şeytanın yolundadır. Allah'a hizmet etmiyor, şeytana hizmet ediyor. Neden? Evvela kendisini cehenneme götürecek olan bir yolda. O insan Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala minibine ileyhi ittekuhu diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekune minel müşrikin ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemediyse o kurtuluş reçetesinin farkında olmayan bir zavallıdır. Şeytan insanlara dünya hayatını süslü gösterir. Şeytan insanları fizik standartlarda onların görebilecekleri, hissedebilecekleri, yaşayacakları bir dünya var olduğu için, insanlar da o dünyanın içinde yaşadıkları için, fizik standartlardaki onları cezbeden, onları cehenneme götürecek şeylere doğru sevk eder. Öyleyse böyle bir sevkin tesirinde olan insanlar, Allah'ın kendileri için hazırladığı dünya cennetini de yaşayamazlar, ahiret cennetini de yaşayamazlar. Hayatları bu dünyada da cehennemdir, öbür dünyada da cehennemdir. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bir kazanabilseler, kazansalar da çok para kazanıldığı zaman mutlu olamadıklarını, mutluluğun o kişinin kazandığı para boyutuna bağlı olmadığını anlayabilseler. Allah Teala herkese bir nasip mutlaka tayin eder. İnsanlar helal yollarla karınlarını doyurabilerek iş imkanına sahip olmak için gayret ederler. Allah'tan da yardım isterlerse böyle bir hedefe ulaşacaklardır. Allah Teala sevdiklerine yardım eder. Allah'ın sevdiği kul olmaksa devamında Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi hayat yarışına Allah'ın istikametinde giremez. Dilemeyen kişi yine hayat yarışındadır. Ama şeytanın dilediği istikamette hayat yarışındadır.

ise iki ayrı istikamet söz konusu sevgili kardeşlerim. Birisi bu tarafa giderken öteki onun tam ters istikametine gidiyor. Birisi bu tarafa giderken ikincisi onun ters istikametine giriyor. Cennet ve cehennem. Öyleyse her şey apaçık ortada. Her şeyi berbat eden biz, bizatihi bizleriz. Ya Allah'ın yolunu seçeceğiz, mutlu olacağız ya da seçmeyeceğiz. O zaman da mutsuz olmanın sebeplerini başkalarında aramamız bizi haklı kılmaz. Buna hakkımız yok. Mutsuz olmamızın arkasında başka insanlar değil, biz varız. Ama bana falanca kötü muamele etti. Cevap. Biz de ona cevap veriyoruz. Sen ona nasıl muamele ettin? O kötü muameleyi hak edecek bir şeyler yaptın ki o sevmediğin kişi sana kötü muamele etti ve hala ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki men dakka dukka, çalma kapını, çalarlar kapını. Bunun manası negatif istikamette çalma. Yani başka insanlara rahatsızlık verecek, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunma diyor Allah Teala. Bulunursan ne olur? Herkes başlangıçta şeytanın kulu olduğu için o insanda bu negatif bir etki yapar ve senden intikam almak ister. Bu da eşyanın tabiatına, insan tabiatına son derece uygundur. O kişi birisinden zarar görmüşse, nefsinin afetleri bütün boyutlarıyla onu tesir altında tutacağı için intikam almak sevdasına mutlaka düşer. Sevgili kardeşlerim, bunca sene, 30 seneden daha uzun bir zaman parçası hep sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışmakla, anlatmaya çalışmakla geçti.

Sizleri çok seviyoruz. İstiyoruz ki sevgili izleyenler, hepiniz kurtulabilirsiniz. Ama hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olamaz ve Allah'a hizmet edemez.

Sahibi için de anlatır. Aynı şeyleri söylüyor. Sahabe de vaktiyle Allah'ın kuluyken, şey affedersiniz, şeytanın kuluyken sonra Allah'ın kulu olmuşlar. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُتْ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar şeytanın kuluydular. Ve şeytanın kulu olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Vellezî ve onlar eştenavut vellezîne ve onlar eştenav ettiler. Et tagute taguttan insan ve cin şeytanlardan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enavu ilallâhe ve Allah'a münip olmayı dilediler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Lehumül büşra onlar için müjdeler vardır. Fe öyleyse beşir müjdele ibadi benim kullarımı diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah'ın kulu olmuşlar. Neredeyken, hangi noktadayken? Şeytanın kuluyken. Öyleyse Allah Teala'nın muhtevasında insanlar başlangıçta hep şeytanın kulları. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz sevgili kardeşlerim. Başlangıçta herkes Allah'ın kulu olmanın ilk adımını atmadığı cihetle, ilk adım Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bunu gerçekleştirmediği sürece hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulamaz, Allah'ın kulu olamaz. Her şey bir dilekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an takva sahibi olur. İşte bu artık onun Allah'ın hizmetine adım attığını gösterir. Artık Allah'ın kulu olmuştur. Bu birinci kulluktur. Sonra mürşidine tabi olacaktır. İkinci kulluk. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kulluk. Bu üç tane kulluğu Allah Teala bütün insanlığa hibe etmiş. Karşılıksız vermiş. Demiş ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ben size onu bir zevk haline getireceğim. Zikir yapmak size zevk verecek. Namaz kılmak size zevk verecek. Oruç tuttuğunuz zaman size açlığı hissettirmeyeceğim. Zekat verdiğiniz zaman bunu memnuniyetle, gönül rızasıyla, huzur duyarak ve büyük mutluluk duyarak yapacaksınız. Neden öyle söylüyor Allah Teala? Çünkü kişi verdiği zaman karşılığının kat kat geriye döndüğünü kendi yaşayacak. O zaman acaba diyecek, gerçekten öyle mi? Ben başkalarına yardım edersem Allah bana kat kat mı verir? Deneyecek. Denediği zaman görecek ki
bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nevat kadar Allah-u Teala kendisine ikramda bulunuyor. 1'e 700'e kadar çıkar sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'nın ikramı. Ama ilk adımı siz atacaksınız. İşte o zaman başkalarına hizmet ettiğiniz zaman göreceksiniz ki aslında bu konumuzu teşkil eden Allah'a hizmettir. Kim başka insanlara hangi istikamette olursa olsun yardım ettiği zaman sevgili kardeşlerim, bu yardım, bu hizmet Allah'a hizmettir. Ve Allah karşılığını derhal ödemeye başlar. Paranın nereden geldiğini şaşırırsınız. Ama size onu tamamlayacaktır. Seviyenize göre 1'e 10'dan başlayan, 1'e 700'e kadar yükselen bir Allah'ın ikramı söz konusudur. Allah'ın yolunda olsun ya da olmasın, herkes başka birine yardım ettiği zaman o yardımın 10 katını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Deneyin. Hayatınızda yaşayın bunu. O zaman siz de başkalarına yardım için yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ganidir. Onun hazinesi sonsuzdur. Ama ayırıcı var. Sadece layık olanlara verir. Allah'ın ayırıcı liyakattır. Negatif istikamette de, pozitif istikamette de neye layıksanız onu mutlaka Allah'tan alırsınız. Ya da onu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bu güzellikleri karşılıklı tezekkür edebiliyoruz. Sizlere anlatabiliyoruz. Sizler de bunları dinlemek imkanına sahip oluyorsunuz. Hepinize birden hitap edebilmek sevgili kardeşlerim, öylesine büyük bir mutluluk ki. İşte bu Allah'a hizmettir. İnsanları Allah yolunda teçhiz etmeye çalışmak, onları Allah'a yaklaşmaları için teşvik etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalpten bir dilek. Eğer bu dileği yaptığınız zaman huzur duyuyorsanız, mutluluk duyuyorsanız, onu kalpten yaptınız sevgili kardeşlerim. Eğer böyle bir dileği yaptıktan sonra hiçbir şey duymuyorsanız, kalpten bir dilekte bulunmadınız. Tekrar edin. Bu abdesti alın, hayret namazını kılın, Allah-u Teala'ya yalvarın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kulluğuna. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Beni de kabul et kulluğuna diye siz Allah-u Teala'dan talepte bulunduğunuz zaman Allah-u Teala duyabilseydiniz size, tamam, öyleyse bana ulaşmayı dile, ya kulum, diyecekti. Onun bu söylediğini siz duyamazsınız. Kalp kulağınız açılmadıkça Allah'la konuşamazsınız. Bunun ölçüsü ise asgari daim zikre sahip olmanızdır.
Normal statüde Allah Teala'nın genel olarak insanlara uyguladığı olay budur. Ama dilediğine o kişi daimi zikre ulaşmadan da kendisiyle konuşmak yetkisini verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte şimdi biz size bu konuşmayı yapıyoruz. Bu konuşma Allah'a hizmettir. Neden hizmettir? Çünkü size hizmettir. İnsanlara yapılan bir hizmet Allah'a hizmettir. Neden? Eğer insanlara Allah yolunda onların tatbik ettikleri takdirde cehennemden kurtulmasına sebebiyet verecek olan şeyler söylüyorsanız ve bunu Kur'an ayetleriyle ispat ediyorsanız, işte bu Allah'a hizmettir ve Allah için kula hizmettir. Onların Allah'a teslim olmaları için hizmettir. Eğer o kişi sizin bu talebiniz üzerine, bak sevgili kardeşim, eğer Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilersen, bunu kalpten dilediğin takdirde mutlaka Allah seni mürşidine ulaştırır. Evvela mürşit sevgisi verir. Tabiyetini sağlar. Tabi olduğun anda da ruhun vücudundan ayrılır. Namaz kılmak senin için doyulmaz bir zevk olur. Zikir yapmak doyulmaz bir zevk olur. Bunları zevk haline getiren Allah'ın böyle yapması sebebiyle zikrini de yaparsın, namazını da kılarsın, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursun. O 7-8 aylık süre içinde. Bu süre boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursun. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Tabii bizim kardeşlerimiz demeyeceklerdir normalde. Bizi ilk defa dinleyen bir insan, yahu böyle şey de olur mu yani? Bir Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim. Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır diyecekmişim. Allah da hop benim ruhumu kendisine ulaştıracakmış. Hadi canım sen de. Evet hop Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Aynen öyle. Sevgili kardeşlerim, denemesi ücretsiz. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Ve de Allah'ın bize öğrettiği en kolay, inanılmaz derecede başarı şansı yüksek olan. Neye bağlı? Sadece gönülden dilemenize bağlı. Dilinizle değil, kalbinizden dilinize akseden bir dizayn içerisinde kalbinizle Allah'ı dilemeniz. Bunu anlamanız da hiç zor değildir. Siz, Ya Rabbi beni de kendine ulaştır, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de Emşevliyan'dan olayım diye bunu dudaklarınızla söylemiş olabilirsiniz. O zaman hiçbir değişiklik olmaz. Ama eğer kalbinizden geliyorsa bu talep, Allah-u Teala'nın bu talebi yerine getirmemesi imkansızdır. Diyor ki, Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'ü. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediklerini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ne kaldı geriye? Geriye %5'ten daha az insan kalır. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka başka bir kötülük işleyenlerdir.
O kötülük dünyadaki belki en büyük kötülüktür. Cinayetten daha korkunç bir kötülük, insanları Allah'ın yolundan saptırmaktır. Neden daha büyük? Ne kadar insanı, dinlerini bilmeyen insanlar Allah'ın yoluna saptırırlarsa, o kadar insanın vebali onların boyunlarına asılır. Bu mecazi manada bir asılmak. Yani onların günahlarını yüklenir o kişi. Ne kadar çok insanın vebali bir insanın üzerinde olursa, cehennemin o kadar alt katına girer. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç bir tuzak hazırlamış ki şeytan, insanlara yanlış bir ilim öğretiyor evvela. Bu size söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek var ya, biz bunu size anlattığımız güne kadar kimse böyle bir şeyin farkında bile değildi. Kimse demekle bir kısmını devre dışı bırakıyoruz. Onlar tasavvufu yaşayanlardır. Nasıl yaşıyorlar? Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah onları hacet namazı kıldıklarında mutlaka kendilerine en uygun olacak olan, en uygun gelecek olan mürşide ulaştırıyor. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılıyor ve devrin imamının dergahındaki kafileye katılıyor. Onlarla beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkıyor. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçiyor. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini mutlaka alır. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Çıkış boyunca yaşanan zevkleri anlatmak pek mümkün değildir. Yaşayan bilir. Bu anlattıklarımı yaşamayan birçok insanın aranızda varlığını biliyoruz. Sevgili, bizleri her zaman izlemek imkanı bulamayan izleyenlerimiz, şu anda bizi ilk defa dinleyenler, bir sualimiz var size. Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl diye kalbinizden gelen bir talebi Allah'a ulaştırmanız size ne kaybettirir ki? Birkaç dakika mı? Kayıp mıdır? Ne kadar lüzumsuz yerlerde, hatta başka insanların aleyhinde yaptığınız yanlış şeylerle bütün gününüzü harcıyor değil misiniz zaten? Öyleyse ne olur dileseniz? Dileseniz bizim gönlümüzdeki o güzel hedefi gerçekleştirmiş olursunuz. Biz hepinizin Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah tarafından ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını diliyoruz. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sadece bir dilekte bulunacaksınız ve Allah da sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse ey henüz Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen muhterem izleyenler veya radyomuzdan bizi dinleyenler, ne duruyorsunuz? Kurtuluş ayaklarınızın altında. Sadece bir dilek. Allah'ın dediği gibi kim bana ulaşmayı dilerse diyor,
Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Çünkü o ruh benim ruhum diyor. Ben üfürdüm diyor onu. Onların içlerine doğduğu anda ben üfürdüm ve ruhumu geri istiyorum. Ama bunu bir mükafat olarak değerlendiriyorum. Çünkü ruhunu bana ulaştırmayı dileyen kişi dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size daha ne yapsın? Bir tek dilekle ne kadar suçu olursa olsun bir insanın cehennemden kurtulması söz konusu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sizleri o kadar çok seviyor ki Allah Teala. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini. O zaman hiç kimseye kötülük yapamazsınız. Herkesi kendinizden daha fazla sevdiğinizi hissedersiniz bir gün. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Onlar için nefes alırsınız. Onlar için güçlü olmaya çalışırsınız. Hayatınızın en büyük zevki başkalarına hizmet etmek olur. Onların birer birer cehennemden kurtulduğunu görmek size şu dünyadaki en büyük zevki yaşatır. Ah sevgili kardeşlerim, bilmiyorsunuz Allah'ın hakikatlerini. O sizleri o kadar çok seviyor ki. Bize de öğretti sevmeyi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın ve Allah'ın size ruh üfürmesinin ne kadar büyük bir olgu olduğunu bir bilseniz, insan olarak doğdunuz ve bu sizin benliğinizde zaten mevcut olan bir şey. Onun için onu bir kıymet olarak, bir değer olarak düşünmüyorsunuz çoğunuz. Oysa ki sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman çok daha büyük bir olguyla karşı karşıyasınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilecektir. Söyler misiniz bana sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala daha ne yapsın size? Bütün bu anlatmalarımıza karşılık insanların çoğu hala Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 30 küsur yıldır sizlere anlattığımız Kur'an hakikatleri lazım gelen yerine oturmuyor. Onlara gereken önemi vermiyorsunuz. Ve kendinizi o zaman size ispat edilenleri bilerek cehenneme gönderiyorsunuz. Hayır, Allah sizin cehenneme gitmenizi istemez. Onun için bu bilgileri bizim ağzımızdan size gönderiyor ki bir tek dilekle size üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını, %51'ini versin diye. Bunca gayretimiz, bunca çalışmamız arkasında neyi taşıyor zannediyorsunuz sevgili izleyenler? Hepinizi kurtarmak için varız. Ve bir tek dileğiniz bu kurtuluş için yeterli ama dilemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz söylediğimizin farkına bile varamıyorsunuz. O zaman bir sualle bitirmek istiyoruz. Bu konuşmamızı sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve sözlerimizi burada bitiriyoruz. İnşallah. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Her şey en güzel standartlarda, bizi mutlu etmek, bizleri mutlu etmek üzere dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz işte hepiniz için önemli olan, en önemli olan şey bu. Hepimiz Allah'tan hep güzel şeyler dilemeliyiz. Başka insanları mutlu edecek şeyler dilemeliyiz. Etrafımızdaki insanlara Allah Teala ne kadar mutluluk verirse bizler de o kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğu o mutluluğun dışa vurmasıyla bize de mutluluk verecektir. Bizim mutluluğumuz onlara yine pozitif tesirleri oluşturmakta devam edecektir. Her halükarda sevgili kardeşlerim, bilmeliyiz ki bir tarafta nefret var, bir tarafta sevgi var. Şeytanın dünyası nefreti hedef alır, Allah'ın dünyası sevgiyi hedef alır. Bir tanesinin sonu mutsuzluk, ikincinin sonu mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara hep en güzel davranışlarla davransak, hayatımızı onları mutlu etmeye adasak, her an birilerine bir güzel davranışla onları mutlu edecek bir formda Allah Teala'nın emrettiği istikamette bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilsek, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkımız? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir de bakıyoruz ki bize öyle gelse de, bize öyle gelmese de her şey çok güzel. Neden o? Çünkü Allah bizlerle birlikte. Çünkü Allah bizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar ne kaybederler ki? Bizim gibi olsalar, Allah'a yaklaşsalar, Allah onlarla da konuşsa, ne kadar mutlu olurlardı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kılındık onun tarafından. Bu devrin imamı tayin edildik. Bu bizim tasarruf altında oluşumuza sebebiyet verdi. Allah'ın tasarrufu altındayız.
Ne yaptırırsa o yaptırır. Ne söyletirse o söyletir. Biz sadece onun mutluluğunu yaşayan Allah'ın emrindeki bir emiriyiz. Muhakkak ki dünya hayatını yaşayan bir insan için Allah'ın tasarrufunda olmak Allah'ın en büyük nimeti. Eğer Allah yaptırıyorsa, Allah söyletiyorsa, o zaman bizden çıkan sözler hep etrafımızdaki insanları mutlu eden sözler olacaktır. Yunus ne diyordu? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, şu nefret ve kinin afetler olarak insanlarda bulunması, insanların kendilerine düşen asli hedefleri gerçekleştirmemeleri sebebiyledir. Evvela hepimiz sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Eşyanın tabiatına uygun olan ne? Bizi sevenleri sevmek. Bununla işe başladığımızı düşünelim. Ama yetmez sevgili kardeşlerim. Bizler devrin imamı ve onun etrafındaki birinci daire olarak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde onlara en güzeli ulaştırmayı hedef ittihaz etmeliyiz. Biz etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Onlar bize en güzel şekilde davranmayabilir. Onlar bize kötü şekilde de davranabilir. Ama onların davranışlarındaki yanlışlıklar bizi asla onlar gibi bir hüviyete ulaştıramamalı. Hiç değişmemeliyiz. Allah Teala'nın bize emrettiği gibi bir hareketler dizaynı içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Sevgi akmalı ağzımızdan, sevgi akmalı gözlerimizden. Sevgili kardeşlerim, her sözümüz başka insanlara batan, onları iğneleyen, onları huzursuz eden muhtevada olmamalı. Tam aksine onları mutlu eden, onlara huzur veren davranış biçimleri bizden onlara ulaşmalı. Bizimle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşamalılar. Mutlu olmalılar. Hepimiz için aynı hedefler söz konusu sevgili kardeşlerim. Mutlu olursak başkalarını mutlu etmek çok kolay bir olay. Zaten mutlu olan bir insan etrafındaki insanlara genel olarak, genel çerçeve içinde güzel davranışlar sergiler. Çünkü o mutludur ve ister ki mutluluğundan başkaları da pay alsın. İç dünyasından gelen odur. Mutsuz olanlar için hedef aynıdır. Etrafındakileri mutlu etmek suretiyle her an mutluluğu yaşamak.
Kanun neydi? Etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah Teala aynı mutluluğu bize de yaşatır. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirsek Allah Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman geçiyor. Zamanı yaşıyoruz. İşte istesek de istemesek de geçecek olan bu zaman parçalarını eğer bizler başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabilirsek, bu davranış biçimi onları gerçekten mutlu ederse, aynı seviyedeki bir mutluluğu Allah Teala bize mutlaka yaşatacaktır. Kanunu neydi Allah Teala'nın? Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Öyleyse mutlu olmak varken neden mutsuz olalım ki sevgili kardeşlerim? Evvela biz başkasını mutlu ettiğimiz zaman onlardan bize geri dönecek olan davranış biçimi bize mutluluk verecek bir hüviyet taşıyacaktır normal standartlarda. Ne zaman biz başka insanlara onları üzen, sıkıntıya sokan, huzursuz eden davranışları sergilersek, o zaman bir defa o anda onlara verdiğimiz hüzün kadar üzüntüyü Allah Teala bize de verecektir, bize de yaşatacaktır. Yeter mi? Yetmez. O kişi bundan sonraki davranışlarında bizi üzen bir davranış biçimleri sergileyecektir. Bu da yaşayanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü biz ona bize öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışla davranmışız. Öyleyse bir, biz ona kötü davrandığımız zaman üzüyoruz onu. Allah Teala bizim de içimize hüzün veriyor, üzüntü veriyor. Ondan sonra onun bize verdiği cevap standardı bizi de üzen, belki ona da hüzün veren bir davranış biçimi oluyor. Normal statü, biz bir insana huzur verdiğimiz zaman mutlu oluruz. Huzursuzluk verdiğimiz zaman, onu sıkıntıya soktuğumuz zaman, onu üzdüğümüz zaman mutsuz oluruz. Allah'ın koyduğu kanunlar böyle. İç dünyamızın görüş açısı ve tesir alma sahası bu standartlar içinde gerçekleştirilmiş Allah Teala tarafından kanunlar konulmuş ve yürürlükte. Bu şartlar altında yapılması lazım gelen şey ne o zaman? Çok basit. Başka insanları mutlu etmek ve mutluluğu bütün muhtevada yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte böyle söylemek varken mutluluğun bizden fışkırması söz konusu olması gerekirken eğer biz hüzünlüysek, biz sinirliysek, öfkeliysek, etrafımızda bu sinir ve öfke sebebiyle hep onları huzursuz eden davranışlarda bulunuyorsak, bu bizim Allah'ın emrinde değil, şeytanın emrinde olduğumuzu gösterir. Şeytanın istediği bir tek şey vardır. Bizlerin
herkesi mutlu et, mutsuz etmesi ve herkesten de bizi mutsuz edecek cevapların bize geri dönmesi. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor. Biz başka insanları üzdüğümüz zaman istesek de istemesek de biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. İkincisi, onlardan bize pozitif davranışlar değil, biz onları üzdüğümüz için bizi de üzecek olan negatif davranışlar ulaşacağı için bir defa daha üzülürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, onları mutlu ederek, biz de mutlu olmuyoruz da onları mutsuz ederek aynı mutsuzluğu biz de yaşıyoruz? Arkasında sadece şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Çoğu zaman da bu konuda başarılıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, biz istesek de istemesek de Allah Teala tarafından bizim için oluşturulmuş olan bir imkan. Bu imkanın Allah Teala'nın istediği veçile kullanılması, bir tek istikamette gerçekleşebilir. Başka insanları mutlu etmeyi hedef alan bir davranış biçimleri dizisi. İnsanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onlara sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Sevdiğimizi, onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Böyle bir hissettirme, ispat etme, onların da bize güzel davranmaları için kapıları birer birer açacaktır. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar, onlardan bir kısmı bize kötü davransa da biz onlara da en güzel davranışlara cevap versek, ne kaybederiz? Bir süre sonra o kişi bize karşı yaptığı yanlış davranışların bedelinin onlara en güzel davranışlarla ödendiğini hissetmemeleri mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu onları nereye götürecektir? Bu onları ne kadar kötü düşüncelerin sahibi olurlarsa olsunlar, bir süre sonra, bu süre herkese göre, herkesin nefsindeki afet seviyesine göre değişir. Bir süre sonra o kişi pes edecektir. Güzel davranan kişinin pes etmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü o kudreti Allah'tan alır. Ama kötü davranan insan bir süre sonra etrafından da kendisine kötü davranışlar yağmaya başlayınca bundan huzursuzluk duyacaktır. Belki aklı başına gelecektir. Kötü davranışlarını, başka insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışlarını başka insanlara, mutluluk veren davranışlara çevirecektir. Belki çevirmeyecektir. Ama bunu başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü ne kadar kötü davranırsa davransın, etrafındaki insanlar ona en güzel davranışlarla cevap vermeyi bozmadıkça,
aynı tempoda, aynı güzellikte, ona sadece mutluluk verici cevaplar ulaştırdıkça o kişinin negatif fonksiyonel yapısı bir süre sonra pozitif fonksiyonel yapıya dönüşecektir. Hiç kimsenin elinde değildir bu sevgili kardeşlerim. Hani atalarımız bir söz söylemişler. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Ne güzel söylemişler değil mi? Sevgili kardeşlerim, işte o yılan, orada ifade edilen yılan, insanların öfkesi, sinirlenmesi, huzursuzluğu ve bu açı, bu görüş açısı istikametinde başka insanlara onları üzen, onları huzursuz eden yanlış davranışlara sebebiyet vermesi bütün insanlar için bir işarettir. İsteseniz de istemeseniz de bir başkasına kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman içiniz sızlar. Bir acı hissedersiniz. Başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman da bir huzur duyarsınız, bir mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, iki kapı da açık. Herkes kendi vücuda getirdiğinin cezasını veya mükafatını Allah'tan mutlaka alır. Allah Teala ona mutlaka başkalarını mutlu ettikçe onun sevinmesini oluşturan, başkalarını mutsuz ettikçe o kişinin üzülmesini oluşturan bir iç dünya yaşatacaktır. Kişi hissedecektir bunu. Allah Teala hiçbir olaya seyirci kalmaz sevgili kardeşlerim. İnsanı öyle bir yapıda vücuda getirmiştir ki o yapı kötülük edince mutlaka huzursuzluk yaşar. İyilik edince de mutlaka mutluluğu yaşar. İşte kişi yaşadıkça, yıllar geçtikçe anlar ki mutluluğu başkalarına ulaştırdığı mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Neden? Evvela başkalarını mutlu ettikçe mutlaka Allah Teala ona mutluluk verecektir. Birinci madde. İkinci madde, bu kişiden devamlı olarak en güzel davranışları alan etrafındaki insanlar ona karşı güzel davranışlarda bulunmak gereğini duyacaklardır. Bunun bir vazgeçilmez tesir olduğunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak yapalım, bize olan kötü davranış bize negatif olarak tesir eder. Ne yaparsak yapalım, başkalarının bize olan güzel davranışı bize pozitif olarak tesir eder. Bu tesirin yüzdesi değişir sadece insanlar arasında. İşte biz o yüzdeyi değiştirmeliyiz. Bize kötü davrananın kötülüklerinin bizi üzmesini azaltmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Bunun ise yolu bir tektir. Bize yapılan kötü davranışlara en güzel davranışlarla cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, o kişinin kötü davranışları birinci güzel davranışımızla değişmeyebilir. İkinci güzel davranışlarımızla değişmeyebilir. Ama davranışlarımız onun bize yaptığı her kötü davranışın karşısında en güzeli sergiliyorsa ne kadar dayanabilir sevgili kardeşlerim? Bununla ne demek istiyoruz? Bununla top bizde demek istiyoruz. Biz
insanlarda bizler başkalarıyla her an birlikte olmak mecburiyetinde olanlarız. Bu birlikteliği en güzel standartlarda yaşamak asıldır. Bu en güzel

En güzel şey başka insanları mutlu ederek Allah'ın da bize bu sebeple ulaştırdığı, başkalarını mutlu ettiğimiz için ulaştırdığı mutluluğu yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, hedefiniz daima bu olmalı. Mutlu ederek mutlu olmak. Bu madalyonun bir tarafı başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek mutsuz olmak ve huzursuz olmak. O bırakın başka insanların kaderi olsun. O kişi size kötü davranabilir. Bu onun bileceği iş. Bu kötü davranışın arkasından huzursuzluğu o yaşayacaktır. Ama siz o kötü davranışa rağmen ona onun beklemediği bir güzel davranışta bulunmayı başarabildiğiniz gün top size geçer. O zaman siz Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri de mutlu edebileceğinizi Allah-u Teala'ya ispat ediyorsunuz. Ona karşı kin duymadığınızı ispat ediyorsunuz. Onu da sevdiğinizi, onu kurtarmak için harekete geçtiğinizi ispat ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neden en güzel davranışların karşılığı kötü davranışlar olsun ki? Biz başka insanlara en güzel davranışlara cevap verdiğimiz sürece onların da bir anda değil ama yavaş yavaş bize karşı olan davranışlarının değişmekte olduğunu yaşayacağız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Onun için şeytanlar, etrafınızdaki şeytanlar her an sizin bir başkasına kötü davranmanız için her şeyi yaparlar. Size her türlü negatif yaklaşımda bulunurlar. Bir tek maksatları vardır. Sizin başka insanları üzerek, başka insanları huzursuz ederek onların da sizi huzursuz etmelerini sağlamak. Yani bir taşla iki kuş. Bir tarafı karşı tarafın huzursuz olmasına sebebiyet verecek olan bir davranışa ulaştırabilen iblis bir taşla iki kuş kazanmıştır. Neden? Çünkü birinci taraf ikinciye kötü davrandığı zaman normal standartta karşı taraftan da ona geri dönen şey kötü bir davranış biçimidir. Onu da kötülüğü yapanı da üzebilecek olan bir davranış biçimidir. Birinci davranış biçimi ikinciyi doğurmuştur. İkinci davranış biçimi karşı tarafa negatif bir davranış olarak döndüğü için onun pozitif bir hedefe ulaşmasını engeller. Kötü bir davranış biçimi, kötü bir davranış biçimini cezbeder. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Siz bu ateşlere dayalı olan, bu huzursuzlukları vücuda getirebilecek olan bu çarkı ters çevirmek imkanının sahibisiniz. Size yapılan kötü bir davranışa, güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişiye değil kızmak,

Ona onarıcı kılan bir şeyler söyleyebildiğiniz zaman ve bu fırsatı yakaladığınızda Allah-u Teala'nın emrinin de bu olduğunu açıklamak imkanını bulursanız, açıklayabildiğiniz zaman onun sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesine sebebiyet verirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın talebi aynıdır. Mutlu olmanız. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz dünyada verilen bu gezegende Allah'ın ruhunu üflediği yegane mahluksunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepiniz seviniz. Sevdiğinizi de ispat ediniz ki karşınızdaki kişi de sizi sevmek gereğini duysun. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah da sizi aynı seviyede mutlaka mutlu eder. Öyleyse sizden başkalarına ulaşan davranış biçimi onların a kadar mutluluğunu temin ediyorsa siz de o kadar temin edersiniz. A artı B kadar mutluluğunu ifade ediyorsa siz de A artı B kadar mutluluğu yaşarsınız. A artı B artı C kadar mutluluğu ifade ediyorsa aynı seviyedeki mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Dünyadaki insanların en büyük yanlışı o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki şeytanın onların kafalarına çivilediği bir yanlış düşünce tarzı. Sizler öyle olmamalısınız. Şeytanın bu çivisini söküp atmalısınız. Yerine Allah'ın kanununu koymalısınız. O bana kötü davranabilir. Onunla Allah arasındaki bir ilişkidir bu. Ben üzülsem de ona aynı şekilde davranmamalıyım. Bu bana ne kazandırır? O kişi bana hangi ölçüde kötülük ettiyse o kadar derece kazanmamı mümkün kılar. Burada Allah Teala'nın bize verdiği bir hak var. Adına kısas diyor Allah Teala. Böyle bir hakkı kullanan kişi kazandığı derecatı tekrar kaybeder. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bir, intikam alma sebebiyle. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin bunu yapalım da o güzelim dereceleri kaybedelim? Bir insanı cennete götüren şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle bir şey de bedava elde edilmez. Başkalarını mutlu ettiğiniz zaman derecat kazanırsınız. Başkaları sizi mutsuz ettiği zaman gene derecat kazanırsınız. O kaybeder size kötülük etti diye, size düşmanca davrandı diye sizi üzecek bir davranışta bulunduğu sebepler o kaybeder ve size o üzüntüyü veren kişinin verdiği o üzüntü sebebiyle siz derecat kazanırsınız.
önemli mi? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, isterseniz 300 sene yaşayın. Ama bir cehennem hayatı sonsuzluktur. Öyleyse cennet hayatı da sonsuzluk olduğuna göre neden cennet değil de cehennem? Bunun arkasında sadece davranış biçimleriniz var. Öyleyse başkaları size kötü davransa da siz ona karşı kötü davranmamalısınız sevgili kardeşlerim. Siz ona karşı en güzel davranışlarla cevap verebilmelisiniz. Onu mutlu edebilmelisiniz. Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen buysa hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz. Hadi artık başka insanları mutlu etmek için bir hedef tayin edin kendinize sevgili kardeşlerim. Benim görevim deyin, başka insanları mutlu etmektir. Çünkü arkasında benim mutluluğum yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, kim olursa olsun, ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatır. Madem ki Allah Teala'nın kanunu bu, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutsuz edelim de bu bizim de mutsuz olmamıza sebebiyet versin? Bu birinci devre. Arkası da var. Biz başkasına kötü davrandığımız zaman onlardan da kötü davranışla cevap alırız. Niçin başkalarından da kötü cevap alıp bir defa daha üzülelim? Hem onu mutsuz ettiğiniz için üzüleceğiz, hem de o bizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzüleceğiz. Halbuki biz ona en güzel davranışla cevap versek, en güzel davranışla davransak o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Negatif istikamette bir gelişme hiçbir zaman olmayacak. Ama sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmaz. İnsanları devamlı negatif istikamette etkilemeye çalışır. Sakın onun etki alanına girmeyin sevgili kardeşlerim. Hep aklınızda bizim söylediklerimiz olsun. Ben başka insanları mutlu etmek üzere yaratıldım. Çünkü Allah Teala benim mutlu olmamı istiyor. Beni mutlu edebilecek olan tek şey başka insanlara verebileceğim mutluluktur. İşte bunu hedef tayin ettiğiniz zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her geçen gün biraz daha idrak edeceksiniz. Çünkü mutluluğunuz bu standartlarda devamlı bir artış içinde olacaktır. Artan bir mutluluk, huzur, başka insanlara güzel davranışların daha da üst seviyede devamı, huzurunuzun ve mutluluğunuzun da kesintisiz artışı. Öyleyse hepinizin bu güzelliği yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra mucize olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ullelvab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah-u Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazıların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil. Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki, onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça, dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler arttı. Afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala de sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak,
Bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakileri de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga, neden kibir, neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler.
Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlik ise şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesafesi, sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnnes salatı اَوْكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ O, Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken
Ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul ederim. Zikir, o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar aranırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra muhlisler. Sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını ona teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler, ulu'l-elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikre ulaşan kişi nefsini, nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini
tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %51 nurlanır var. Şimdi bu minvali üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan, mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman, bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız, o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi, etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergem olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kavıyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak
ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı. Diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi safhalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, kendinize bir soru soruyor musunuz hiç? Seviyor musunuz diye. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı seviyor musunuz? Nefret etmemeyi başarabiliyor musunuz? Kininizi, nefretinizi yok etmek konusunda gayretler sarf ediyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanlara ulaştırdığı en güzel dizayn sevmektir. İnsanı başka bütün mahluklardan ayıran, Allah'ın en çok sevgilisi yapan faktörlerden birisi de sevgidir. Allah Teala insanın kalbine bütün mahlukat arasındaki en büyük sevgiyi koymasaydı, insan en üstün mahluk olamazdı. En üstün mahluk olmak en çok sevmeyi gerektirir. İnsan en üstün mahluk mudur? Evet, kesinlikle öyledir. İnsan Allah'ın indinde kainatın en üst seviyeli mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Hasrettim diyor. Sizlerin emrine hazır kıldım. Emrinize amade kıldım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluktan istediği şey de odur. En çok seni seviyorsam sen de bütün mahlukatım içinde en çok seven olmak mecburiyetindesin diyor. Ve sevmeyi temel hedef gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, tekamül seven insanların ulaşabileceği bir hedeftir. Nefretle kimse tekamül edemez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman insanı insan yapan temel faktörün ruhumuzun 19 tane hasletinin en önemlisinin sevgi olduğunu görürüz. Sevgili İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

zikirdir. Ölçme aleti. Bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsa Allah'ı o kadar seviyor. Allah için kendisinden o kadar fedakarlık ediyor. Günün 12 saatinde zikir yapan bir insan Allah'ı %50 seviyor. İki buçuk saat çevresinde zikir yapan bir kişi Allah'ı %10 seviyor. %24 saat zikir yapan bir kişi Allah'ı %100 seviyor. Ki kendisine ait olan bütün işlevlerden sarf-ı nazar etmiş, sadece Allah için yaşıyor kişi. 24 saatlik bir zikir müessesesi bu kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madem ki Allah-u Teala hepimizi seviyor, biz de Allah-u Teala'yı çok ama çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizi en çok seviyor, insanları, çünkü daimi zikre ulaştırıyor onları. Daimi zikrin ötesine ulaştırıyor. Zikir bitiyor. İlahi irade tarafından Allah kelimesi fizik vücuda söyletilmeye başlanıyor. Bu zikrin ötesidir, tesbihtir. İşte bir insanın gece gündüz Allah'ı tesbih etmesi orada söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala sizi insan olarak yarattı. Öyleyse en çok sevdiği mahluksunuz. Şimdi bu sevgiye layık mısınız? Onun ölçeklerinin en mükemmeli, en tekamül etmiş olanı, Allah'a en fazla yaklaştıracak olanı, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim edecek olanı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesli olarak zikretmek cehri zikir. Diye Allah'ı ses çıkarmadan dilinde kımıldatarak zikretmek hafî zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Ama dilinde kımıldatmadan zikretmek de var. İşte sizi daimi zikre ulaştıracak olan yol üçüncüsüdür. Dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesinizle zikredebilirseniz, bir gece zikirle uyuduğunuzu, sabahleyin kalktığınızda zikirle uyandığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mümkün mü? Gayet tabii mümkün. Bugüne kadar binlerce insan, belki on binlerce insan bu hedefe ulaşmışlar. Sayıları az ama insanlık tarihi boyunca bu insanlar hep bunu başarmışlar. Din, mukaddes kitaplarda başlamış bir olay değildir. Din, İlk insan olan Hazreti

Adem'in ve eşi Hazreti Havva'nın yaşadığı bir yükümlülüktür. Mutluluk kaynağıdır. Özenilecek bir şeydir. Sevgili kardeşlerim, dinin dışında mutlu olabilmek mümkün değildir. Ve problemimiz orada başlıyor. Herkes din dendiği zaman farklı bir şey düşünüyor ve başkalarına da öyle söylüyor. En çok kimlere acıyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bu din konusunda? Dini din adamlarından öğrenip de dini bildiklerini zannedenlere. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak durumda olduklarını, bütün gayretimize rağmen onlara öğretemiyoruz. Onlar asırlardan beri din adamlarının din adına söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu insanların nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, hiçbirinin aklına Kur'an'a bakıp da o kendilerinin kulaklarına ulaşan dini kitaplarda, üniversitelerdeki öğretim kitaplarında yer alan din ilminin gerçeklerini araştırmazlar. Bunu hayretle karşılıyoruz. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları öyle bir çemberine almış ki insanlar bir ilim yapıyorlar. İlahiyat fakültesini bitiriyor. Önce İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Din öğreniyorlar. Hayır, Kur'an'dan değil. Kur'an'ın okumasını öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte hikayemiz buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Dikkat edin, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir sözü, en hayırlınız Kur'an'ın okunmasını öğrenen, tecvidli okunmasını öğrenen ve öğretendire çevrilmiş. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın önce lafzını, sonra da o lafzın arkasında saklanan Kur'an'ın ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. O mu? Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mi? Peygamber Efendimiz mi? O hükmettiği zaman onun yaşadığı devirde başvurulacak başka hiçbir kaynak yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah ona Kur'an'ı öğretti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece Kur'an'a dayanarak dini öğrendi, Kur'an'dan öğrendi ve dini bütün sahabeye Kur'an'dan öğretti. Sadece Kur'an. Hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinin bütünü Kur'an öğretisidir. Ve Kur'an'ın dışında hiçbir şey öğretmemiştir.
Sevgili kardeşlerim, hadisler hep Kur'an'ın açıklamalarıdır. Sahih hadislerden bahsediyoruz. Bunun tabi neticesi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belki hadislerin arasında en önemlisini zikretmek istiyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Ve Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden bu kadar emin konuşuyor? Onu Allah konuşturuyor. Ve bu sebeple sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı Allah onun ağzından konuşturuyor. Kur'an'la hükmediyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devre ulaşmışız ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi, öyle bir zaman gelecek ki, mescitler dışarıdan çok güzel bir dış görünüşün sahibi olacaklar. Ama içlerinde mümin bulunmayacak. Hoppala! Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir laf eder mi? Soruyoruz. Neden etmez? Hiç mümkün mü? Bir cami olsun da içine mümin olmasın. Öyle diyorlar. Soruyoruz. Peki kimdir mümin? Mesela diyoruz sen mümin misin? Huzurla müftehir olarak iftihar ederek diyor ki elbette müminim. Peki benim aziz kardeşim nereden biliyorsun mümin olduğunu? Evelallah biz Allah'a inanırız. Allah'a inanan herkes mümindir. El hak doğru. Eğer lügat anlamına bakıyorsanız iman inanç demektir. Mümin de imanın sahibidir. Mümin olandır. Yani inancı olan demek. Allah'a inancı olan kişi mümindir. Müminler de cennete girer. Hayır. Cennete girenler müminler değil, hak müminlerdir. Eski köye yeni adet ve hak müminler sözü de nereden çıktı? Elbette biz çıkarmadık. Kur'an-ı Kerim'den çıktı. Allah Teala inananları yani mümin adı alanları iki kısma ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hak müminler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onlar da mümin. Ama cennete girmeleri mümkün olmayan, cehenneme gidecek olan müminler. Vay, bunu sen nasıl söylersin? Bizim 1400 yıllık geleneğimiz, Allah'a inanan herkes cennete girer, hafif tertip cehennemde leblebi gibi şöyle bir kavrulduktan sonra cehennemden çıkar, doğru cennete gider. Efendi biz buna inanırız diyor. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun, iyi edip inanıyorsun da seni bu inancın Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, kendisini hangi ölçüde mümin sayarsa saysın, çünkü kademelere ayırıyorlar kendilerini. Biz diyorlar üniversite bitirdik. Biz diyorlar üniversite bitirdikten sonra bir de doçent olduk. Ya da evvela doktora yaptık, sonra doçent olduk, sonra profesör olduk. Müsaadenle diyorlar, otur oturduğun yerde bunu biz biliriz.
biz diyoruz ki biz gerçekten sizin gibi üniversiteye falan gitmedik. Din öğretimi konusunda söz konusu yüksek tahsil yapmaksa bizim de yüksek tahsilimiz var. Ama konumuz ekonomi. Biz din alimlerimiz gibi üniversiteden mezun olmadık. Dünya üzerinde hiçbir üniversiteden din konusunda mezun olmadık. O konuda bir doktorumuz var ama o da çok değerli bir şey değil bizim gözümüzde. Önemli olan sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Din öğretenler ne diyor demiyoruz. Çünkü o konuyu korkunç bir hüsranla inceledik. Ülkemizde 22 tane Kur'an meali satılıyor. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Hepsinin hidayete, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına dair olan ayetlerini, hidayet ayetlerini teker teker inceledik ve kahrolduk. Bizim din adamlarımıza kahrolduk dediğimiz zaman neden diyorlar kahroldun? Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken, yaşarken Allah'a ulaşmasının adı. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcı, üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun vücudundan ayrılmasını sağlayan, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin vücudundan ruhun ayrılmasını sağlayan bir müessese. Sonrası, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 21. basamak ulaşma ve 22. basamak yok olma. Allah'ın zatında ruhun ifna olması, fena fillah. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında ruhun yok olması. Üçüncü safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, birinci safa. Mürşid ulaşıp tabiyet, 14. basamak, ikinci safa. Vücuttan ayrılan ruhun Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması üçüncü safha. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah-u Teala diyor ki ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Çünkü bana ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz zaman ruhunuzu bana sizler ulaştırmayacaksınız. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Siz sadece bunu kalbinizden bir dilekle benden dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bu kadar. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allah'u yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve
yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine, Allah'a, men kişiyi, yunib, yönelen. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ve üzerimize farz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor.

münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Sonra da diyor ki Allah Teala ve böylece o müşriklerden olma ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi putları mı tapıyor? Hayır değil. Bu gizli bir şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, ben açık şirkten ümmetim için korkmuyorum diyor. Böyle bir şey gerçekleşemez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirki anlatıyor Allah Teala Rum 32'de. Onlar ki diyor Allah Teala dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani her biri kendi öğrendiğinin doğru din olduğunu zanneder, onun gereğini yapar, cennete gideceğini sanır ve de cehenneme gider diyor Allah Teala neticede. İşte o gizli şirktir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sual, sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir fırka. Peki ey Allah'ın Resulü, kim bu fırka? Fırkayı Naciye. Peki hepsi kaç fırka olacak? 73 fırka. Sevgili kardeşlerim, ahir zamanda yaşıyoruz. Yolun sonundayız yani. Ve zülmani olan inançlarda dahil olmak üzere bugün dünya üzerinde yapılan onlarca yıldan beri devam eden araştırma sadece 72 tane inanç şekli ortaya çıktı. Şeytana tapanlar da dahil, putlara tapanlar da dahil 72 inanç türü. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. O zaman 73. fırka kim? İşte o. 73. fırka, fırkayı Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e.

O da sizler ve benim gibi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler ve benim gibi demekle neyi kastediyor? Tek Allah'a inanan, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini inceliyoruz. Hazreti İbrahim, Hanif dininin sahibi.

İşte o Hanif Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmekle devam eden, nefsi teslim etmekle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir gelişme süreci, kemal derecelerinde olgunlaşma süreci. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acaba ne dedi o zaman? Sizler ve benim gibi tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olan ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, Hanif olanlar.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısaca diyor ki sizler ve benim gibi hanif olanlar diyor. Kimdir hanif? Hanif, Hazreti İbrahim'in dininin o zamanki adıdır. Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tek bir fırka. Birden fazla fırka mutlaka gizli şirki içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. İki, tevhid adı. Bir de üçüncü faktör, teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in hanif dini, tevhid dini, teslim dini. Neyi teslim eder insan? Ruhunu teslim eder. Daha ötede 22. basamakta ruhunu teslim eder. 25. basamakta fizik vücudunu teslim eder. Veçini. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe eder, muhlis olur. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Peki daha ötede ne vardır? Daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmek, irşat makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. İşte bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemiş mi bütün sahabe? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu söylüyor. Affedersiniz 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte. Ve onlar ki tağuttan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanların kendilerine kumanda ederken o kumanda etmesinden içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha ona şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar. وَلَذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Münibine kelimesi, münip kelimesi, enibü kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve yekumussalat ve la tekunu müşrikin. Ona yönel. Allah'a yönel ve Allah'a karşı
takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Sevgili kardeşlerim, müşrik dedikleriniz Allah'ın yolunda hedeflerine yürümeyenler. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi insanlar istedikleri kadar biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Putları da tapmıyoruz. Öyleyse biz müşrik değiliz diyeceklerdir. İşte öğretinin Kur'an'la olmayışı insanları Kur'an karşısında böyle aciz içinde bırakır. Ve insanlar dinin bütün öğretisini, bugünkü din öğretiminin bütün öğretisini yutmuş olsalar, her bir satırı hafızalarında ezber olsa hiçbir şey yazmaz. O insanların ordinaryüs profesör olsalar Allah'a milaki olmayı dilemedikçe gidecekleri yer cehennemdir. Öyle midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu insanlara bir şey anlatmıyor. İnanmayacaksınız. Ama insanlara diyoruz ki, bizi bizden soran insanlar oluyor. Merak etmişler kimliğimizi. Diyoruz ki, bakın, siz bugün klasik din öğretiminin bütününe sahipsiniz. Öyle olduğunuzu kabul ediyorum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hani şu bizim Allah'laşma hikayesi. Biz hep Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını söyleriz ya, Allah'a ulaşmak deriz ya, onu bir takım üç kağıtçılar Allah'laşmaya çevirmişler. Birisi de televizyonda bizim Allah'a ulaşma ifadesini aradaki zaman farkını yok ederek Allah'laşmaya yaklaştırmaya çalışmış. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti, Kur'an'dan öğretti ve bugün din alimlerinin bilmediği bir Kur'an kültürünün sahibi kıldı. Aramızda bir küçücük fark var. Onların bir ömür boyu öğrendiği din, ne yazık ki cennete gideceklerini düşünerek hayaller kuran insanları sadece cehenneme ulaştırabilecek. Bu da bizi çok fazla üzüyor sevgili kardeşlerim. Din adamlarının üzerlerine düşen görevi yapmayarak, söylediklerimizi tetik etmeyerek, hakkımızda sadece bühtanlarda bulunmaları, onları cehenneme sürüklediği için bizi rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın hakikatlerini, şartları ne olursa olsun söyleriz. Bundan hiçbir zaman fütur getirmedik. Hayatımızı olduğu gibi anlatmaktan da hiç sıkıntı duymadık. Herkes bu istikamette hakkımızda bir şeyler düşünür. Ne düşünürlerse düşünürler. O bizi alakadar etmez. Ama biz din öğreticilerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetinde olan kişiyiz. Bugün dünya üzerinde Allah'ın bu öğretisinin sahibi sadece biziz. Bu devrin imamıyız.
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Rum 31-31'de innellezine affedersiniz sevgili kardeşlerim, Rum 31-31 değil. Demin söylediğimiz ayet-i kerime. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Şimdi soruyoruz onlara, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Biz Allah için namaz kılıyoruz. Allah için oruç tutuyoruz. Allah için zekat veriyoruz. Allah için İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Sayılmaz mıyız? Dilemiş sayılmaz mıyız? Elbette dilemiş oluyoruz bunları vermekle, bunları söylemekle, bunları yapmakla. Hayır. Aziz ve de muhterem din adamları, hayır. Dinlerini bildiğini zanneden zavallı alim kardeşlerimiz, ne yapabiliriz de sizi kurtarabiliriz? Bugüne kadar 30 yıldır uğraşıyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye. Şeytanın yaptığı şu oyuna bakın. Ceviz kabuğu rezaletinde insanlar bizim için o dediler şeytandan vahiy alıyor. O delidir. Onun söylediklerinden ibret almak söz konusu olamaz. Çünkü o Arap şeyi bilmiyor. Ve ceviz kabuğu rezaletinden sonra yüzlerce kişi, belki çok daha fazla, belki binlerce kişi aramızdan ayrıldı. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Allah Teala ise diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar mekir yaptıklarını, hile yaptıklarını düşünürler diyor. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın mekri, hilesi onların hilesinden daha güçlüdür. Ne yaptılar sevgili kardeşlerim? Olaylar bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu doğruladı. Kur'an ayetleriyle ispat etti. Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri, 14. ayetleri bunları ispatladı. Ceviz kabuğu rezaletinde bizim Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadığımız iddia edildi. Şeytandan vahiy aldığımız iddia edildi. 3 defa eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir, mutlaka dileğiniz dememize rağmen, bu insanlar tarafından dikkate alınmadı ve yüzlerce kişi aramızdan ceviz kabuğu rezaleti sebebiyle ayrıldılar. Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları söylüyor. Onlara diyor, bu ülkeyi kastediyor.
O yılı kastediyor. Apaçık Allah'ın bir Resulü gelmişti. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Deli dediler diyor Allah Teala. Onun sözlerinden ibret almadılar diyor. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Bu dört olayın dördü de vücut buldu. Yani Allah Teala 14 asır Kur'an-ı Kerim'e, 14 asır evvel, 14 asır sonra gelecek olan Allah'ın bir Resulünü koyuyor ve 60 milyon insanın gözleri önünde olay bütünüyle gerçekleşiyor. Orada neler yazılmışsa 14 asır evvel Allah Teala tarafından Allah'ın o Resulü hakkında, Ceviz Kapı Rezaleti'nde bunların hepsi gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin cennete gitmesi için şu hayatımızı seve seve veririz. Hayat, Allah Teala ne kadar ömür vermişse o kadardır. Herkes kaderini yaşar. Ama sevgili din adamlarımız, ne olur Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Söylediklerimizi elinizdeki İslam'ın 5 şartından ibaret kitaplarla değerlendirmeyin. İslam'ın 5 şartı Allah'a ruhu ulaştırma talebini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva etmiyor. Bu sebeple namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu cehennemden hiçbir şekilde kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı çok büyük bir ibadeti de ihtiva etmiyor. O ibadet zikirdir. Zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ankebut 45'te diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu ekumus salat وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara oku. Anlat. Manasını söyle. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah o ikisinden daha büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Namaz dinin direğidir diyenler haksız mı? Haklı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, o direğin etrafındaki çadırdır. Çadır olmazsa o direğin etrafına kimse toplanıp da yağmurdan, kardan, soğuktan, sıcaktan korunamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi Allah'a çağırmakla görevliyiz. Gözümüzün önünde şu anda 60 milyondan fazla insan, 70 milyon fazla insandan fazlası şu anda cehenneme doğru gidiyor. Ve biz onları, yani sizleri cehennemden kurtaramamanın hüznünü yaşıyoruz.
tabiatıyla bütün söylediklerimizin doğruluğu anlaşılacak. Ama o anlaşılana kadar, şu ana kadar geçmiş olan 30 senenin ötesinde daha birkaç sene daha geçecek. O seneler içinde ölen adamların hepsi sadece din adamlarının onlara doğruları söylememesi, anlatmaması sebebiyle cehenneme gidecekler. Şu anda dini öğretmekle vazifeli olanların omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Sadece bizim İslam dinine değil, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de durum aynıdır. Çünkü üç din diye dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç kitabında esası, o kitaplarda yazılı olduğu veçiyle, üçünde de yazılı olduğu veçiyle, Hazreti İbrahim'in hanifliğindir. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili insanlar, din adamları, hepinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için bunları anlatıyoruz, anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizi dinlemiyorsunuz. O bizim kimliğimizi ispatlayan, Allah'ın Resulü olduğumuzu ispatlayan ceviz kabuğu olayında da bizi dinlemediniz. Ağzı kalabalık birçok insan, hep onlar konuştu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hep konuşacağız. Sizleri kurtarmak için bu ömrü harcayacağız. Yıllar geçecek. Biliyoruz uzun bir ömrümüz var. Ne zaman, ey din adamları, ne zaman o insanların vebalinden kendinizi kurtarabileceksiniz? Hepinizi söylediklerimizi tetkik etmeye çağırıyoruz. Söylediklerimize inanın demiyoruz. Tetkik ettiğiniz zaman otomatik olarak inanacaksınız. Çünkü bizim söylediklerimiz değil, Kur'an'ın temellerini öğreneceksiniz. Sen bizden daha iyi mi biliyorsun diye düşünenler var aranızda. Biz size bir sual soruyoruz. Siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah mı? Bir sual daha soruyoruz. Siz mi doğruyu söylersiniz? Öğrendiğiniz din ilmi mi doğruyu söyler yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Bir sual daha soruyoruz. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye dini Kur'an'dan mı öğretti yoksa sizin bugün öğrendiğiniz o din kitaplarından mı? Biz sadece Kur'an'ı öğrendik ve o Kur'an sizin öğrendiğiniz din öğretiminin insanları ve sizleri hiçbir şekilde kurtaramayacağını söylüyor. Ve sözlerimiz burada tamamlanıyor. İçimiz kan ağlayarak bir defa daha bitiriyoruz sözümüzü. Sizlere acımamak elde mi? Sevgili din adamları, bizim üzüldüğümüz nokta, insanlar cehenneme doğru şu anda 70 milyondan fazla yol alıyorsa, bu vebali sizin üzerinizde olan bir katliamdır. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Fitne katilden beterdir. Siz sadece söylediklerimizi, söylediğimiz Kur'an ayetlerini incelemediğiniz için ve bu sebeple bilmediğiniz için sizin sebebiniz de insanlar cehenneme doğru yürüyor. Ne kaybedersiniz ki inceleseniz? Doğruları gördüğünüz zaman etrafınızdaki insanları uyarsanız, onlar da kendi etraflarındakileri uyarsalar, doğrunun Kur'an olduğunu,
14 asır evvel bu İslam'ın yaşandığını, sizlere anlattığımız İslam'ın yaşandığını söyleseler ne kaybedersiniz ki? Sevgili din adamları, kıyamette iki elimiz yakınızda olacaktır. Neye yarar ki? Siz size düşeni yapmadıktan sonra, incelemedikten sonra insanlara evet o sadece Allah'tan aldığı Kur'an hakikatlerini söylüyor demedikten sonra insanlar gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili din adamları, sizler de cehenneme doğru yürüyorsunuz. En hazini dini öğretmekle vazifeli olan insanların dini bilmemesi. Bu yanlış ilimleri sebebiyle bizim öğrendiklerimizin yanlış olduğunu zannetmesi. Ve bu sebeple 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine sebebiyet vermesi. Biz size hiç şimdiye kadar bizim söylediklerimize inanın dedik mi? Hayır demedik. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz size söylediğimiz Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Allah Teala'nın sizlere mağfiret etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah Teala bize tamamlamayı mümkün kıldı. Evet, sözlerimiz acı, biliyoruz. Ama bütün din adamlarına soruyoruz. Sizler Allah'tan bizim öğrendiklerimizi öğrenmiş olsaydınız, bütün din öğretisinin insanları kurtaracak olan temel esaslardan yoksun olduğunu Allah Teala size ispat etmiş olsaydı, ben size dinin Kur'an'daki aslını sizlere öğretmek üzere öğretseydi, din adamlarına öğretmek üzere öğretseydi, ne yapardınız? Bizimkinden farklı bir konumunuz olabilir miydi? Bir de şunu hiç düşünmüyorsunuz, neden kendimize bu kadar güveniyoruz? Bizim söylediklerimize inanın demiyoruz. Söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik ediniz diyoruz. Ölçü Kur'an'dır. Öyleyse ağır bir vebalin altındasınız sevgili din adamları. Sizlere ithaf olunur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili din adamları, huzurlarınızdan acıyla yeisle ayrılıyoruz. Bir defa daha sizleri Allah'ın doğrularına, Kur'an'a davet ettik. Allah Teala'nın hepinizi vebalden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bugünkü din öğreticileri Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorlar. Kur'an'a göre vahiy sadece peygamberlere mi gelir? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Bugünkü din öğreticileri Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Kur'an'daki İslam'ın 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bizlere gösterdiği hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmak, hayattayken ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane hedef emrin 7'si de günümüz geleneksel din tatbikatında yok. Yani din öğreticileri bunlardan habersiz. Eğer Kur'an'daki İslam bu 7 hedef emrini içeriyorsa ve geleneksel din tatbikatında bunlar yoksa, o zaman Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşamış olsalardı ne öğreneceklerdi? Yaşamış olsalardı nefsini 5. safhada Allah'a teslim eden herkesin Allah'tan vahiy aldıklarını, Allah'ın onlarla konuştuğunu öğreneceklerdi. Muhlislerin Allah'tan vahiy alan, Allah'la konuştuklarını öğreneceklerdi. İradesini teslim eden salihlerin de Allah'ın vahyine mazhar olduğunu öğreneceklerdi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de doğmadan evvel seçilen kavim resulleri, ki hiçbir zaman dilim yoktur ki her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla onlara tebliğ eden bir resul olmasın. Onlar Allah'tan vahiy alanlardır. 4. grup Allah'tan vahiy alanlar. 5. grup Allah'tan vahiy alan, her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı. Şimdi 5 grup insan, usbi slaytımız var. Allah'tan vahiy alanlara bakacak olursak 5 grup insan her devirde Allah'tan vahiy alıyor. İşte vahiy müessesinin devam ettiği 5 grup insan. Bir, asaleten veya vekaleten devrin imamları, Enbiya 73 ve Secde 24'e göre Allah'tan vahiy alıyor. 2, kavim resulleri Cuma 2 ve Nahl 36, bunlar Allah'tan vahiy alıyor. 3, iradesini teslim eden veli mürşitler, hem Tövbe 71 hem de buraya Tövbe 100'ü de ilave edelim, Allah'tan vahiy alıyorlar. 3, 4, muhlisler, vekil mürşitler, onlar da Allah'tan vahiy alıyorlar. 5. grup da ulul elbab, nefsini Allah'a teslim edenler. Ali İmran 7'ye göre onlar da Allah'tan vahiy alıyorlar. Neyse, 5 grup insan Allah'tan vahiy alıyor. Eğer din öğreticileri peygamberlerden başka, yani bu 5 grup insandan sadece kime vahyettiğini kabul ediyor bizim zat-ı muhteremler, Enbiya 73'teki Allah'ın asaleten devrin imamı olarak tayin ettikleri peygamberleri kabul ediyorlar. Ama peygamberler arasında da fetret dönemi var. Fakat devrin imamlar arasında fetret dönemi yok. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesini de buraya ilave edebilirsin. Maide 19'da nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Hz. İsa Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında tam 600 yıl.

0: yıllık bir fetret dönemi var. Başka bir nevi Resul yok. Ama bu süre içerisinde de Allah Teala Bakara 87'de devamlı Resuller gönderdiğini beyan ediyor. Öyleyse bunlar da Allah'tan vahiy alıyorlar. Fakat keteyna Musa'l kitabe ve kefeyna min ba'dihi bir resulü ve ateyna İsa ibn-i Meryem'el beyinati ve yetnahu bir ruhul kudüs. Ve öyle ki nefslerinin hoşlanmadığı bir şey gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sefer de kısmı yaranladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Veli Resul'lerin devamlılığı söz konusu. Ve secde 24'te bunlardan bir tanesini Allah-u Teala derin imamı tayin ediyor. Cuma 2 bunlardan dolayısıyla onların öğretileri eksik, yanlı. Kur'an'daki İslam'ı ne yazık ki yaşamıyorlar. İzmir'den bir izleyici Muhterem Hocam, tövbe almak konusunda el öpmenin gerekli olduğunu arkadaşlarıma nasıl ispat edebilirim? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve Mümteni Suresinin 12. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. Onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in eli Allah-u Teala daimi tecellide olduğu için Allah'ın eli olarak kabul ediliyor. Ve dikkat ederseniz tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte biat edilen kişinin eli altta, önünde biat edilen kişinin eli üstünde. İşte bu ayet-i kerime el öpmenin kesin olduğunu beyan ediyor. Yetmez. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde o ağacın altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَيِّنُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Bu ağacın altında sahabenin hepsi Resulullah'a biat ediyorlar. Ama onlar arasında olmayan Hazreti Ömer karşı tarafa elçi olarak gitmiş. Onu da orada tutuklamışlar, tutmuşlar. İşte orada olmayan Hazreti Ömer'in yerine Peygamber Efendimiz sağ elini sol elinin üzerine koyarak bu da Hazreti Ömer'in biatıdır diyerek üç kere alıyor ve öpüyor ve alnına götürüyor. Dolayısıyla el öpmenin bizzat Resulullah'ın sünneti olduğunu, biat etmenin de Kur'an-ı Kerim'in bir hakikati olduğunu, her ikisi de Allah'ın bir hakikati, mutlaka tövbe alan kişinin bu seremoniden geçmesi lazım. Bu tövbe alarada bir tövbe değil, yedi şahidin huzurunda yapılan bir tövbe. Mürşid önünde yapılan tövbenin, el öpme merasiminin muhtevasında yedi şahit var. Birinci şahit Allah-u Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit arşıttan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katiben melekler. Dikkat ederseniz, ben ve bana tabi olanlar. Ben dediği, asaleten devrin imamı, asaleten devrin imamının ruhu, arşı tutan melekler ve mürşidin kalp gözü, 7 sıva 4 teslimi yaşayan, irşada memur ve mezun kılınan sahabenin kalp gözünden bahsediyor. Kiramın katibi melekleri, bunlar da yazıcılar ve kişinin amel defteri. Allah razı olsun. Burada bir izleyici Muhterem Hocam, kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahların örtüleceğini ve mürşide tabi olunca günahların sevaba çevrileceğini hangi ayetler bize ispat edebilir? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahların örtüleceğini Enfal 29 bize haber veriyor. Ey ameni olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız size furkanlar verir. 7 furkan ve sizden günahlarınızı örter. Yani akil ve abali olduğunuz noktadan o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yani günah miktarı kadar sevap veriyor. Yani günahları affediyor. Ve size mağfiret eder, günahlarınızı sevaba çevirir. Eğer mürşide tabi olursanız. Furkan 70'e göre İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenen. Furkan 70. Kim tövbe eder, mümin olur, ıslah edici ameller nefs eskesine başlarsa fe ulaike yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenen, onların seyyiatlarını Allah-u Teala hasenata tebdil eder. Yani günahlarını sevaba çevirir. Bilirse kim Allah'a ulaşmayı dileyince günahların örtüleceğini, Enfal 29. Müşteye tabi olunca günahların sevaba çevirilerini, daha birçok ayet-i kerime ama bunlardan bir tanesi Furkan 70. Bize açıkça beyan ediyor, açıklıyor inşallah. Biricik'ten bir izleyicimiz, muhterem hocam zikir yaparken hem Allah'ı düşünmek istiyorum ama başaramıyorum. Onu da ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim yapamıyorum diye değil. Sen niyet edeceksin ve gayret içinde olacaksın. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Hani doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil. Kendi gayreti ve çevre. İşte gayret edeceksin. Hemen ben yapamıyorum bir iki kere, üç kere, on kere deyip de havlu atarsan olmaz yani. Sen o niyetle ben Allah'ı düşünerek zikir yapacağım diye niyet edeceksin ve gayret edeceksin. Tekrar tekrar seni sonuca ulaştıracak olan Allah'tır. Başarıya ulaştıracak olan Allah'tır. Hemen birinci kere, ikinci kere, üçüncü kere yapmayınca sonuca gitmezsen o zaman olmaz. İnsanlık tarihi boyunca başarıya ulaşanlar azmedenler asla vazgeçmeyenlerdir. İşte Edison adam ben demiş elektriği bulacağım. Belki 900 tane deney yapmış. Hiçbir sonuca ulaşmamış ama vazgeçmemiş. Sonra da birinci deneyde elektriği bulmuş. Bunun gibi daha birçok örnek verebiliriz. Öyleyse başarıya ulaşanlar azmedenlerdir, vazgeçmeyenlerdir. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Mekke'den tekrar fethedeceğim imanına sahip, inancına sahip ve vazgeçmediği için de sonuçta Allah-u Teala onu hedefine ulaştırdı. Önemli olan karar verdikten sonra vazgeçmemek. Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesinde Lokman Aleyhisselam evladına evladım ya büneyye akum selate namaz kıl vermil bin marufi marufla emret ve enhanun keri vesbir ala ma asabeke inne zalike min azminun yani sana isabet edilene sabret ne gelirse Allah'tan sabredeceksin. İşte bu mutlaka yapılması gereken işlerden, azmedilen işlerdendir. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat ve muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, Efendimizin ve sizin sürekli anlatımlarınızda özenle üzerinde titizlikle durduğunuz Allah'a ulaşmayı dilemenin neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin sürekli üzerinde durduğu Allah'a ulaşma dileği bir hedef tayinidir. Yani bütün varlıklar için, bütün insanlar için hedef Allah'tır. Her şey insan için. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Her şey insan için. Ama insan kim için? İnsan Allah içindir. Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Öyleyse şu dünya üzerinde en üst noktadaki insan tamam. İnsan bütün varlıkların en müteberridir, en şereflisidir. Ama o insanların içerisinde de en üstün kişi yeryüzünün halifesidir. Ve her şeyi Allah Teala onun emrine vermiştir. Diğer insanlar da kim içindir? Diğer insanlar da Allah içindir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Netice mutlu olmak. Allah her şeyi bir sebep sonuç tarzında yaratıyor. Allah'ın tek bir muradı var. En sevdiği varlık olan insanın mutluluğu. Ama bu mutluluğa ulaşabilmesi yaratılış gayesi olan Allah için olmasına, Allah'a %100 teslim olmasına bağlı. Bütün her şey bizim için ama biz de Allah içinsek, Allah için olmak Allah'a teslim olmak demektir. Allah içinsek ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah içinsek fizik vücut teslimi, Allah içinsek nefsimizi, Allah içinsek irademizi ve teslimlerimizi tamamladığımız zaman %100 Allah için oluruz. Ama %100 Allah için olduğumuz zaman da en üst seviyede %100 mutluluğu yaşarız. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir izleyici muhterem hocam, bulunduğumuz ortamda konuşulanların konuşmaları düşünce yapımızı etkilememesi için ne yapmalıyız? Zikir yapmalısınız. Bulunduğunuz ortamda insanlar malayeni konuşmalar yaparlar, boş konuşmalar, dedikodular, şu bu. Onların konuştuğu süre içerisinde siz de iç sesinizde, sessiz sesinizde, kalbin sesiyle hep Allah diye zikredeceksiniz. Yani bütün dışarıya açılan şeytani kapıları zikirle kilitleyeceksiniz. Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz. Ve o anda siz Allah'la iletişim halindesiniz. Allah'ın katından rahmet, fazl, selavat kalbinize geliyor. Siz zikrettiğiniz için zihniniz Allah'la meşgul. Gelen Allah'ın katından gelen nurlar kalbinize ulaştığı için kalbiniz Allah'la ve siz o zaman Allah'a aitsiniz. Ama bitiminden sonra size de söz hakkı düşer ve konuşmak zorunda kalırsanız bu sefer de ayetleri konuşacaksınız inşallah. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Allah Teala'nın emri bu istikamette. Dolayısıyla etrafınızdaki çevrenin size etki etmemesi zikrinize bağlı bir olaydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Konya'dan bir izleyici muhterem hocam, Allah-u Teala zaman ve mekandan münezzehtir sözünden ne anlamalıyız? Allah için zaman yoktur, Allah için mekan da yoktur. Zaman mahluktur, mekan da mahluktur. Allah mahlukatın sahip olduğu sıfatlardan hepsinden münezzehtir. Buna ihtiyacı yoktur. Mekan boyutları biz insanlara aittir, 3 boyut. En boy yükseklik, zaman boyutu da dördüncü boyutumuz. Bunlar yaratılanların boyutlarıdır. Ama Allah yaratandır. Ne zamana ne mekana ihtiyacı yoktur. Sözünden bunu anlamalıyız. Yani zaman ve mekan yoktu. Ama Allah vardı. Neredeydi? Allah yokluktaydı, arştaydı. Ve arşta yoklukta olan Allah yaratmayı diledi. Ve yarattığı ilk şey zaman. Niçin zaman diyoruz? Çünkü enerjiyi yarattı Allah Teala ve enerjinin hareketiyle zaman başladı. Sonra enerjiyi maddeye dönüştürdü, mekanı oluşturdu. Olay bu ama Allah bütün bunların hepsinden münezzehtir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah Teala için yerime göğüme sığmadım. Ama mümin kulumun kalbine sığdım. Yerler, mekanlar ve göklerin hareketi zamanların hiçbirine sığmadım. Ama mümin kulum kalbine sığdım. Burad-ı ilahi bir gün kalp aynasında Allah'ın zatı görülür. Ama o kişi Allah'ın zatını gördüğü zaman yine bir mekana gelmiş değil. Sadece kalp gözüyle Allah'ın zatını görüyor. Gördüğü Allah yine yoklukta ve zamandan ve mekandan yine münezzeh. Allah razı olsun. Amasya'dan bir izleyici muhterem hocam, kendi çapımızda hizmet yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımını tam olarak hissedemiyoruz ve üzülüyoruz. Yanlışımız nerede ve ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, bir kere üzülmenize gerek yok. Kendi çapımıza hizmet yapmaya çalışıyoruz. Niyet ederek Allah için yaptığınız hizmetin hiçbir zerresi boşa gitmiyor. Hissetseniz de hissetmeseniz de boşa gitmiyor. Kiramın katibi melekleri amel defterinize yazıyor. وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرَّوْا. Derecat kaybettirici işler de işlerseniz boş değil. Derecat kazandırıcı hayır işlerseniz yine boş değil. Onların karşılığını mutlaka Allah size veriyor. O hayırları işlediğiniz an hayır Allah'tan, şerli işlediğiniz an şer sizin nefsinizden. Üzülüyorsanız şerleriniz hayırlarınızdan daha fazla demek ki yani. Halbuki bunu önüne geçmeniz lazım. Yani hayırların daima şerlerden üstün olması gerekir. Kim için hayırlar şerlerden üstün? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını Allah'ın garantisinde sahip olun. Allah'a ulaşmayı kalben dilerseniz, bu talebi Allah kalbinizde görürse Rahim esması ile tecelli eder ve sizi mutlaka size ait olan mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olduğunuz an 12 tane insanla tabiyet gerçekleşir. Ve Allah Teala vasıta emirleri size sevdirerek emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye teske kademlerin bir bir geçersiniz ve ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Ermiş evliyadan oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Diler dilemez Allah'ın kulusunuz, şeytan olmaktan kurtuldunuz. Ama 7 kademedeki tezkiye ile ermiş evliya oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ama sonsuz mutlulukla yaşamak istiyorsanız sonsuz mutluluk %100 Allah'a teslimiyetledir. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Mutluluğunuz 151. Fizik ucu teslimi mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz 181. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %100'e ulaşacak. Ve iradenizi teslim ettiğiniz an %100 olan dünya mutluluğunuzun kat be kat arttığını göreceksiniz. Allah razı olsun. Burada mı izleyici muhterem hocam, sürekli aynı hatayı yapan kişi ruhsat mı kullanıyor? Ruhsat nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sürekli aynı hatayı yapan kişi üzerinde o yaptığı hatadan ders almıyor. Üzerinde durmuyor. Diyelim ki bir hatayı yapmamız halinde Allah'ın oradan muradı nedir? Bir derecat kazanmamız içindir. Bir kişi gelip bize bir tokat atıyor. O tokatın bize atılmasına izin veren kim? Allah Teala. Allah da ya takdiriyle ya müsaadesiyle hiçbir şey boş yapmaz. Allah'ın izin ve takdirinde oluşan her olay bizim lehimizedir, aleyhimize değil. O zaman o tokadı ne yiyoruz? O tokadı yememizin arkasında derecat kazanmamız vardır. Ne diyor İncil'de? Tokat atana öbür yanağını çevir. Neden? Çünkü zaten derecat kazanıyorsun birincisinde. İkincisinde de derecat kazan. Gaye derecat kazanmak. İkinci noktada eğer etkileniyorsan O zaman nefsinin afetlerinden hangisi daha seni rahatsız ediyor? O noktada onu öğreniyorsun. Onu öğrendikten sonra da ondan kurtulabilmek için gerekli ne yapacaksın? Zikrini artıracaksın ve yine hedefine ulaşacaksın. Yani her şey biz insanların lehine. Şimdi ruhsat bir şeyi Allah'a sorduğunuz an nefsinizin talebi varsa, size eğer Allah Teala izin veriyorsa orada ruhsat vardır. Ama onun dışında hayır. İşte Luka 27-29'da ne diyor? Tokat atana öbür yanağını çevir. Tokat attığın zaman derecat kazanıyorsun. Bir daha tokat atsın yine derecat kazanacaksın. Yani hedefiniz hep derecat kazanmak. Ama bundan etkilenen kişi ne yapması lazım? Kesinlikle zikrine başlaması lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Size bir sualim olacaktı inşallah. Hidayet çağı içinde olduğumuzu sizden öğrendik. Bu çağ hakkında bize bilgi verir misiniz? Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Çağımız hidayet çağı. Son şeriat kitabı Kur'an'ın kenefi hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ama hedefi hidayet olan Kur'an-ı Kerim unutulmuş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse Kur'an rafa kaldırılmış. Kur'an'ın sadece resmi var. İslam'ın da ismi var. Ben Müslümanım diyen kişiye sorun bakalım. Kur'an'dan herhangi bir ayet size söyleyebilir mi? Çok nadir. Söylese de sadece ezbere, kulaktan dolma sözlerle. Ama hedef yine o Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri öğrenmek değil. Hidayetin kaybolduğu bir dönem. Hidayet ne zaman kaybolur, ne zaman Kur'an unutulursa. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duhan fitnesinden söz ederken ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Hayır diyor, şu anda Yahudilerinde Tevrat var, Hristiyanlarında İncil var. Bunların ne işine yarıyor? İlmin insanlardan alınması, evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle, kişilerin mürşidi din tatbikatından çıkartmasıyla. Şu an geleneksel din tatbikatında Allah'ın onlara din öğretmesiyle vazifeli kıldığı mürşitler yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kullarla arasına kimse giremez hürafesini yayarak insanların mürşide ulaşmasına engel oluyor. Böyle insanların da Kur'an kursaklarından geçmiyor. Öyleyse bu çağımız hidayet çağı. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi. Bu da dört hidayetin dördü, İslam'ın bütününü, Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an haram, mutlukların sorular, cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepsi üzerinize olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi bir sohbette birlikte kıldı. Sizi çok seviyoruz, çok ama çok. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği bir sevgi. Eğer sizleri seviyorsak, eğer sizler bizi seviyorsanız, böyle bir sevgide bir üçlünün söz konusu olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Biz Allah'ı seviyoruz, Allah da bizi seviyor. Öyleyse bir üçlü sevgi alışverişi. Biz Allah ile aranızda sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın sesiyiz. Allah Teala bize tasarruf ediyor. Onun tasarrufundayız. Söylediğimiz her şeyi o söyletir. Yaptığımız her şeyi o yaptırır. Öyleyse Allah Teala dünyada verilen bu gezegene hangi mesajı verecekse o mesaj mutlaka bizim ağzımızdan dünyaya yayılacaktır. Bir tarafta şeytan var. Ve onun yardımcıları. Bu insanlar şu anda dünyayı ele geçirmiş gibi görünüyorlar. Birçok kalpleri kapkaranlık insan şu dünyaya şu anda hakim olmuş durumda. Bu hakimiyetlerini daha üst boyutlara çıkarmak istiyorlar. Allah buna müsaade edecek mi? Bir yere kadar evet. Ama sonra her şeylerini kaybedecekler. Ne demek istiyoruz? Bütün negatif faktörlerin yok olacağı yeni bir dünya nizamına doğru ilerliyoruz. Elbette savaşlar olacak. Elbette anlaşmazlıklar olacak şu anda olduğu gibi. Ama bunun sonucunda, savaşların sonunda bir yeni dünya kurulacak sevgili kardeşlerim. Allah sevgisinin, bu sevginin insanlara verdiği mutluluğun, refahın, huzurun bütün insanlara yayılacağı bir mutluluk dünyasına hep birlikte adım atacağız. Bu müjde Allah Teala tarafından sizlere söylenmek üzere bize verilmiş durumda. Elbette anlaşmazlıklar olacak. Elbette iblis elindeki bu dünya hakimiyetini iyileri kontrolü altına alma yetkisini elinden kaçırmak istemeyecektir. Bunun için her türlü kötülüğü bu dünyada verilen gezegende gerçekleştirmek isteyecektir. Bu onun
mutlak olarak yenileceği son savaştır. Şu anda bildiğiniz gibi dünyaya şeytan hakim. Dünya üzerindeki harpler, hepimiz biliyoruz ki haklı sebeplere dayanmıyor. Bütün dünyayı şeytan ve avanesinin kontrolü altına almaya çalıştığı bir yeni dünya düzeni kurmak üzere hareketteler. Hakimiyetlerini tamamlamak azmindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu onların arzusu, onların hedefi. Hadi gelin şimdi hep beraber Allah'a bakalım. Allah ne diyor? Allah Teala diyor ki, sulh ve sükun bizim dünyada oluşturacağımız sonuç, bu sonuç olacak. Dinlerin birleştirildiği, hangi dinden olursa olsun bütün insanların birbirini kucakladığı, hepsinin diğerleri için yaşadığı yeni bir dünya nizamı. Bundan 14 asır evvel biliyorsunuz ki sahabe başkaları için yaşayanlar oldular. İşte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kalan muhacirler yani göçmenler Medine'ye hicret ettiler, göç ettiler. Medine'de bir vatan buldular kendilerine. Medine'deki kardeşleri onlara her şeylerini paylaştırdılar. Medine'de birçok ev yapıldı. Hem Mekke'den gelenler, hem Medine'dekiler bu evlerin her birinde alın teri döktüler. Hiç kimse bu benim evim değil, ben başkaları için çalışmam demedi. Bütün güçleriyle başkaları için yaşadılar. Herkese yetecek kadar bina inşa ettiler. Her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu paylaşma olayı diğergâmlıktır. Allah sevgisi olmadıkça insanlar üzerinde tahakkuk etmez. Öyleyse Allah'ı sevin. Sevdikçe Allah tarafından sevilirsiniz. Allah Teala tarafından sevildikçe insanları daha çok seversiniz. İnsanları daha çok sevdikçe insanlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler sadece tanımayanlar olur. Hakkınızda başkalarından duydukları yanlışlarla hüküm verirler. Sevgili kardeşlerim, aslında hepsinin haklı olduğu bir taraf var. Hadi gelin bakalım bugün din adamlarına ne görmüşler din öğretimi olarak? İslam'ın 5 şartının insanları cennet saadetine ulaştıracağını görmüşler. Alim olarak kabul ettikleri insanlar onları buraya sürüklemiş, bu noktaya sürüklemiş. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu muhteva insanları cehennemden cennete ulaştıracak olan muhteva bununla ölçülmüyordu. İslam'ın 5 şartı diye bir olay o zaman mevcut değildi.
Öyleyse bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 tane, teslimi yaşadıkları kesindir. Öyle midir? Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diledi mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ivâdî. Onlar diyor sahabe için Allah Teala tâgûta kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken diye başlıyor olay. Tağuta kul iken. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar tağuttan kaçındılar, kurtuldular. اَنْ يَعْبُدُهَا Ona kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en üstün bildiğimiz insanlar başlangıçta korkunç bir durumdaydılar. Her türlü yanlışlığı yapıyorlardı. Kervanların yollarını kesiyorlardı, insan öldürüyorlardı ve de canlı canlı küçük kızları, kendi kızlarını toprağa gömebiliyorlardı. İşte bu vahşeti yapan bu insanlar her kabile birbirine kan davasıyla düşmandı. Bu mütemadiyen insan öldürüyorlardı. Bu kanlı katiller Allah'ın en üst seviyedeki evliyaları oldular. Allah'ın dostları oldular. Neyle? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Ayet-i Kerime açıkça söylüyor. Sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bu tabiyet kainatın en büyük mürşidine yapılan tabiyet. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğu ifade ediliyor. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sonra tabi olmanın sonucu ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Tüm sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Âl-i İmrân 73 İnnel hüdâ hüdallâh Bakara 45 İnne hüdallâhi hüvel hüdâ İnnel hüdâ hüdallâh muhakkak ki El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Bunu Allah'ın ulaştırmasıdır diye yorumlayanlar da olmuş. Onlara da cevabımız var. Allah'ın ulaştırmasıysa, hidayet nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. İşte Şura Suresinin
13. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Onlardan kim Allah'a münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşır demiyor. Onlardan kim o Allah'ın seçtiklerinden %95'ten her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın ulaştırması söz konusu. İşte bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Yani hidayete ermişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Peki bundan sonraki safha fizik vücudun teslimi. Fizik vücudun teslimine bakıyoruz. Acaba sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte gene bir garantili ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını teslim edenler. O zaman onlar hidayete erenlerdir diyor. Fizik vücudunu teslim edenler, kurtulanlar. Bu tabi kurtuluşun üçüncü safhası. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, Arapçasından başlayalım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden Allah Teala Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nelerden almış? Adem oğullarından, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızdan almış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında veçlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Gördük ki etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Öyleyse bir adım daha öteye geçelim bakalım. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir insanın nefsini Allah'a teslim ettiği yer, ulul elbab olduğu yerdir. Ulul elbabın vasfını veriyor Allah Teala li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur.
Öyleyse Ulu'l-Elbab'ın müşterek vasfı daimi zikrin sahibi olmak. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Ulu'l-Elbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Kimdir ahsen olan söz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Kur'an ayetleri. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbaptır onlar diyor. Onlar mülklerin sahipleridir. Gördük ki mülklerin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek farz. Bütün sahabe mülklerin sahibi olmuş. Burada bitiyor mu her şey? Hayır, bitmiyor. Daha ihlas makamı var, salah makamı var. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Allah Teala evvela muhlis olmayı farz kılıyor. Biz ulu'l-elbab olmayı farz kılan ayeti söylemedik. Allah Teala bu konuda diyor ki اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْتُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Ali İmran 103. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Gördük ki daimi zikir ulu'l-elbab olmak da üzerimize farz ve bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Peki munis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala onun da üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hunefae ve ma umiru ve onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe Allah'ın kulu, Allah'ın abdi, Allah'a abd olmaları için, üst seviye bir kul olmaları için lehuddine onun dininde hunefae hanifler olarak muhlisler olmakla emrolundular diyor. Bu haniflerin muhlis olmaları yani dinde halis olmaları emrolunuyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için söylüyor. Onlar diyor, onlara deyin ki, siz de Allah'ın kulusunuz, biz de Allah'ın kuluyuz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Sahabeye Allah Teala böyle emrediyor. Sahabenin muhlis olduğu da kesinleşmiş. Peki bundan sonraki makam, ondan sonra Allah Teala bu insanların günahlarını örtüyor. Onlara salah nuru veriyor. Onların günahlarını sevabe çeviriyor ve onların iradelerini teslim alıyor. Ve onlara diyor ki irşada memur ve mezun kılındınız. Peki bütün sahabe İrşada memur ve mezun kılınmış mı? Evet. Bütün sahabe
irşada memur ve mezun kılınmış. İster Medine'den, Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç edenler olsun, yani ister Ensar olsunlar, ister Muhacirin, hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, ister Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi diyor Allah-u Teala'nın muhtevası içinde sahabeye ondan sonraki neslin tabi olduğunu anlatıyor. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Ensara ve Muhacirine daha sonraki neslin tabi olduğu ifade buyuruluyor. Sonrası da var. Bunlara tabiin deniyor. Tabiine de tebe-i tabiinin tabi olduğu kesin. Peki bundan sonrası var mı? Evet var. Bundan sonra bugüne kadar gerçek tarikatlar hep tabiyet esası üzerine gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi olanlar. Ondan sonra bunlara tabiin deniyor. Onlardan sonra tabiine tabi olanlara tebe-i tabiin deniyor. Bundan sonra da tebe-i tabiine tabi olanlar var.

Hepimiz tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun ikinci halkasıdır. Birinci devresinde kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler, mutluluk başlar. Bu yüksek derecedeki mutluluk mürşide ulaşmakla artar, nefsin tezkiyesiyle daha artar. Ve kişiyi ta o noktaya ulaştırır. Mürşit noktasına. Allah Teala ne diyordu? Tövbe yüzde o sabikunen evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte buradaki bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ensar da, muhacirin de, her ikisi de kendilerine tabi olunan salâ makamındaki destinlerini bitirmiş, daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş ilahi iradenin üzerlerinde. Görev aldığı, onları artık kendi iradelerinin değil, ilahi iradenin kontrolü altında tuttuğu sonsuz bir zikre ulaştırdığı, ki bunun adına tesbih diyoruz, tesbihe ulaştırdığı bir muhteva içinde bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala bizlere bunları öğretti. Bu noktaya geldiğimiz zaman ne gördük? İslam 7 safhadan oluşur. 4 tane de teslimden. Her birinin ayetlerini verdik. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler. Farz. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Farz. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın garanti ettiği safayı tamamlamışlar. Sonra bütün sahabe zikirlerini 18 saat zikre çıkarıp onu da arttırıp onu da geçip fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul albab makamının sahibi olmuşlar. Farz. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilmişler. Tövbe-i nasuhlarını gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. O da farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kıldığını hiç unutmayacağız. Peki zamanımızdaki din alimlerinin bu konuya bakış açıları ne? Aralarından çok küçük bir kısmı böyle bir şeyin tasavvuf tarafından, tasavvufçular, mutasavvıflar tarafından yaşandığını söylüyorlar. Ama onlar sahabenin bu hedeflere 7 safa ve 4 teslime sahabe devrinde ulaştığını, ama onlar bu 7 safa ve 4 teslimin Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer

aldığını bilmiyorlar. Öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın oyununu görebiliyor musunuz? Şeytan bundan belki 30 yıl evvel gerçekleşmesi gereken Allah'ın bu güzelliklerini bütün insanların yaşamasını 32 yıldır engellemeyi başardı. Neye borçlular bunu ya da bu hangi sebeple böyle bir durum oluştu? Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden bu tarafa dinin kökleri dumura uğradı. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimi tamamen unuttular ve sadece İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmak için geçerli olduğunu zannettiler. Ve bu inanç bütün İslam alemini yerle bir etti. Şu anda dikkat edin, İslam aleminin büyük kısmı şu anda bir nevi istila halindedir. Ve bir zamanlar bütün ilmi dünyaya yayan İslam alemi artık ilimden uzak bir zavallı hüviyete bürünmüş durumda. İlmin ilk adımlarını onlar atmıyor. Başkaları atıyorlar, onlar da taklit ediyorlar. Halbuki Allah-u Teala bize o ilimlerin ötesini öğretti. Işık hızının aşılabilmesi için muhtevanın mutlaka değişmesi lazım geldiğini, karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının ötesine geçmesi gerektiğini Allah-u Teala bize öğretti. Elektronların ve karşıt elektronların nötronlardan yaratıldığını, vücuda getirildiğini öğretti. İslam'ın 7 safhasının hepsinin farz olduğunu ve bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını öğretti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Hz. İbrahim'in dininin olduğunu, tek bir dinin mevcut olduğunu öğretti. Öyleyse dünya sulhünü gerçekleştirecek olan olay budur. Biz şu anda Hristiyanlara da, Musevilere de dinlerinin tek bir din olduğunu, o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu ispat edebilecek hüviyetteyiz ve bunu onlara ispat ettik. Burada Hristiyanlara, Türkiye'de kardeşlerimiz Musevilere, Hristiyanlara anlattılar. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala Hz. Musa'nın Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hz. İsa'nın Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. İsa'nın affedersiniz Hz. İbrahim'in Hanif dininin mensubu olduğunu söylüyor. Öyleyse başka bir din hiç olmamış. İşte
Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tut. İşte bu din hanif dinidir. Sen hanifsin. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla ne de dini hanif dininin dışında bir din olarak ortaya koyduğunu göremezsin diyor. Sadece bir tek din vardır diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O din ezelidir ve ebedidir. İşte bunu mukaddes kitapların üçü de söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor, ondan evvel İncil söylüyor, ondan evvel Tevrat söylüyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Yani 3 dinin de şeriatı, ondan evvel Hazreti İbrahim'in de şeriatı, ondan da evvel Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı şeriat. Başka bir din yok. Bir tek din. Şeriat dinin bütünüdür. Öyleyse bu mütevada niçin dini ikame edin diye ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar takva sahipleridir. Fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, daireyi tamamladığınız zaman bir tek din görüyorsunuz. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir ve yakın gelecekte bütün dünyayı tek bir din olarak kaplayacaktır. Elimizdeki deliller kesin. Hiç kimse bunlara itiraz edemez. Ve Allah Teala bu hakikatleri bu dünya üzerinde, dünya adı verilen bu gezegende bize öğretti. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. Bundan evvel hiç böyle bir şey işittiniz mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 yıl, 300 yıl bu hakikatler hep var olmuş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. İnsanlar sadece din deyince inanç, iman akidesini bir tartışma konusu yapmışlar. Her şeyi berbat etmişler. Evet, her şeyi sevgili kardeşlerim, bir defa insanların cennete girmesini önlemişler. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa onun yaşadığı bütün statüyü yaşayan kimler hariç? Sufiler, tasavvufu yaşayanlar. Tasavvuf deyip geçmeyin. Osmanlı İmparatorluğu boyunca insanların %90'dan fazlası İslam Osmanlı'nın muhtevası içerisinde sufiydi. Osmanlı tebaasının Müslüman olanlarından bahsediyoruz. Üzerlerinde hakimiyet kurdukları hiçbir ülkede adalette en ufak bir hata yapmadılar. O ülkeleri, onları mahvetmek üzere değil, onları korumak üzere, orada adaleti sağlamak üzere fethettiler.
Bunlar işgal değildir, fetihtir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam bir defa daha bir bütün olarak yaşandı. Osmanlı devrinde. Bir bütün olarak yeniden yaşanacak bizim devrimizde. Gelecek günlerde bütün dünyanın o tek dinin muhtevası içine girdiğini göreceksiniz. Herkes Allah-u Teala'nın hakikatlerini öğrenecek, kendi dinlerinin aynı din olduğunu görecek. Allah-u Teala'nın söylediği statüde aslında Buda'nın dini de aynı din. Nasıl diğer dinler zamanla bozulup da bu hale geldilerse, insanları kurtaramaz bir hüviyete ulaştıysa, o da orada da bozulma söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün görünene değil, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. İşte Kur'an olur ki, Allah'ın bütün bu hakikatlerini muhtevidir. Bütün dünyayı bu devirde hedefe ulaştıracak olan, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan da İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة مع

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Sırâta aleyhim ve alâ dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir dini zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah Teala'nın sizi
ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan her kim, herkes dalalettir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun. Ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri içinde hazırlarsın. Oraya gene seni ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yünip olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün. Yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz. Bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu? Kişi vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yünip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah Teala diyor ki cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asre, asra yemin olsun. Zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız.
Ama karar merceği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Amin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnen insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Sadece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bi hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah-u Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor, ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri şeyler ile, iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da âmenû olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayet de aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler. Hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar
arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve taakkuda kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fil beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine? Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri
Başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil. Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da, cinleri de Allah Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı denediğiniz nokta. Peki, sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar. Cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur. Cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar âmeni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Âmeni olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse,
tağutun dostu Allah'a edilemezlerse, Allah'a edilerse, dinemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a edilemezlerse hüsranda olanlar gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlamak kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizlemek konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır, ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaya ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek.
ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik ayetlerle. Dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine onların velisidir. Amenu. Amenu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır.

nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın, tağutun kulu olursa veya şeytanın, tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasından diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah, layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmez. Manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir. Kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra

Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız. Kurtuluşunuz olur. Ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada ey amin olanlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Bunların hepsi birer engeldir. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar. Kalbinizdeki ekinneti dışarı alır. Yani idraki önleyen müesseseyi ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat. Muhbit olursunuz. Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta Rahim Esma'yla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastanız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve İşitme hastanız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın yedide biri kadar derecat kazandırdı. Ve günahlarınızın hepsi sevaphanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, şuuranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah Teala onların. Hicr suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim.
Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minevine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu.
Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman üçüncü kat cennetin de sahibi olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ımız salavat.

hem dinle saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sizlerle beraberiz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah, sizler ve biz. Biz bir bütünüz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. Allah Teala onu sevenlerin bir arada olmasını istiyor. Allah'ı sevenler Allah'ı sevmek dediğimiz zaman bunun başlangıç noktasının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmelisiniz. Seven sevdiğine koşar. Sevmeyen nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o sevdiğine koşandır. Allah'ı sevdiği bu konudaki bütün güçlüklere katlanma kararı olmasından bellidir. Yolun başlangıcı son derece kolaydır ve insanı mutlaka bir düzlüğe çıkarır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Ama yehdi ileyhi men yunib diyor arkasından da. Ama onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız Allah-u Teala'nın zatına ruhunuzu ulaştırmayı, bunu fiil olarak gerçekleştirmeyi, sadece dilemeniz bile bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi sever. Ben sizleri, herkesi sever Allah. Bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Dileği budur. Onun için yaratmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu var. Ve o ruhunu geri istiyor. Bir insanın hayattayken kendisine ulaştırmasını diliyor ki o kişiyi mükafatlandırsın. Neyle? Cennetle. Neyle? Dünya mutluluğuyla. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde sevgili kardeşlerim, bu kişinin dilediği anda Allah Teala yolunu açar. Ona mürşit sevgisi verir. Ve o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaştırır.
O zaman ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve 7-8 aylık bir zaman zarfında mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Bu kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunda Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kime? Hangi vasıfların sahibi olması lazım? Bir tek vasıf istiyor Allah Teala. O kişi Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemiş olacak. Dilemişse Allah Teala derhal o kişinin üzerinde tecelli eder. Onda mürşid sevgisi oluşturur. Ve kişi ihtiyaç duyar bir mürşide, iç dünyası bunu arzular. Yapması lazım gelen şeyi de kişi öğrenir. O hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır. Kişi bu abdesti alır. Hacet namazının genellikle en güzel şekli gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 12'den sonra, sabah şafandan evvel kılınması efdaldir. Böyle bir statü içerisinde kişi hacet namazını kılarsa Allah'tan bir soru sormak, Allah'tan bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi olur. Hacet namazı biliyorsunuz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Dördüncüde de yine aynı Fatiha, İhlas ve Laknas. Sonra Allah'tan mürşit talep edilir. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. Onların hepsi mürşitlerine ulaşmışlar ve böylece ruhları vücutlarından ayrılmış ve sana ruhlarını ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhunu kendine ulaştırmışsın ama hepsi de ermiş evliya olmuşlar. Ya Rabbi, bizi de o ermiş evliyalarından kıl. Ne olur. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana ait diyorsun. Yani ben yapacağım diyorsun. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Sen bir şey yapmayacaksın diyorsun. Sana namazı sevdireceğiz diyorsun. Oruç tuttuğun zaman açlık hissettirmeyeceğiz diyorsun. Zikir yapmayı zevk haline getireceğiz diyorsun. Ey Yüce Allah'ım, bunların hepsini yapacağını sen söz verdiğine göre mutlaka yapacaksın. Mutlak yapacağına kesin olarak inanıyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi olan herkese kapılar açılır. Bu kadar. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. İslam'ın 5 şartından ibaret zannedenler şeytanın korkunç bir tuzağına düşenlerdir. İblis önce Musevileri Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Sonra Hristiyanları tarih sırasına göre konuşuyoruz. Onların o peygamber zamanında peygambere hep tabi olduklarını ve de ruhlarını Allah'a ulaştırmakla da kalmayıp davetlere geçtiklerini, fizik vücutlarını bir kısmına teslim ettiklerini, bir kısmının nefslerini teslim ettiklerini kitaplar yazıyor. Mukaddes kitaplar.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan insan ne isteyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, biliyorum ki ben öldüğüm zaman zaten Hazreti Aleyhisselam ve onun yardımcıları, ölüm melekleri gelecekler. Ben ruhumu sana ulaştırmadıysam, onlar ruhumu benden alıp sana ulaştıracaklar. Ama ben Allah'a ulaşmayı dilemediysem, ki o zaman ruhum vücudundan ayrılmamış durumdaysa, demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilememişim. Ama bu da iki ayrı safhaya ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine bile ulaşamadan ölen bir kişi ruhu vücudundadır diye cehenneme gitmez. İnsanı cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala bu hususu sağlamak üzere Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennetine, mürşidine ulaşıp tabi olan kişiyi, ondan sonra ölen kişiyi ikinci kat cennetine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölen kişiyi üçüncü kat cennetine alır. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmesi halinde gideceği yer mutlaka cehennemdir. O kişinin bu dileğin dışındaki bütün ibadetleri, ibadetlerin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onu cehennemden kurtaramaz. İnsanlar bu hakikatleri ne yazık ki büyük kitleler olarak bilmiyorlar. Ve bizim söylediklerimiz onlara yabancı bir yıldızdan gelen bir insanın söyledikleri gibi garip geliyor. Garip gelmesi normal mi? Gayet normal. Neden? Çünkü onlara din öğretenler onlara sadece İslam'ın 5 tane şartını öğretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde ona diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Sevgili kardeşlerim, bu bir mevzu hadistir. Uydurma bir hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Yani benim hadislerime paralel veya değil ama bir sürü hadis uydurulacaktır. Bu istikamette 4000'den fazla uydurma hadis uyduran birisini idam ettiklerini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta bütün insanların kurtulması için Allah Teala her şeyi yapmış. Diyor ki, sakın bana ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Mutlaka bana ulaşmayı dileyin. Gerisini de bana bırakın. Eğer ben size bana ulaşmayı dilemenizden sonra 7-8 aylık bir ömür vermişsem, o ömür mürşidinize ulaştırmamı da sağlar. Tabiyetinizden sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kendime ulaştırmamı da sağlar diyor Allah Teala.
Ve böylece eğer bir insan diyor Allah'a ulaşmayı dilemiş sonra ölmüşse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşmışsa ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetime girer. Tabi olmuşsa ruhu vücudundan ayrılır. Onu biz kendimize ulaştırırız. E bize ulaşarak ruhunu biz kendimize ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetimizi hak eder. Yetmez. Yaşamakta devam ediyorsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizleneceği için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bir ömür boyu yaşarsa, aynı seviyedeki zikrini devam ettirebilirse, yani bu zikir topu topu günde 3 saatlik bir zikirdir. Günde 3 saat, 24 saatlik bir zaman devresi içinde 3 saat Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden diyen bir insan günde 3 saat çıkıp bunu yapsa bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Yetmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu hedef için yeterlidir. Çünkü o kişi zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Zikir yapmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah Teala ne kadar kolay bir statüde insanları kurtarmak için ne kadar güzel bir formül hazırlamış. Hiçbir şey bize ait değil. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah içimize mürşit sevgisi verecek. Mürşidimize tabi olacağız. Zikir sevgisi verecek, namaz sevgisi verecek. Bütün ibadetleri o bize sevdirecek. Ve severek ibadetlerimizi yapacağız. Neticesi mi? Daha 33 bin zikre çıktığımız zaman bir de bakacağız ki bu kadar zikir bu iş için yeterli. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikir süresi. Ve sevgili kardeşlerim, bunu yaptığımız zaman açısından değerlendirin. Kimisi çok yavaş yapar, daha az zikir yapar. Kimisi çok hızlı yapar, daha çok zikir yapar. Ama normal statüde bu yaklaşık 3000 zikirdir. Böyle bir zikre ulaşan kişi ruhunu mutlaka Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. O kişinin yaptığı iş sadece bir tek iştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumda İslam aleminde. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirenler mutlaka cennete girer diye bir yalan bütün İslam alemine yayılmış. Ve insanlar gerçekten samimiyetle bu yalana inanmışlar. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Ve onların unuttukları kendilerine üniversitelerde bile öğretilmeyen bir ilmi son derece basit bir çerçeve içerisinde Allah Teala sizlere anlatmak üzere bizi vazifelendirdi. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Namazı siz sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Zikri Allah size sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah size sevdirdiği için severek, zevkle yaptıracak. Ve de
yetmez. Bütün bunların arkasında bir de garanti veriyor. Bana ulaşmayı dilediyseniz, kalben bu dileğin sahibiyseniz mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım diyor.

Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sonuçlar açık ve kesin şekilde ortada. Ve bütün evvela Museviler bu büyük hakikati unutmuşlar. Ama Hazreti Musa zamanında onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ve tabi olanlar ruhlarını mutlaka eğer bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa zamanında aynı şeyler yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Ve de ruhları birbirinden ayrılarak Allah'a ulaşmış. Dalalete geçenler var mı? Var tabi. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da ileri geçenler var.

13 havarinin hepsi Baytepe'ye ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada 3. peygamber Hazreti Musa'yı birinci kabul edersek aslında ondan evvel Hazreti İbrahim var. Ondan evvel Hazreti Adem var. Bunların da hepsi beraberlerindekilerle birlikte bu hedeflere ulaşmışlar. Hepsi bütün peygamberler ve onların en yakınındakiler sadece bu Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet 2, ruhunu Allah'a ulaştırması safhalarının ötesine geçmişler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, nefslerini Allah'a teslim etmişler, muhlis olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler, irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynın içinde olmalısınız. İnsanları sevmelisiniz. Sevmenin bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Eğer severseniz, sevilirsiniz. Öyleyse Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi asıl mutluluğu kendisi yaşar. Kim hayatını başka insanlara vakfederse, onlar için yaşarsa, onları mutlu kılmayı amaç edinirse, hedef edinirse, o zaman o kişi için mutlu olmak mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. O, herkesin en yüksek mutluluklara bile ulaşmasını farz kılmış üzerimize. İslam ya da din dediğimiz zaman, Hristiyanlık diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din, Musevilerin dini diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Ama başka bir isim var. Bütün dinleri aynı çatı altında toplayan başka bir isim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Onun için mürşide tabiiyeti farz kılmış. Onun için ruhun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için irşad olmamızı, muhlis olmamızı farz kılmış ve gene aynı hedef için irademizi de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından irşad makamına ulaşmamızı da farz kılmış. Ama bunların hepsini gerçekleştirmek herkese nasip olmaz. Ne var ki üç tanesini Allah-u Teala garanti ediyor. Siz diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yapacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani onlar bana ulaşmayı dileyecekler. Birinci kademeye sahipler. Ben onların mürşitlerine ulaştıracağım. Göstereceğim hacet namazını kıldıklarında mürşitlerini. Tabiyetlerini sağlayacağım. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak. O ayrılan ruhları da ben kendime ulaştıracağım diyor. O kişinin bunu yapması için ne lazım? Gerçekleştirmesi için namazı sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Ne yapması lazım? Zikri sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Oruç tuttuğu zaman açlığı ben hissettirmeyeceğim diyor. Zekat verdiği zaman o parayı bir kayıp olarak değil, başkalarını mutlu eden bir hususu gerçekleştirdiği için ona bir mutluluk vesilesi yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki, bu dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştireceğini biliyoruz. Allah istiyor. Asgari standartlarda herkesin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ve bunu üstlenmiş insana verdiği vazife sadece bir dilek. Geri kalanını tamamen ben yapacağım diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle bizi eğer ilk defa dinleyenler varsa, onlar başkalarından hiç duymadıkları şeyleri duymuş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, biz Allah bize sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği için ondan bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtaracak olan ama insanlar tarafından asırlar önce unutulmuş olan ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında yaşanmakta olan İslam'dan bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş bir anlaşmazlık dünyasına girilmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ı yaşamayı bırakmışlar. İman hususunu tartışmaya başlamışlar. Ve de insanların arasına ayrılık girmiş. İnsanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye bölümlere ayrılmışlar, mezheplere ayrılmışlar. Aslında insanlar güzeli unutmuşlar. Mezheplere ayrılmışlar. Ne olur ayrılmışlarsa aslında bir şey olmaz.
herkes mezhebini Kur'an'a uygun standartlarını esas alarak yaşasa hiçbir problem olmayacak. Çünkü Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de esas olan hep Kur'an'dır. Kur'an esassa Allah'a ulaşmayı dilemek var Kur'an-ı Kerim'de. Farz. Mürşide tabiyet var. Farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması var. Farz. Fizik vücudun teslimi var. Farz. Nefsin teslimi var. Farz. Mühendis olmak var. Farz. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Farz. Bütün bunlar farz olduğuna göre sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da insanlar bu asılları unutmuşlar ve de birbirleriyle de anlaşmazlıklara düşmüşler? Aslını ararsanız Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in incelemelerini gerçekleştirdiğimiz zaman şunu açık ve net olarak Allah Teala bize gösterdi ki bu dinlerin hepsi üç kitabın üçünde de yazılmış olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala ne diyor? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi tek bir şeriatın sahibiymişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şeriat dizaynına baktığımız zaman burada Allah'ın koyduğu kaideler var. Namaz kılmak hepsinde var. Zikir yapmak hepsinde var. Hepsinde farz kılınmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sonra zikir. Sevgili kardeşlerim,

Teslim olmak Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun en önemli yönü. Bütün insanlar için ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dilemek. Hepimizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bütüne baktığımız zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da aynı muhtevayı görüyoruz. O emanetini geri istiyor. Eğer geri veremezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı geliyor. Emaneti alıp sahibine Allah'a ulaştırıyorlar. Ama Allah'ın istediği o değil ki. Allah Teala dünya hayatını yaşarken bunu yapmamızı istiyor. Üstelik de diyor ki, ey benim insana da verdiğim en üst seviyedeki kullarım. Allah'a en yakın olan insandır. Yarattığı bütün mahlukatın içinde. Neden? Çünkü sadece insana Allah'ın ruhu üfürdüğünü biliyoruz. Sadece insana ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne de başka bir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Sadece insana Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun içine ruhundan üfürüyor. Ve insan kainatta Allah'ın ruhunu muhtevasında bulundurmak şerefine nail olan tek mahluk. Sevgili kardeşlerim, olay buysa kainattaki Allah'ın ruhunu taşımaya layık olan tek mahluk olmak biz insanlara nasip olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duymamız gerekmez mi? Neden insanlar birbirlerine düşman olurlar? Neden harpler olur? Neden insanlar birbirlerine kötülük ederler? Hep şeytanın nefsteki afetler sebebiyle insanların arasına sokmayı başardığı kin ve nefretin sonuçları bunlar. Allah birbirinizi sevmenizi ister. Şeytan kinin, nefretin, hıncın, intikamın insanlara aşılanması için elinde gelen her şeyi yapar. Allah da mutluluğun oluşması için insanlarda kanunlarını koymuştur. Kişi mutluluğa adım atmak istiyorsa mutlaka Allah'a ruhunu, emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmelidir. Geçerse ne olur? Geçerse güzelliklere ulaşır. Ruhunu anlaştırdığı zaman insanın kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Mutluluğu da o kadardır. Fizik vücudun tesliminde mutluluğu %80'e aşar. Çünkü nefsinin kalbinin %80'i, 81'i afetlerden arınmıştır. Daimi zikirde ise %100'ü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu insanları yüceltici muhtevayı bunları hiç bilmeyen, bilmek gereğini de duymayan ve dinini yaşadıklarını, dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlara sizlerden başka öğretecek kimse yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala
Bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. Unutmayın. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun, onun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mübarek cuma gününde sizlerle beraber bu güzelliği yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimi

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki biz hep Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, o zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız.

İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah-u Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi, hem bu dünyada mutsuzluk hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yoldan ikincisi, hem bu dünyada mutlu olmak hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz? İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar, Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu idrak eden aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış, en güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki, ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz, bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın
o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var. Siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mi? Halik sadece o. Allah. Allah halik, yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa, Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa, o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki, hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin. Yalnız demiş, sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var, isyan var, iptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış.
Ve işte dünya savaşınız, nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur. Böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakla devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah-u Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah-u Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an, Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın temel emri ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا." Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslemu lehum min kablen yetiyeküm azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet dedikleri yere gidebilmek için
Sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemden. Daha diler dilemez Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala. Herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın, bir emanetiniz var, Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz, birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetinin üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını öter tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını
öneririz, tavsiye ederiz. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde, ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerinin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz. Biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar
Yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların
sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı, bu katrilyonun 10.000 katı. 10 katrilyon, 1.000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20.000 tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlarda mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilimle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kısa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye.
yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk solağa ve sormuş o ateistine, nerelerde kaldın ey servin azım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin, öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok, yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor, muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor, bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor, benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor, işte bu 200 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Ya diyor, kardeşim, senin bu sözüne diyor, çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor, kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor, acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş, bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa? Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki, neden, daha sözümüz bitmedi. Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetine kalacağım. Ama diyor, bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki, biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz.
ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması, kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dilediysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları gücavet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Bir kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği furkanla
Yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle doğruyu yanlıştan ayırt edebilen furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulum, söyle bakalım, şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kazanmıyorum, tamam, ibadet etmediğim için, ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz, yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması, bu kasıt unsurunu
tahmid unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiram-ı katibi meleklerin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz zulüm. Kimdir zalim? Gelin bakalım. Allah Teala zalimleri nerede söylüyor? Nisa suresi 167, 168, 169 zalimlerden bahsediyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalem ayida. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani insanlardan her kim diğerlerine, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen bir kara cahil zalimdir. Çünkü Allah Teala bu noktadan sonra diyor ki Sadı an sebilillahi kattalü dalene maida. And olsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Normal dalalet içinde olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ama kim başkalarının da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, işte onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Allah Teala bu uzak dalalettekilerin اَلَّذ۪ينَ zalemu اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَّلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalim diyor? Çünkü başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Saptırdığı insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdiği için o insana zulmetmiştir. Ama o insana zulmettiği için derecat kaybedecektir. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir. İnsanlardan her kim başkasına bir zarar verirse, o zaman bu kişi insanların Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, bu kişi o engellediği kişiye zulmeder. Ama ona zulmettiği için derecat kaybeder. Derecat kaybettiği an kendisine de zulmetmiş olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyiniz diyor. Şimdi bir takım açık gözler diyorlar ki benim nefsim içki içmek istiyor. İçkiyi içmezsem nefsim içki içmeyi istediği için ben nefsime zulmetmiş olurum. Benim nefsim kumar oynamak istiyor. Eğer ben kumar oynamazsam nefsime zulmetmiş olurum.

Allah'ın yasak ettiği her fiili adam nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor. Ve gayet mantıki, nefsime zulmettiğimi nereden anlarım? Üzülürüm. Üzülüyorsam nefsime zulmederim diye düşünüyor. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Çünkü derecat kaybettiren bütün işlevler, bütün yaptığımız fiiller kendimize zulmetmeyi ifade eder. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman mutlaka nefsimize zulmediyoruz. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini gerçek anlamda yerlerine oturtursak, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. O bir namazı kaçırır ve günaha girer. Zikrini yapmaz, günaha girer. Çünkü daimi zikir farzdır. Ramazan'da oruç tutmaz, günaha girer. Zikir yapmaz, söyledik. Daimi zikir farz olduğu için günaha girer ve her derecat kaybettiği olayda o kişi kendisine zulmetmiştir. Nisa 168'de lem yekunullahi liyafire lehum diyor Allah Teala. Allah o kişiye mağfiret etmez. Yani onun günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ve Allah ona mürşidini gösterseydi de o mürşide gidip tabi olsaydı, tabi olduğu gün o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecekti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği gün zaten günahları örtülmüştü kişinin. Mürşidine ulaştığı günde günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o dilemediği sürece kendisine zulmeden bir insandır. Peki başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar nefslerine iki kat zulmedenlerdir. Hatta daha çok zulmedenlerdir. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde o cehenneme girenler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Bu yüzden dalalete düştük. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir lanet kazanan kişi? Başkasına zulmeden kişidir. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık olarak geliyor. Başkasına zulmeden kişi omuzlarına o kişinin vebalini almıştır. Yani başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi, o kişinin hidayete ulaşmasına ona verdiği yanlış bilgiyle sebep olmuştur. Öyleyse bu sebebiyet verdiği kişi dalalette kalmıştır onun yüzünden. Bu sebeple o kişi onun da günahlarından üstlenmek mecburiyetindedir. Allah Teala dalalette bırakılanların başkası sebebiyle dalalette kalanların suçları sebebiyle onlara iki kat azap verir mi? Allah'ın bileceği iş. Ama talep o istikamete geliyor. Onlara iki kat azap ver ve en büyük lanetinle lanetle. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki
Onlar diyor Allah'a söz vermelerine rağmen, Allah'a misak vermelerine rağmen, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte bu fesat ve fitne müessesesi katilden daha beterdir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. Şu anda dünya korkunç bir fitne ile hastadır. Fitne insanların hidayeti unutmuş olmalarıdır. Bugün dünya standartlarında hidayet unutulmuştur. Önce Yahudiler hidayeti unutmuşlardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Tevrat açık olarak yazıyor bunu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan yaptığı açıklamaları Yahudilerin büyük kısmı kabul etmediler. Aralarından küçük bir kısım kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu yaptıkları açıklamaları pozitif olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü kendileri de aynı şeyleri yapıyordu. Onlar da sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da sahabe gibi zikir yapıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler geldikçe gözlerinden yaş akıyordu. Hem Yahudilerden küçük bir kısmının hem de Hristiyanlardan küçük bir kısmının. Ama büyük kütleler, büyük insan kitleleri Yahudilerde de Hristiyanlarda da İslam'ın yedi safhasını çoktan unutmuşlardı. Bir sahabeye ismini hatırlayamıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an unutulacak diyor. Bir gün hidayet, Kur'an unutulduğu için hidayet gözlerden kaybolacak diyor. O sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza da karımıza da Kur'an-ı Kerim'i okutuyoruz ve öğretiyoruz. Manasını da söylüyoruz. Senin bize öğrettiğin gibi. Öyleyse nasıl unutulacak diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara bak diyor. Ehli kitaba bak diyor. Kitap ehline bak. Kendilerine kitap verilenler kimler? Önce Yahudiler, sonra da Hristiyanlar. Onlar diyor nasıl unutmuşlar kendi kitaplarını? İşte diyor bir gün insan dünyada da hidayet unutulacak diyor. Mabetler, camiler, mescitler çok güzel olacak, görkemli olacak diyor. Ama içinde hidayet kalmayacak diyor. Bugünü tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bugün hidayetin tamamen unutulduğu bir devredeyiz. Ancak Allah-u Teala bize hidayeti öğrettikten sonra herkes öğrendi. Tüm kavramlar, insanları kurtuluşa olan, ulaştıracak olan bütün kavramlar şekil değiştirmiş ve insanları davete bırakacak bir hüviyet kazanmış. Ve İslam'ın temel umdeleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek İslam'ın yedi safhasıdır. Dört tane teslim içerir: ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönlü dostlarım, biz bu hakikatleri sizlere anlatmadan evvel bunların hepsi unutulmuştu. Yedi safhanın yedisi de unutulmuştu. Zamanımızda artık insanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. İşte insanların Allah'ın bu güzelliklerini öğrenebildikleri bir yeni çağ açıldı sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı. İşte bu çağda bu görev bize verildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki nefslerinize zulmetmeyesiniz. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz kitaplar indirerek bütün insanlara ispat vasıtalarıyla, beyinelerle anlatmamıza rağmen, açıklamamıza rağmen onlar ki ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenler de onlara lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Zamanımızda alimlerin çok büyük bir kısmı bilmiyor. Bilmedikleri için hidayeti inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mazurlar. Onlara öğretilmemiş. Ama başkalarının kendine doğruyu iletmesine rağmen, hayır, o mu? O yalan söyler. O bir yalancıdır, o bir sahtekardır diye Allah'ın hidayetçisini ve onun hidayet gerçeklerini, açıkladığı hidayet gerçeklerini gizleyenler, bilerek gizleyenler, işte onlar Allah'ın lanetine ve lanet edenlerin de hepsinin lanetine muhatap olacaklardır. Gizlenen şey hidayettir sevgili kardeşlerim. Zalimlerin gizlediği, bizimse açığa çıkarmak istediğimiz şey hidayettir. Hamdolsun ki bu devirde Allah hidayeti bize öğretti. Ve bütün insanlara hidayeti öğretmekle vazifeli kıldı bizi. Bu sebeple bu çağ hidayet çağıdır ve hidayet çağının bu dünya üzerindeki yegane açıklayıcısı o bir başkası değildir. O biziz. Bütün dünyayı arayın, hidayet konusunun ne olduğunu bilen birisine o kavimdeki Resul'ün dışında hiç rastlayamayacaksınız. Ve onlar da hidayeti yeni yeni öğreniyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet müessesesine dikkatle bakın. O söylediğimiz Resuller var ya, onlar da kendi kavimlerinde sahtekarlıkla, yalancılıkla itham ediliyorlar şu anda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse bu kişi nefsine zulmeder. Gideceği yer cehennem olduğu için nefsine zulmeder. Nefsi ve fizik vücudu cehennemde azap çekecektir. Bunun için nefsine zulmeder. Allah Teala açık bir şekilde insanlardan Allah'ın Allah'a milaki olmaya müteallik ayetlerini, Allah'a milaki olmayı inkar edenlerden bahsediyor ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor.
onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gider. İşte bu kişi kendine en büyük zulmü yapmıştır. Amelleri boşa gitmiştir. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Biliyorsunuz, kıyamet günü bir insanın kazandığı ve kaybettiği bütün dereceler hayat filmi kendisine gösterildiği sürece hep hayat filminde görünecektir. Kaybettiği dereceler de kazandığı dereceler de görünecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya baktığımız zaman kıyamet günü kendi mizanınızın, hayat filminizin, rakamlı kitabınızın hepsi aynı manaya gelir. Önüne mutlaka ulaşacaksınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen devre içerisinde hayat filminizi göreceksiniz. Hangi fiilleri kasten yaptığınız, hangi fiilleri kasten yapmadığınız açık olarak orada görünecektir. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler, onlar da gösterilecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde elinizdeki mizanla hayat filminizi mukayese edeceksiniz. Hangi suçların karşılığında hangi cezalar veriliyor, size ne kadar verilmiş, hepsini inceleyeceksiniz, göreceksiniz ki kıl kadar bir yanlışlık yok. Tam suçunuzun karşılığı olan cezaları, güzel davranışlarınızın karşılığı olan mükafatları tam olarak almışsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bu çağ hidayet çağı. Gene hamd edelim ve şükredelim ki hidayet görevi bize verildi. Önceleri bulanık sularda balık avlamaya çalışanların ortaya koydukları 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini ele aldık. Oradaki hidayet kelimelerinin hepsini, hidayet kelimesi geçen veya hidayete mütalik bütün ayetleri 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinden aldık ve bize Allah'ın öğrettiği meali de oraya koyduk. Ve unutulan hidayeti, sırf o hidayeti unuttukları için bu yanlış öğreti sebebiyle cehenneme gidecek olan insanları cehennemden kurtarmanın bir yoluydu o. Gizlenilerek ve saptırılarak hidayetin ortadan kaybedilmesiyle insanları cehenneme götüren Kur'an ayetleri diye bu mealde bir kitap hala şu anda bilgisayarın hafızasında duruyor. Ne kadar hidayet ve hidayete mütalik ayetler geçmişse onların hepsini 23 tane Kur'an'dan alarak koyduk, bizimkini de koyduk. Ancak onları inceleyen hidayetin ne olduğunu anlayabilir. Yoksa zalimlere bakarsanız hidayet doğru yoldur. Bu doğru yolun nereye getirdiğini, nereye götürdüğünü kimse söyleyemiyor. Çünkü Allah'a ulaştırıyor deseler, o zaman kendi kendilerine naks etmiş olacaklar. Çünkü diyorlar ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruhu vücudundan ayrılınca kişi ölür. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılır diye ölmez. Allah'a ruhunu göndermeyen insanların günde kaç defa ruhu vücudu terk eder ayrılır ve o kişinin işlediği hiçbir günaha iştirak etmez. Dışarıdan seyreder olayı. Ve o ruh nefse huzursuzluk verir. İşlediği günah kadar. Allah Teala da o kişiye azap verir. İşlediği günah kadar.
Sevgili kardeşlerim, işte bu kişi ne zaman Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederse, ne zaman yalan söyleyerek başka insanları da Allah'ın yolundan men ederse, o kişi hem men ettiği kişiye zulmeder, o Allah'ın yoluna giremediği için onun kaybettiği derecattan buna da verilir. Bu da o miktarın bir kısmını kaybeder. Ve de gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah onu asla tarık-ı müstakime ulaştırmaz. İşte Nisa 168 ve 169'da diyor ki Allah Teala, Allah o kişiyi asla tarık-ı müstakime ulaştırmaz. Ancak cehennem tarıkına ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu insan normal standartlarda kendi yaptığı hataların cezasını çekmenin ötesinde kimin Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet verdiyse, Allah'ın yoluna ulaşmasına kimin engel olduysa, işte o kişinin günahlarından bir kısmı mutlaka bununla da verilir. Bu yüzden şu anda televizyonları parselleyip de insanları hidayet yoktur, hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaştıran yol değildir diyenler, şu anda hepsi hem kendilerine hem de yoldan saptırdıkları insanlara zulmetmektedirler. Allah Teala zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Başkalarına zulüm yapan herkes mutlaka derecat kaybedeceği için kendisine de zulmetmiştir. Allah Teala onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi dilerler. İşte o nur hidayet nurudur. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde de zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendine zulmeden zalim kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiştir. Ömür boyu da zulmetmeye devam edecektir. Neden? Ömür boyu o kişinin kazandığı hiçbir derecat amel defterine yazıldığı halde ona bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü geçerliliği yoktur. Allah Teala demin söylediğimiz gibi Nisa 103-104'te diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu amellerin boşa gitmesi demek, amel defterine rakamlar yazılıyor alacak tarafına. Sağ taraf yeşil rakamlarla alacak tarafıdır. Yani kazanılan dereceleri ifade eder. Sol taraf kırmızı rakamlarla kaybedilen dereceleri ifade eder. Sağ tarafa yazılan bütün rakamlar geçersizdir. Ama yazılmaya devam eder. Peki hem geçersiz hem yazılmaya devam ediyor. Neden? O kişinin son dakikasına kadar Allah'a ulaşmayı dileme imkanı vardır. Bu sebeple dereceler bekletilir. Eğer kişi öldüğü zaman o ana kadar Allah'a mülaki olmayı dilememişse, o zaman amel defterindeki o derecelerin hepsi yok olur. Yani kazandığı dereceler
kendi yaptığı ameller sebebiyle kazandığı derecelerde, başkalarının kendisine kötülük etmesi sebebiyle yaptıkları, kazandıkları derecelerde, onun amel defterinde o kişinin hiçbir işine yaramaz, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zulüm müessesesi, zalim bir insanın yaptığı işlemin adıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi kendisine ayrı ayrı açılardan zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi olmamıştır. Bu yüzden kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için şirktedir. Bu yüzden kendisine zulmetmiştir kişi. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime ve 32. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek ve namaz kılarak müşriklerden olma diyor Allah Teala. Ve devam ediyor Rum 32'de, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturmuşlardır diyor. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse 72 tane fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyen 22 tane fırka söz konusu ve bu 22 fırka hepsi kendilerine zulmedenlerdir. Üstelik de bu insanlar kim bilir kaç yüz, kaç bin kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmuşlardır. Onun cehenneme gitmesine sebebiyet verenlerdir. Bu yüzden her biri için kendilerinin sebebiyet verdiği, dalalette kalmasına sebebiyet verdiği her kişi için derecat kaybedeceklerdir. Bu sebeple onlar kendilerine zulmedenlerdir. Öyleyse kendisine zulmeden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi nereye gider? Cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn bilâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a, bize diyor, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse cehennemdir diyor, ateştir Allah. Allah Teala böyle söylüyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir zalim olan, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse
Nefsimiz bize zulmetmek için bir vasıtadır. Nefsimiz doğumumuzdan itibaren baştan aşağı afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa o kişiye ve kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur kişi. Ya da nefs kişiye zulmetmiş olur. Kişi kendisine zulmetmiş olur. Ve Allah da o kişiye azap verir, ruh da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse her zulüm mutlaka cezalanır. Eğer bir kişi bir başkasına zulüm etmişse, o zaman o kişi derecat kaybeder, zulmettiği kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Böyleyse böylece zulüm tahakkuk ettiği anda bedeli ödenmiştir. Kişi derecat kaybetmiş, başkasına zulmettiği için, ama diğer taraf, zulmettiği taraf, o onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar karşı taraf kazanmıştır. Öyleyse zulmeden kişi zalim, derecat kaybeden kişidir. Ne yapmıştır? Bir başkasına zulmetmiştir. Bu yüzden derecat kaybeder. Eğer o başkası o bu sebeple kazandığı dereceler onu tatmin etmezse, intikam almayı dilerse mahkemeye gider. Eğer aynı ceza ona da verilirse, eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında kanun öyleydi. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki kısas kanunu geçerliydi. Ve hangi rızayı yapmışsa, biri birisine hangi zararı vermişse, aynı zarar ona da verdirilirdi. Ve o kişiden intikamını alan kişi intikamını alır ama kazandığı derecat kadarında kaybeder. Öyleyse diyelim biri ötekine bir tokat atmışsa, birincisi tokadı attı karşı tarafa, neticede ikinci tarafında birinciye tokat atması çıktı karar olarak, o zaman iki kişi de birer tokat yedi. Eşitlik oluştu. Birisi o tokatı atmakla derecat kaybetmişti. Karşı tarafına tokatı iade ettiği zaman kaybettiği dereceleri tekrar geri alır kişi. Tokatı yiyense tokat yediği için derecat kazanmıştı. Ama karşı tarafa o da tokat attığı zaman kazandığı derecatı, derecat kadarını kaybetti. Öyleyse hem olaylar eşitlendi, iki tarafta birer tokat yediler, hem de dereceler eşitlendi. İkisi de hem kazandılar hem de kaybettiler aynı miktarda derecatı. Öyleyse burada hem olaylar açısından hem de derecat açısından adalet yerine gelmiştir. Zalim zulmünün mukabilinde kendisine de kısas yapılmak suretiyle başkasına verdiği acıyı kendisi de tatmıştır. Derecat kaybetmiştir. Sonra da karşı tarafın kendisine aynı tokatı atmasıyla derecat kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın nefsinize zulmetmeyiniz. Başka birisine zulmettiğiniz zaman da nefsinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman yine derecat kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olduğunuz gibi başka birisine verdiğiniz zarar sebebiyle ona da zulmetmiş olursunuz. Ona zulmetmiş olduğunuz için size de derecat kaybedip kendinize de zulmetmiş olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiş olandır.
bu kişi küfürde kaldığı için kendisine zulmetmiştir. Mümin olamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileseydi mümin olacaktı. İşte ne görmüştük Rum 32'de? 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepsi nefslerine zulmetmiş olanlar. Ama bunların içinde küçük gruplar Allah'a ulaşmayı diliyor. Her bir fırkada var böyle insanlar. Bu her fırkaya dağılan bu insanların toplamı da 73. fırkayı oluşturuyor. Bunlar zalimler değiller. Bunlar takva sahipleri. Bunlar hidayette olanlar. İşte hidayet çağında hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım ki hidayet için harekete geçmeyen kişi kendisine zulmeder. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hüdallah. Hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 120'de inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak hidayete ermektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse hidayete adım atmaktır. Ama dalaletteyken dalaletten hidayete adım atmaktır. Bu kişi dalaletteyken hidayet üzere olmuştur. Hidayette olmuştur. Hidayet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayettedir. Ondan evvel o kişi hidayette değildi, dalaletteydi. Dalalette miydi? Evet, işte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Bu da hidayete ermektir. Ayet-i kerime çok açık bir biçimde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılacağını söylüyor. Onlar hidayete erenler, nefslerine ve başkalarına hidayet açısından zulmetmeyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanların dizaynına dikkatle bakın. İki nevi insan yaşar. Zulmedenler ve hidayet edenler. Kim başka birisinin hidayetine metaldar olursa, sebep olursa, onun hidayet ermesinde ikincinin telkinleri söz konusuysa, o ikinci kişinin hidayetine sebebiyet verdiği için hidayete davet eden ikincinin kazandığı derecattan o da bir pay alır. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o onun kazandıklarından bir pay alır. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse o da dalalettekinin kaybettiklerinden bir miktarını omuzlarına yüklenir. Kim başkasına zulmederse o mutlaka derecat kaybedendir. Ve onun amelleri boşa gider.
kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerinizde başkaları daima etrafınızda olacaktır. Ne zaman onların kalplerini kıracak bir davranışta bulunursanız, bilin ki siz o gün derecat kaybettiniz. Yani nefsinize zulmettiniz. Yetmez, aynı zamanda hidayetine mani olduğunuz kişinin de, kişi için de nefsinize zulmettiniz. Çünkü siz de o dalalette bırak kalmasına sebebiyet verdiğiniz kişinin günahlarından bir kısmını yüklenmek mecburiyetinde kalırsınız. Allah Teala buyuruyor ki size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar, şakid olmazlar diyor Allah Teala. Hidayetine, Allah'ın hidayetine tabi olanlar. Hidayetin dağıtıcısı olan hidayetçiye tabi olanlar. Şaki olsalardı ne olmuş olacaktı? Kendilerine zulmedenler olacaklardı. Ama şaki olmazlar diyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete erdirmeyi isteriz. Ama dileyen şakirlerden olur, dileyen kafirlerden olur diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen şükredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmetmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmedenlerdir. Ölçü her seferinde aynı ölçü sevgili kardeşlerim. Allah'ın hidayet yolunda bütün insanların bir hedefe yönelmesi. Bu hedefe Allah'ın hedef gösterdiği muhteva olarak değerlendirin. Sadece rüşt yolundakiler nefslerine zulmetmeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil değillerdir. İşte Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri Allah Teala diyor ki se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bigaril hakkı ve in yerev külle ayetin la yumini biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Diyor ki Allah Teala onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere tabi olmazlar. Onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman rüşt yoluna tabi olmazlar. Gay yolunu gördükleri zaman gay yoluna tabi olurlar. Gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmasıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, tekzip ederse,
ve Allah'a ulaşmayı tekzip ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf 146 147. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir ama bütün kibirine rağmen cehenneme gitmeye mahkumdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her halükarda insanların ne kendilerine ne de etraftakilere zulmetmemesini ister. Onun için Allah'ın emirlerine dikkatle sarılmamız lazım. Allah'ın hidayet dizaynına sarılmamız lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Hidayette olmayan herkes dalalettedir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi hidayette asla olamaz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalır ve Allah da onlarla ilgilenmez. Onları dalalette bırakır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişinin dalalette kalması kendisine zulmettiğinin en açık delilidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o başka birine zulmetmemiştir. Kendisine zulmetmiştir. Ve bu zulmün bedelini sonsuz bir cehennem hayatında çok ağır şartlarda ödeyecektir. Allah Teala hepinizin sadece mutluluğunu ister. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu nokta sizi dalaletten hidayete adım attırır. Zulmetten nura adım attırır. Tağutun kulluğundan Allah'ın kulluğuna adım attırır. Tağuta dost olmaktan Allah'a dost olmaya adım attırır. Küfürden hidayete adım attırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefsinizin üzerinizde hakkı var. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsine zulmedenlerden olmaktan hepiniz kurtulun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini tevdi etmesini, hepinizi cennetlere ulaştırmasını ve dünyada da mutluluk vermesini, en azından ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi Allah Teala'nın nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.